0: Yoksa onlara bunu akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midirler?
1: Em yekulûne tekavveleh, bel la yu'minûn.
0: Yoksa onlar bu Kur'an'ı Muhammed kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.
1: Felye'tû.

0: Eğer onlar doğru sözlü kimselerse o Kur'an gibi bir söz getirsinler.
1: Em huliku min gayri şeyin em humul halikun.
0: Yoksa onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratanlar kendileri midir?
1: Em halakus semavati vel erda bel la yuqinun.
0: Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bir bilgiyle inanmıyorlar.
1: Em indehum hazainu rabbike em humul musaytirun.
0: Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye hakim olan onlar mıdır?

0: الْمُسْلِمِينَ.
1: Yoksa onların bir merdivenleri var da onun üstünden mi ilahi vahiy dinliyorlar? O halde dinleyenlere açık bir delil getirsinler.
0: اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ.
1: Yoksa kızlar Allah'ın da oğullar sizin mi?
0: اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ.
1: Yahut sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar borçtan dolayı ağır bir yükün altına mı girmişlerdir?
0: اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ.
1: Veya gaybın bilgisi onların yanında da bunu onlar mı yazıyorlar?
0: اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوهُمُ الْمَك۪يدُونَ.
1: Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Oysa inkar edenler tuzağa kendileri düşeceklerdir.
0: اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.

0: Eğer onlar gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile, bu üst üste yığılmış bir buluttur derler.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ
0: Artık sen onları çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
0: O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecek ve onlara yardım da edilmeyecektir.

0: Şüphesiz ki zulmedenler için bundan önce de bir azap vardı. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ
0: Ey Muhammed! Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözetimimiz altındasın. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدَبَارَ النُّجُومِ
0: Gecenin bir kısmında akşam ve yatsı namazlarını kılarak, yıldızların batışından sonra da sabah namazını kılarak onu tesbih et. Necm suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 62 ayettir. Necm yıldız anlamına gelmektedir. Sureye yıldızlara yemin edilerek başlandığı için bu adla anılmıştır.

0: الغوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
1: Battığı zaman yıldıza yemin olsun ki arkadaşınız Muhammed doğru yoldan sapmadı ve azmadı. O kendi arzu ve hevasından konuşmaz. Onun söyledikleri ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.
0: Allemehu şedidul kuvâ zû mirratin festevâ ve huve bil ufukil e'lâ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى.
1: Ona çok kuvvetli ve üstün bir akla sahip olan Cebrail vahyetti. O hemen asıl şekline girip doğruldu. O en yüksek ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve aşağı sarktı. Araları iki yay arası kadar veya daha da yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.
0: Mâ kezebel fuâdu mâ râ'â efetumârûnehu alâ mâ yara.
1: Muhammed'in gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Ey kafirler, şimdi siz onunla gördüğü şey hakkında tartışmaya mı giriyorsunuz?
0: وَلَقَدَ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى

0: Andolsun ki Muhammed onu asıl şekliyle bir defada Sidre-i Münteha'nın yanında gördü ki barınılacak cennet onun yanındadır.
1: İz yağşes sidrete mâ yağşâ, mâ zâgal basar ve mâ tagâ. Lekad râ min âyâti rabbihil kubrâ.
0: O zaman sidreyi bürüyen bürümüştü. Muhammed'in gözü ondan kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin en büyük delillerinden bir kısmını gördü.
1: اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى
0: Ey inkarcılar! Gördünüz mü Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı? Ne güçleri var?
1: اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثَى تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيزَى
0: Erkekler sizin de kızlar Allah'ın mı? Öyleyse bu haksız bir taksimdir.

0: huda.
1: O putlar ancak babalarınızın ve sizin taktığınız bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onları destekleyen hiçbir delil indirmemiştir. Kafirler ancak zanna ve nefislerinin arzu ettiği şeye tabi oluyorlar. Oysa andolsun ki Rablerinden kendilerine doğru yolu gösterecek rehber gelmiştir.
0: Em lil insani ma temenna felillahil ahiretu vel ula.
1: Yoksa her umduğu şey insanın mı olacak? Ahirette, dünyada yalnız Allah'ındır.

0: erdâ.
1: Göklerde nice melekler vardır ki Allah dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için şefaat izni vermedikçe onların şefaati hiçbir fayda sağlamaz.

0: Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise gerçekten hiçbir şey ifade etmez.
1: فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدَ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Ey Muhammed! Sen bizim zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere aldırma.
1: ذَلِكَ مَبَلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ.

0: de.
1: İşte onların ilimden ulaşabildikleri seviye budur. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de daha iyi bilir.

0: husna.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sonunda o kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandıracak, iyilik yapanları da daha iyisiyle mükafatlandıracaktır.
0: اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاِذْ اَنْ

0: أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: O iyilik yapan kimseler, ufak tefek kusurlar hariç, günahın büyüklerinden ve çirkin davranışlardan kaçınırlar. Şüphesiz ki Rabbinin bağışlaması geniştir. O sizi topraktan yarattığı zaman da, analarınızın karınlarında cenin halinde bulunduğunuz zaman da durumunuzu en iyi şekilde bilir. O halde kendi nefislerinizi temize çıkarmayın. O kötülükten sakınan kimseleri daha iyi bilir.
0: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّا وَاَعْطَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى.
1: Ey Muhammed! Hak'tan yüz çevireni ve malından az bir şey verip sonra vermemekte direneni gördün mü?
0: اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى.
1: Gaybın bilgisi onun yanında da gerçeği o mu görüyor?
0: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذ۪ي وَفَّى.
1: Yoksa Musa'nın ve sözünü yerine getiren İbrahim'in kitaplarındaki şey kendisine haber verilmedi mi?
0: أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى.
1: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez.
0: وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى.

0: الْأَوْفَى
1: İnsan için kendi çalıştığından başka bir şey yoktur. Onun çalışması da yakında mutlaka görülecektir. Sonra da ona en üstün karşılık verilecektir.
0: وَاَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَا وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبَكَى
1: Şüphesiz ki son dönüş Rabbinedir. Gerçekten güldüren de ağlatan da O'dur.
0: وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا
1: Şüphesiz ki öldüren de dirilten de O'dur.
0: وَاَنَّهُ

0: tumna.
1: Doğrusu ana rahmine dökülen bir damla sudan erkek ve dişi iki çifti o yaratmıştır.
0: Ve enne aleyhin neş'etel uhra.
1: Gerçekten ölümden sonra tekrar diriltmek de yalnız ona aittir.
0: Ve ennehu huve egna ve eqna.
1: Şüphesiz ki zengin eden de varlıklı kılan da odur.
0: Ve ennehu huve rabbuş-şi'ra.
1: Doğrusu Huza kabilesinin taptığı Şi'ra yıldızının Rabbi de odur.

0: Şüphesiz ki ilk Ağat kavmini ve Semud kavmini o helak etmiş, onları geri bırakmamıştır.
1: وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوهُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغَى.
0: Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın kimselerdi.
1: وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى.
0: O, Lut kavminin altı üstüne gelen beldelerini de yere batırmıştır. Artık oraları kuşatan azap kuşatmıştır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَا.
0: Ey insan! Artık Rabbinin hangi nimetinden şüphe ediyorsun?
1: هَذَا نَذ۪يرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُولَى.
0: Bu peygamber de ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır.
1: Azifetil azife. Leysa laha min dunillahi kashife.
0: Yaklaşmakta olan kıyamet yaklaşmıştır. Onu Allah'tan başka açıklayacak olan yoktur.
1: Efe min hadzal hadisi ta'cabun. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ.
0: Şimdi siz bu Kur'an sözüne mi şaşıyorsunuz? Alayla gülüyorsunuz da halinize ağlamıyorsunuz.
1: وَاَنْتُمْ سَامِدُونَ.
0: Oysa siz gaflet içinde oyalanıyorsunuz.
1: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاَعْبُدُوا.
0: Artık Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin. Kamer Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 55 ayettir. Kamer, ay demektir. Sureye Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden biri olan ayın yarılması olayının zikriyle başlandığından bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاِنْشَقَّ الْقَمَرُ.
0: Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı.
1: وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ.
0: Onlar bir mucize görürlerse yüz çevirirler ve bu sürüp gelen bir büyüdür derler.

0: Andolsun ki onlara kendilerini inkardan alıkoyacak haberler gelmiştir.
1: Hikmetun baliğatun fema tuğnin nuzur.
0: Bu haberlerin her biri tam bir hikmettir. Fakat kafirlere uyarılar fayda vermiyor.
1: Fetevelle anhum. يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلَى شَيْءٍ نُكُرٌ.
0: Ey Muhammed! O halde onlardan yüz çevir. O gün davetçi olan İsrafil, onları görülmemiş, tanınmamış bir şeye, kıyamet gününün hesabına çağırır.
1: خُشَّعَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ.
0: Onlar sanki gözleri dehşetten baygın düşmüş bir halde etrafa yayılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar.
1: Muhtigina ila da'i yekulul kafirun hada yawmun asir.
0: Kendilerini çağırana doğru koşarlar. Kafirler bu zor bir gündür derler.
1: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر.
0: Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuz Nuh'u yalancı saydılar ve o bir delidir dediler. Nuh davasından vazgeçmeye zorlandı.

0: kad kudir.
1: Bunun üzerine Nuh, ben mağlup düştüm, bana yardım et diye Rabbine yalvardı. Biz de şiddetle boşalan bir yağmurla göğün kapılarını açtık. Yerden de kaynaklar fışkırttık. Böylece iki su takdir edilmiş olan bir iş üzerinde birleşti.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ
1: Biz Nuh'u tahtalardan yapılmış ve çivilerle birbirine çakılmış gemi üzerinde taşıdık.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ
1: İnkar edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olarak verdiğimiz o gemi bizim gözetimimiz altında akıp gidiyordu.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
1: Andolsun ki biz onu bir ibret olarak bıraktık. Fakat öğüt ve ibret alan var mı? Benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu?
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
1: Ad kavmi de peygamberlerini yalanladılar. Fakat benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu?

0: مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر.
1: Gerçekten biz onların üzerine kendileri için uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar insanları sanki kökünden sökülmüş bir hurma kütüğü gibi koparıp atıyordu. Benim azabım ve tehdidim nasıl oldu?
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ.
1: Semud kavmi de kendilerini Allah'ın azabına karşı uyaran peygamberleri yalanladılar.

0: وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر.
1: Onlar, biz içimizden bir insana mı tabi olacağız? O takdirde biz gerçekten bir sapıklık ve delilik içinde bulunuruz. Kitap aramızdan ona mı verilmiş? Hayır, o küstah bir yalancıdır dediler.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبَهُمْ وَاصْطَبِرُ
1: Biz Salih'e dedik ki, onlar yarın kıyamette kimin küstah, yalancı olduğunu bilecekler. Gerçekten biz onları imtihan için dişi bir deve göndereceğiz. Sen onları gözetle ve sabret.
0: وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ
1: Ey Salih! Suyun deveyle onların arasında taksim edilmiş olduğunu kendilerine haber ver. Herkes kendi su sırasında hazır bulunsun.
0: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ
1: Fakat onlar bir arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını alarak deveyi kesti. Ama bak, benim azabım ve tehdidim nasıl oldu?

0: كهشيم المحتضر.
1: Gerçekten biz onların üzerine korkunç bir gürültü gönderdik de onlar davar ağalındaki kurumuş ot gibi oldular.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.

0: بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.
1: Lut kavmi de kendilerini uyaran peygamberleri yalanladılar. Gerçekten biz onların üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Ancak Lut'un ailesi hariç. Biz onları tarafımızdan bir nimet olarak seher vaktinde kurtardık. İşte biz şükreden kimseleri böyle mükafatlandırırız.
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطَشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyarmıştı. Fakat onlar uyarıları şüpheyle karşılayıp yalanladılar.

0: bi ve nudur.
1: Andolsun ki onlar Lut'un misafiri olan insan şekline girmiş meleklere bile tecavüz etmeye kalkıştılar. Biz de onların gözlerini kör ettik ve şimdi tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik.
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ
1: Andolsun ki sabahleyin erkenden onları kararlı bir azap yakalayıverdi. Onlara tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.
1: Andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar gelmişti. Onlar bizim ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları çok güçlü ve kuvvetli bir şekilde yakaladık.

0: fizzubur.
1: Ey Mekke müşrikleri! Sizin inkarcılarınız onlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş belgesi mi vardır ki azaba uğramayacaksınız?
0: Em yekulûne nehnu cemî'un muntasir.
1: Ey Muhammed! Yoksa onlar biz yardımlaşan bir topluluğuz mu diyorlar?
0: Seyuhzemul cem'u ve yuvellûne'd-dubur.
1: Onların topluluğu yakında hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.
0: Bel is-sa'atu mev'iduhum ve's-sa'atu edha ve emr.
1: Onlara asıl vaat edilen azap kıyamet günüdür. O günün azabı daha korkunç ve daha acıdır.
0: İnnel mucrimine fi dalalin ve su'ur. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرُ.
1: Doğrusu günahkarlar bir sapıklık ve delilik içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüldükleri gün onlara tadın cehennemin dokunuşunu denir.
0: اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بِقَدَرُ.
1: Şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.

0: el-basar.
1: Bizim buyruğumuz ancak bir göz kırpması kadar kolay ve süratli olan tek bir emirdir.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ.
1: Andolsun ki biz sizin benzerlerinizi helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük ve büyük hepsi de satır satır yazılmıştır.
0: İnnel muttakine fî cennâtin ve neher fî meq'adi sıdakin inde melikim muqtedir.
1: Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve ırmak kenarlarındadırlar. Onlar sonsuz kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda hoşnut olacakları bir makamdadırlar. Rahman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 78 ayettir. Sure Allah'ın Rahman ismiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede Cenab-ı Hakk'ın dünya ve ahiret nimetlerinden söz edilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman. Allama'l-Kur'an.
1: Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti.
0: Halakal-insan. Allamahu'l-beyan.
1: İnsanı yarattı ve ona konuşup güzelce anlatmayı öğretti.
0: Eş-şemsu vel-kameru bi-husban.
1: Güneş de ay da bir hesaba göre hareket eder.
0: Ve'n-necmu ve'ş-şeceru yescudan.
1: Bitkiler ve ağaçlar da Allah'a secde ederler.
0: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ.
1: Allah göğü yükseltti ve ölçüyü ortaya koydu.
0: أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانَ.
1: Ölçüde aşırı gidip dengeyi bozmayın.
0: وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ.
1: Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.
0: وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ.
1: Allah yeryüzünü de canlı varlıklar için döşeyip ortaya koydu.
0: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان.
1: Orada çeşitli meyveler, salkımlı hurma ağaçları, kabuklu taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ.
1: O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Allah insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yaratmıştır. Cinleri de ateşin dumansız bir alevinden yaratmıştır. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 54. Kaset.

0: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: O yaz ve kış mevsimlerine göre değişen iki doğunun Rabbi ve iki batının da Rabbidir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Merhaba.

0: مَكَانًا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Allah iki denizi salıverdi. Onlar birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmıyorlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O denizlerin ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Denizde dağlar gibi yükselip seyreden gemiler de onundur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: الكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Yeryüzünde bulunan herkes yok olacaktır. Ancak yüce ve ikram sahibi olan Rabbinin varlığı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Göklerde ve yerde bulunan kimseler her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir iştedir. Kainata hükmetmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Ey insanlar ve cinler, yakında sizin de hesabınızı göreceğiz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

Ey cinler ve insanlar topluluğu, göklerin ve yerin çevrelerini aşıp geçebilirseniz geçin, ama büyük bir güç olmadıkça geçemezsiniz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: sen.
1: Ey insanlar ve cinler, sizin üzerinize ateşten bir alev ve kıpkızıl bir duman gönderilir de ondan kurtulamazsınız. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: الْإِنسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Gök yarılıp da gül gibi kızardığı ve yağ gibi eridiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: man.
1: İşte o gün artık insanlara da cinlere de günahları sorulmayacaktır. Çünkü Allah hepsini bilmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: Günahkarlar simalarından tanınacak, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanacaklardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجَرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: İşte günahkarların yalanladıkları cehennem budur. Onlar cehennem ateşiyle kaynar bir su arasında dolaşır dururlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Rabbinin huzuruna çıkıp duracağından korkan kimse için de iki cennet vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Zevâtâ efnân Febi'eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
0: Bu iki cennette çeşitli ağaçlarla, meyvelerle doludur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Fîhime aynâni tecriyân Febi'eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
0: Bu iki cennette de akıp giden iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Fîhime min kulli fâkihetin zevcân Febi'eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
0: Bu iki cennette her çeşit meyveden iki çift vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Muttakiine ala furushin batainuha min istabraq ve cenel cenneteyni dan Febi'eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
0: Onlar orada örtüleri parlak atlastan olan yataklara yaslanırlar. Her iki cennetin meyveleri de elle toplanacak kadar onlara yakındır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: الْإِنسَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: O hanımlar sanki birer yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: İyiliğin mükafatı ancak iyiliktir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: مُدَهَّامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O cennetlerin ikisi de koyu yeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Fihima aynani nadhahatan Fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban
1: Her ikisinde de durmadan fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Fihima fakihatun ve nakhlun ve rumman Fabi'ayi âlâ'i rabbikuma tukezziban
1: Her iki cennette de çeşitli meyveler, hurmalıklar ve nar ağaçları vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Fihinne hayratun hisan Fabi'ayi âlâ'i rabbikuma tukezziban
1: O cennetlerde iyi huylu güzel kadınlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Hurum meqasuratun fil khiyam Fabi'ayi âlâ'i rabbikuma tukezziban
1: Onlar çadırlar içinde gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş olan iri gözlü hurilerdir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Onlara kendilerinden önce hiçbir insan ve cin dokunmamıştır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Muttakiine ala rafrafin khudrin ve abqariyin hisan. Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukezziban.
1: Cennetlikler orada yeşil yastıklara ve son derece güzel işlenmiş döşeklere yaslanırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Tebâreke ismu rabbike zil celâli vel ikram.
1: Büyük ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir. Vakıa suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 96 ayettir. Sure ilk ayetinde kıyamet anlamına gelen El-Vakıa kelimesi bulunduğu için bu adla anılmıştır.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة
1: Kıyamet koptuğu zaman hiç kimse onun gerçekleşmesini yalan sayamayacaktır. O kimini alçaltacak, kimini de yükseltecektir. İza

0: Yer şiddetle sarsıldı ve dağlar parça parça olup toz duman haline geldiği zaman siz 3 sınıf olacaksınız.
1: Fe ashabul meymeneti ma ashabul meymene.
0: Birincisi amel defterleri sağdan verilenlerdir. Ne mutlu amel defterleri sağdan verilenlere.
1: Ve ashabul meş'emeti ma ashabul meş'eme.
0: İkincisi amel defterleri soldan verilenlerdir. Ne yazık amel defterleri soldan verilenlere.

0: Rahim.
1: Üçüncüsü de iman ve amelde öne geçenlerdir. Onlar ahirette de öndedirler. İşte onlar Allah'a en yakın olanlardır. Onlar nimetlerle dolu cennetlerdedirler.
0: Sulletun minel evvelin.

0: يغضونه متكئين عليها متقابلين.
1: Onların çoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerdendir. Onlar mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine karşılıklı olarak oturup yaslanırlar.
0: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ.
1: Onların etrafında ölümsüz gençler, cennet pınarından doldurulmuş sürahiler, ibrikler ve kadehler dolaştırırlar. Onlar bundan ne baş ağrısı duyarlar ne de sarhoş olurlar.
0: وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ.
1: Orada kendileri için beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuş etleri vardır.
0: وَحُورٌ عِينٌ

Orada ayrıca yaptıklarının karşılığı olarak sedefteki inciler gibi iri ve siyah gözlü huriler de vardır.

0: Onlar orada boş ve günaha sokacak bir söz işitmezler. Yalnız selama karşılık selam sözü işitirler.
1: وَأَصْحَابُ الْيَم۪ينِ مَا أَصْحَابُ الْيَم۪ينِ
0: Amel defterleri sağdan verilenler var ya, ne mutlu o amel defterleri sağdan verilenlere.
1: فِي سِدَرٍ مَخْضُودٍ

0: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة.
1: Onlar dikensiz kiraz ağaçları, meyveleri üst üste dizilmiş muz ağaçları arasında, uzayıp yayılmış gölgeler altında, çağlayıp akan sular kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler.

0: نَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ
1: Biz cennetteki hurileri amel defterleri sağdan verilenler için yeniden yarattık. Onları bakire, eşlerine düşkün ve aynı yaşta kıldık.
0: Sulletun minel evvelin ve sulletun minel ahirin.
1: Amel defterleri sağdan verilenlerin bir kısmı öncekilerden, bir kısmı da sonrakilerdendir.
0: Ve ashabu'ş şimal ma ashabu'ş şimal.
1: Amel defterleri soldan verilenlere gelince, ne yazık o amel defterleri soldan verilenlere.
0: Fi semumin ve hamim.

Onlar içlerine işleyen bir ateş ve kaynar bir su içindedirler. Serinliği ve faydası olmayan kapkara bir dumanın gölgesi altındadırlar.

Onlar, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar diriltileceğiz? Önceden gelip geçmiş olan babalarımız da mı diriltilecekler diyorlardı.

Ey Muhammed, de ki, öncekilerde, sonrakilerde, bilinen bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır.

0: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
1: Sonra siz, ey doğru yoldan sapanlar ve gerçekleri yalan sayanlar, siz mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız.

0: Üzerine de kaynar su içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte hesap ve ceza gününde onların ağırlanışı budur.
1: Nahnu khalaqnakum felawla tusaddiqun.
0: Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz?

0: yuqsimun.
1: Ne dersiniz? Rahimlere akıttığınız meni nedir? Siz mi onu insan olarak yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz?

0: Ölümü sizin aranızda biz takdir ettik. Sizin yerinize benzerlerinizi getirmemiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmamız hususunda biz önüne geçilip engellenecek olanlar da değiliz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
0: Andolsun ki siz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

0: Eğer biz dileseydik onu daha olgunlaşmadan çerçöp haline getirirdik de şaşar kalırdınız.
1: İnne lemugramun bel nahnu mahrumun.
0: Doğrusu biz çok zarara uğradık. Hatta büsbütün mahrum kaldık derdiniz.

0: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
1: Ne dersiniz? İçtiğiniz suyu buluttan siz mi indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? İsteseydik biz onu acı ve tuzlu yapardık. Hala şükretmeyecek misiniz?

0: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين.
1: Ne dersiniz? Tutuşturduğunuz ateşin ağacını siz mi var ettiniz, yoksa onu var eden biz miyiz? Biz o ateşi cehenneme hatırlatan bir ibret ve yolcular için bir menfaat kaynağı kıldık.
0: Fesebbih bismi rabbikel azim.
1: O halde yüce Rabbini adıyla tesbih et.
0: Fela uqsimu bimawaqi'in nucum. Ve innehu leqasemun lev ta'lemun azim.
1: Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz bu büyük bir yemindir.

0: elbette korunmuş bir kitapta yazılı olan şerefli bir Kur'an'dır.
1: La yemessuhu illel mutahharun.
0: Ona ancak temiz olanlar dokunabilir.
1: Tenzilun min rabbil alemin.
0: O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Efe bihâzel hadîfi entum mudehinûn ve tec'alûn rizqakum ennekum tukezzibûn.
0: Şimdi siz bu sözü küçümsüyor ve rızkınıza karşı şükrünüzü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?
1: فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَاَنْتُمْ ح۪ينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبَصِرُونَ.
0: Can boğaza gelip dayandığında siz o zaman bakar durursunuz. O zaman biz can çekişene sizden daha yakınız ama siz göremezsiniz.

0: ترجعونها إن كنتم صادقين.
1: Eğer siz kıyamet günü cezalandırılmayacaksanız ve iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirsenize.
0: فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ
1: Eğer ölen kimse Allah'ın rahmetine yakın olanlardansa, ona rahatlık, güzel bir rızık ve nimetlerle dolu cennet vardır.

0: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ.
1: Eğer amel defterleri sağdan verilenlerdense ona, amel defterleri sağdan verilenlerden sana selam olsun denir.

0: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
1: Eğer gerçekleri yalanlayan sapıklardansa, onun içinde kaynar sudan bir ağırlanma ve cehenneme atılma vardır.
0: اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: İşte kesin olan gerçek budur. O halde Yüce Rabbini adıyla tesbih et. Hadid Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. Hadid, demir anlamına gelir. İçinde demirin faydalarından söz edildiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati vel ardı ve huvel azizul hakim.
1: Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. O diriltir ve öldürür. O'nun her şeye gücü yeter.
1: Huvel evvel vel ahir vel zahir vel batin ve huve bi kulli şeyin alim.
0: O her şeyden önce vardır. Her şey yok olduktan sonra kalacak olan O'dur. Varlığı delilleriyle apaçıktır. Zatının mahiyeti gizlidir. O her şeyi hakkıyla bilir.

0: Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden O'dur. O yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: Lehu mulkus semavati vel ard ve ilallahi turca'ul umur.
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Bütün işlerde yalnız Allah'a döndürülür.
1: Yûlicul leyle fin nehâri ve yûlicun nehâra fil leyl ve huve alîmun bizâtis sudûr.
0: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. O kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.

Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine iman edin. Sizi hakkında tasarruf sahibi kıldığı şeylerden Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip Allah yolunda harcayanlar için büyük bir mükafat vardır.

Peygamber sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde size ne oluyor da Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa o sizden daha önce kesin söz almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun.

0: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indiren O'dur. Gerçekten Allah size karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
1: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Göklerin ve yerin mirası yalnız Allah'a ait olduğu halde size ne oluyor da malınızdan Allah yolunda harcamıyorsunuz? İçinizden Mekke'nin fethinden önce Allah yolunda malını harcayıp savaşanlar başkalarıyla bir değildir. Onların dereceleri sonradan harcayıp savaşanlarınkinden daha büyüktür. Ama Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: Men zellezî yukaridullâhe kardan hasenen feyudâifehu lehu ve lehu ecrun kerîm.
1: Kim Allah için güzel bir ödünç verirse, Allah kendisine onun karşılığını kat kat arttırarak verir. Ayrıca onun için güzel bir mükafat vardır.
0: يَوْمَ

O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağ taraflarında koştuğunu görürsün. Melekler onlara, "Bugün sizin müjdeniz, altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir," diyeceklerdir. İşte büyük kurtuluş budur.

O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar iman eden kimselere "Bizi bekleyin de nurunuzdan istifade edelim" derler. Onlara alay yoluyla "Siz arkanıza dönün de bir ışık arayın" denecek ve hemen onlarla müminler arasına kapısı olan bir sur çekilecektir. Onun iç tarafında rahmet, dış tarafındaysa azap vardır.

Münafıklar müminlere, biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Müminler de, evet beraberdiniz fakat siz kendinizi aldattınız. Müminlerin bir felakete uğramasını beklediniz. Dinde şüpheye düştünüz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi oyaladı. Bir de o aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldattı derler.

Ey münafıklar! Artık bugün sizden ve inkar edenlerden kurtuluşunuz için fidye alınmaz. Sizin varacağınız yer cehennemdir. Size yaraşan odur. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: İman edenlerin kalplerinin Allah'ın zikri için saygıyla yumuşama ve ondan inen gerçeğe içten bağlanma zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmiş ve kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış fasıklardır.
0: İ'lemû ennallâhe yuhyil arda ba'de mevtihâ. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
1: Bilin ki Allah yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Biz size düşünesiniz diye ayetlerimizi açıkça bildirdik.

0: يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
1: Sadaka veren erkeklere, sadaka veren kadınlara ve Allah için güzel bir ödünç verenlere karşılıkları kat kat arttırılarak verilir. Ayrıca onlar için güzel bir mükafat vardır.

Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında çok doğru olanlarla şehitler gibidirler. Onların hem mükafatları hem de nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir.

0: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltmada bir yarışmadan ibarettir. Bu bir yağmur gibidir ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onu sapsarı bir halde görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise şiddetli bir azap da vardır. Allah'ın bağışlaması ve rızası da vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir.

Ey insanlar! Rabbiniz tarafından bağışlanmaya, genişliği gökle yerin genişliği gibi olan cennete koşun. O cennet Allah'a ve peygamberlerine iman eden kimseler için hazırlanmıştır. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük bir lütuf sahibidir.

0: Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
0: Bu kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği şeylere sevinip şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.
1: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
0: Onlar cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim haktan yüz çevirirse bilsin ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
1: لقد

0: İnna Allaha kaviyyun aziz.
1: Andolsun ki biz peygamberlerimizi apaçık mucizelerle gönderdik. İnsanlar adaleti yerine getirsinler diye onlarla birlikte kitap ve ölçü indirdik. Ayrıca kendisinde büyük bir güç ve insanlar için birçok menfaatler bulunan demiri yarattık. Bu Allah'ın dinine ve peygamberine görmediği halde yardım edecek olan kimseleri ortaya çıkarması içindir. Gerçekten Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Her ikisinin nesline de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Yine onlardan birçokları da yoldan çıkmış fasıklardır.

0: Sonra onların arkasından peygamberlerimizi ard arda gönderdik. Bir de onların arkasından Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerine şefkat ve merhamet koyduk. Kendileri de güya Allah'ın rızasını kazanmak için bizim üzerlerine farz kılmadığımız ruhbanlığı icat ettiler. Fakat ona bile gereği gibi riayet etmediler. Biz içlerinden iman eden kimselere mükafatlarını verdik. Ama onlardan birçokları yoldan çıkmış fasıklardır.
1: Ya eyyühellezine amenu ittekullaha ve aminu bi rasulihi yu'tikum kifleyni min rahmetihi ve yece'al lekum nuran temşune bihi ve yeğfir lekum. Vallahu gafurur rahim.
0: Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve peygamberine inanın ki Allah size rahmetinden iki kat versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur bahşetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Böylece kitap ehli bilsin ki onlar Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemezler. Şüphesiz ki bütün lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

فتقبل سجودنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان.

الحكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله.

مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله.

الحلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.
2: Allah

0: آخرتي.
1: زد افم، اللهم اجعل خير اعمارنا اخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على اكمل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
3: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız, kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, Cennet isterim senden, sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
13: يا رحمن.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı.
13: dedi. Ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve hulâteha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe min وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فإن

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, efendimize karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüzle gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu?
2: Ne oluyor bize ey yolcu?
1: Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp şeytanı sevindirirken Rahman'ı bil ki üzdük. Yüce Resulü yaraladık. Anne babayı unutup terk ettik. Komşulukları zaten defterden silmiştik. Vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu, ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle bana yolcu. Ey yolcu, nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul oldu? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır mı olduk?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: dönen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: İyi şeyler yapalım. Bilye Topaç dönemlerinden kalma safiyane yüreğimizle. Cemaatle namaz kılalım mesela, oturalım orada. Mevdudi'den okuyalım. Ne bileyim işte, yapalım bir şeyler. Cezbelere salalım yutkunmaktan yorulmuş cümleleri. Yoğunlaşmış duyguların sağınağına bırakalım. Elif diyelim, B diyelim. Göz göze gelelim. Tebessüm kuşatsın bakışlarımızı, yitiğini bulmuş gibi yapalım karşılaştığımız zamanlarda. Unutulmuş sünnetlerden yaşayalım, gizleyerekten. Kimselerin bilmediği günahlarımız olduğu gibi, kimselerin görmediği rükûlar salalım gecenin en ücra zamanlarına. Dilimizi damağımıza, tesbihimizi yüreğimize sürelim. Elem neşrah lekeyi de ezberleyelim. Nüzul sebebine inelim. Kılı kırk yaran ticaretlere nispet sakınalım, sakınarak kuralım yüreğimizde yalnızların Medine'sini. En çok da elimize, gözümüze, dilimize yakıştıralım sakınma ayetlerini. Haset ile muhabbetin, hikmet ile kibrin savaşında safımızı belli edelim. Amak-ı hayalden okuyalım, düşler kuralım yürek coğrafyalarımızda. Tanış olmak ile arkadaş olmanın yanına bir kelime daha koyalım. Dost diyelim kimilerine, sayılarını çoğaltmaya bakalım adına dost dediklerimizin. Yedeğimizde her daim bir omuz bekletelim süzülen gözyaşlarımıza. Her kimimiz var sizden gayri, denilenlerden olalım sendeleyen yüreklere. Teslim olmayalım içimizdeki vesveselere. İkindinin sünnetini de kılalım. Tesbihatı çektirelim parmak boğumlarımıza. Hemen gitmeyelim. Oturalım. Amena Resulü'yü de dinleyelim. Gönlü mescitlere bağlı olanlardan olalım. Yeşil takkemizi kuşatan beyaz sarığımız olsun. Ucu sağ omzumuzdan dökülen. Dükkanı açık tutalım. Ne zamanki bir kalp inşirah aradığında, sendeleyen yürekler değdiğinde kapsama alanımıza, onlara Rahman'ı hatırlatanlardan olalım. Düşmeyelim işte. Elimi tut, elini tutayım, elimi tutsun. Teslim olmayalım. Şubat soğuklarına kalkan olsun Temmuz sıcağı yüreğimiz. Çöl kumları düşmese de secde doğrulmalarında alın kıvrımlarımızdan. Seviyorum, başka hünerim yoktur'u söyleyelim titrek sesimizle. Tüketmeyelim içimizdeki haktan yanan akaratları. Yankılara salalım, dağlara çıkalım, papatyalar toplayalım. Nisan yağmurlarında ıslatalım hüzünlü düşlerimizi. Her birini bir meleğin indirdiği kar tanelerine tutalım utangaç yüzümüzü. Daha söyleyecek çok sözümüz var diyelim. Bitmeyelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir: gönlünde benim sevgim olduğu halde bana kavuşanı cennetime koyacağım. Gönlünde benim korkum olduğu halde bana kavuşanı cehennemimden uzak tutacağım. Gönlünde benim mahcubiyetim olduğu halde bana kavuşanın günahlarını yazıcı meleklere unutturacağım.
2: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım, güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp kıran kim?

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklam.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

Kainata meydan okuyan şehametli iman. İnsanlara yapılacak en faydalı ve en kalıcı hizmet, onların gerçek hidayete, tam istikamete, ebedi saadete ve sonsuz selamete ermelerine vesile olmak ve bu uğurda gayret göstermektir. Yani insanları ya doğrudan doğruya veya dolayısıyla Yüce Allah'a, onun fazl ve keremine, af ve mağfiretine, azamet ve haşmetine, merhamet ve şefkatine, mağfiret ve muhabbetine, yüce kitabına ve sevgili peygamberine davet etmektir. Hem insanların en fazla muhtaç oldukları husus, ebedi saadetlerini netice verecek olan kamil imana ve gerçek hidayete ermek olduğu gibi, en fazla muhtaç oldukları davet de her türlü kurtuluşun ve huzurun vesilesi ve azmin ve şevkin kaynağı olan imana ve hidayete yapılan davettir. Çünkü insan ancak kalbindeki kamil imanın kendisine bahşettiği kuvvet ve şehamet sayesinde boğucu hadiselerin hücumundan ve etkisi altında kalmaktan kurtulur. Kalbindeki hakiki imanın derecesine göre kainata bile meydan okuyacak kadar pervasız bir hale yükselir ve ancak bu sayede başta ruhu olmak üzere bütün şahsiyetini fani şeylerin esareti altında perişan olmadan kurtarıp gerçek hürriyete kavuşur. Hazreti Ebu Zer, Mekke'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi görür görmez içi birden ona ısındı ve "Bana İslam dini hakkında bilgi verir misiniz?" dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam dini hakkında bilgi vermeye başlayınca Hazreti Ebu Zer'in sevincine diyecek yoktu. Adeta gökte aradığını yerde bulmuşçasına kendini huzur ve sevinç içinde hissetti ve hiç tereddüt etmeden kelime-i şehadeti getirerek Müslüman oldu. Artık Hazreti Ebu Zer'in kalbi iman ve hidayet nuruyla parlıyor ve ruhu alev alev azim ve şehamet ateşiyle yanıyordu. Öyle ki kabına sığmıyor ve kabul ettiği hakikatleri herkese duyurmak istiyordu. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme "Seni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki ben bu hakikatleri Kureyş müşriklerinin ortasında haykıracağım" dedi ve onların bulunduğu yere giderek avazı çıktığı kadar şöyle haykırdı: "Ey Kureyş topluluğu, beni dinleyin. Biliniz ki ben Ebu Zer, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğuna kesin olarak şehadet ediyorum." Bunun üzerine orada bulunan müşrikler ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla Ebu Zer'in üzerine yürüdüler ve onu bayıltıncaya kadar dövdüler. Bu hadise 2-3 kere daha tekrarlanıyor ve her birisinde Ebu Zer radıyallahu anh aynı coşku ve şehametle imanını ve İslam'ını ilan ettiği ve onları da iman edip İslam'ı kabul etmeye davet ettiği gibi onlar da aynı şekilde şiddetli karşılık veriyor ve onu bayıltıncaya kadar hırpalıyorlardı. Bir keresinde onların bu kin ve öfke dolu şiddetli hallerini gören Hazreti Abbas, "Ne yaptığınızın farkında mısınız? Dövdüğünüz bu şahıs sizin ticaret yolunuz üzerinde bulunan Gıfar kabilesindendir" demiş ve ancak bununla onu

Ebu Zer radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesiyle Medine civarında bulunan ve doğup büyüdüğü yer olan Gıfar yurduna döndü. Ancak döner dönmez çevresindekilere de İslam'ı anlattı ve onları da İslam'a davet etti. Annesi, kardeşi ve kabilesinin yarısı onun sayesinde Müslüman oldu. Kendi yurdunda bir müddet kaldıysa da onun hasretine daha fazla dayanamayıp o da Medine-i Münevvere'ye hicret etti ve sabah akşam sohbetleri sürekli olarak takip etti. Ebu Zer'in Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığı o kadar fazlaydı ki ondan başkasına bahsederken dostum diyerek bahsederdi. Hatta bir keresinde dayanamamış ve şöyle demişti: "Ya Resulallah, bir insanın kalbi sevdiğine karşı nasıl olur da bu kadar muhabbetle dolu olur? Doğrusu çok hayret ediyorum. Benim kalbim sadece Yüce Allah'ın ve Resulünün sevgisiyle doludur." İşte Ebu Zer radıyallahu anh sevgisini böyle açığa vuruyordu. Ancak bununla yetinmiyor ve bu sevgisini Yüce Allah'a itaat ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine riayet etmekle ispat ediyordu. Ebu Zer radıyallahu anh bu iman coşkusunu ve şehametini, bu muhabbet ve bağlılığını hayatının sonuna kadar devam ettirmiş ve her fırsatta gözünü budaktan esirgemeden hakkı ve hakikatleri neşreden adeta bir dil kesilmişti. Nitekim kendisinin her doğruyu her yerde söylemesini engellemek isteyenlere karşı bir keresinde şöyle karşılık vermiş ve "Yemin ederim ki kılıcı enseme dayasanız başımı uçurmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğum bir gerçeği söyleyebileceğimi bilsem kesinlikle onu söylerim" buyurmuştu.

İslam'ın en azılı düşmanı Ebu Cehil'in oğlu olan İkrim'e, İslam'a ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı düşmanlıkta babasından hiç de geri kalmayan biriydi. İslam'ın o derece hınçlı bir düşmanıydı ki, Mekke fethi gününde herkes mücadeleyi bıraktığı halde, o çevresine topladığı fedai arkadaşlarıyla mücadeleye devam edecek kadar düşmanlıkta ileri gitmişti. Fakat asla başarıya ulaşamayacağını anlayınca kurtuluşu firarda aramış ve Yemen'e doğru kaçmıştı. Mekke fethinde kendilerine eman verilenlerden birisi de İkrimeydi. Ancak o bu emandan habersizdi. İşte Mekke'nin fethedildiği günlerde Müslüman olan ve kocasına da eman verildiğini öğrenen İkrime'nin hanımı değişik yollar deneyerek kocasına ulaşmış, onunla buluşup konuşmuş ve kendisine verilen bu eman fırsatını değerlendirmesi için ona çok ısrarcı olmuştu. Sonunda İkrime gerek kendisine verilen eman karşısında yumuşamasından ve gerekse hanımının şiddetli ısrarına dayanamadığından ötürü şirk ve küfürde boş yere inat etmeyi ve manasız diretmeyi bırakarak Müslüman olmaya karar verdi ve hanımıyla birlikte yollara düşüp Medine'ye geldi. Efendimiz onları görünce ata biniciliğiyle meşhur olduğu için "Merhaba ey süvari mühacir" diyerek İltifatta bulundu ve onu kucakladı. İkrime, "Ey Allah'ın Resulü, beni neye davet ediyorsun?" deyince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Seni yüce Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeye, namaz kılmaya ve zekat vermeye davet ediyorum." buyurdu ve ona İslam'ın belli başlı esasları hakkında bilgi verdi. Bunun üzerine İkrime şöyle dedi: "Yemin ederim ki sen sadece hakka ve iyi şeylere davet ediyorsun. Yemin ederim ki sen peygamber olmadan önce de bizim içimizde en doğru konuşan bir kimseydin. Ben şu andan itibaren şehadet ederim ki yüce Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Hazreti Muhammed de Allah'ın kulu ve elçisidir."

0: Eskiden akla hayale gelmedik düşmanlıkları yapan, sonunda aklı başına gelip yaptıklarından pişmanlık duyan ve derken tevbe edip Müslüman olan bir kimsenin Müslüman olduktan sonra en fazla neyi merak edeceğini ve neyi isteyeceğini çok iyi bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, henüz Müslüman olan Hazreti İkrime'ye tebessümle şöyle bir baktı ve ona şöyle dedi: "Ben sana bugün şimdiye kadar kimseye vermediğim bir şeyi verecek ve kimseye söylemediğim bir müjdeyi söyleyeceğim." Hazreti İkrime o müjdenin ne olabileceğini az çok anlamış olacak ki şöyle bir ricada bulundu: "Ya Resulallah, sana karşı yaptığım bütün düşmanlıklar, sana karşı attığım bütün adımlar, sana karşı geldiğim her yer ve yeryüzüne karşı veya gıyabında söylediğim her söz için Yüce Allah'tan mağfiret dilemeni ve ayrıca senin de beni affetmeni istiyorum." Onun bu isteği karşısında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek ellerini kaldırarak onun bağışlanması için şu mealde bir dua yaptı ve "Allah'ım, İkrime'nin bana yaptığı bütün kötülükleri ve senin nurunu söndürmek için attığı bütün adımları bağışla. Yüzüme karşı veya gıyabımda benim aleyhimde söylediği bütün sözleri affet" diye niyazda bulundu. Hazreti İkrime bu dua karşısında fevkalade duygulanmış ve kalbinde parlayan iman nuru ve kuvvetiyle şöyle mukabelede bulunmuştu: "Ya Resulallah, Allah'a yemin ederim ki şimdiye kadar insanları Allah yolundan çevirmek için harcadığım malın iki katını bundan sonra Allah yolunda harcayacak ve İslam dininin yayılmasını engellemek için yaptığım savaşların iki katını İslam'ın her tarafa yayılması uğrunda yapacak ve bu hususta hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağım." Hazreti İkrime radıyallahu an ondan sonra yaşadığı müddetçe gerçekten sözünün eri olarak yaşadı. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı ve sonunda sözünün eri olarak, yani İslam dini uğrunda şehit olarak ruhunu Yüce Allah'a teslim etme bahtiyarlığına erdi. Allah bu güzel insanların cümlesinden razı olsun ve cümlesine rahmetiyle muamele kılsın inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol.
1: Çok konuşmayın, çok dua edin.
0: İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 20

0: 254 007 34 46 uvet.org.tr.
1: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
6: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, Allahu Teala'nın cennetine girebilmek için Müslüman olmanın şart olduğunu, bir, bu Müslümanlığımızın da Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlığı gibi olması gerektiğini, iki, ve bunda Allah'ın hiçbir taviz vermeyeceğini, üç, adımız gibi biliyoruz. Bunu herkes biliyor. Müslümanlık nüfus dairesinde kaydettirildikten sonra o şekilde mahşer yerine kadar taşınan bir kimliğin adı değildir. Kelime-i şehadetten sonra ölünceye kadar tavizsiz bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gitmektir. İkisi arasında çok fark var. Bir kooperatife üye olmakla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininde olmak aynı şeyler değil. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı umanlar, yani cennete girmek isteyenler Resulullah'a uyacaklar buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyulmadıkça cennet yoktur. Uyumadaki arızalar ateşte giderilmedikçe de cehennemde yine cennete girmek yoktur. Bu bir hakikat, bunu biliyoruz. Yani kayıtsız, şartsız Resulullah'a uyacağız sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yanlış anlaşılmayı düzeltmemiz

0: lazım. İslamiyet, Müslümanlık hayat dinidir. Evrenseldir. Asla yöresel değildir. Medine'de şekillendiği gibi kıyamete kadar dünyanın bütün şehirlerinde ancak Medine standartlarında yaşanabilir bir dindir. Buna göre de Müslümanlık parçalanabilir, parçaları bütününü yansıtabilir bir din de değildir. Yani bir insan çok mükemmel namazlar kılarak İslamiyet'in gerisini de tamamlamış asla sayılamaz. Orucun da hesabı ondan sorulur. Zekat da sorulur. Cihat da sorulur. Kur'an da sorulur. Eğitim de sorulur. İnsanlık da baştan sona sorulur. Mükemmel bir namazlı, oruçlu Müslüman ama insanlığı beş kuruş etmez. Bu böyle bir din yok. İnsanlığın kadar Müslümanlık, Müslümanlığın kadar da insanlık sergilemek zorundasın. Eğer gayen cennet ise, gayen başka bir şey ise veya cenneti belediyenin parkı zannediyorsan, şu belli saatlerde gider otururuz zannediyorsan ayrı bir mesele. Ebedi ve sonsuz cennetler parçalanmamış Müslümanlıklarla ancak elde edilecektir Allah'ın izniyle. Sadece siyasetini alarak Müslümanlığın hiçbir şekilde din yaşanamaz. Sadece zikri alınarak, Kur'an okuması alınarak, diğer parçaları ihmal edilerek asla ve kat'a Müslümanlık yaşanamaz. Bunun için Kur'an-ı Kerim Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem uyacaksınız buyuruyor. En güzel ve yegane örneğiniz o olacak buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi namaz kılmakta ya da sakal bırakmakta örnek alır da insanlığımızı başkalarının, başka sistemlerin ölçüleriyle sürdürürsek çelişkili, şizofren Müslümanlıkla Allah-u Teala'yı razı edemeyiz. Cennet böyle bir Müslümanlığa vaat edilmiş bir cennet değildir. Bütün parçalanmamış ve örselenmemiş bir iman ve bir Müslümanlık Allah'ın izniyle cennet getirir, getirecek. Bunun için değerli kardeşlerim, Müslümanlığımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlığıdır. Örnek odur. Asla ve kat'a, 100 kere asla, 100 kere kesinlikle demiş olarak ifade edeyim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç başka bir örnek İslamiyet'in sonsuz ve kesin örneği değildir. En büyük sahabi de buna dahil, en büyük fıkıh müçtehidi de buna dahil, değildire dahil, hiçbir şeyh, hiçbir hoca da İslamiyet'in kat'i örneği olamayacaktır. Kıyamete kadar olamayacaktır. Peki ashab-ı kiramı ne olarak görüyoruz? O örneği en iyi izleyenler olarak görüyoruz. Müçtehitleri başlarında Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim cemiyan olmak üzere ne olarak görüyoruz? O örneği en iyi anlamış, anlatmış örnekler olarak görüyoruz. Peki şeyhlerimizi, alimlerimizi, hocalarımızı ne olarak görüyoruz? Bize onları göstermede gayreti olan ama kişisel olarak asla örnek, kat'i kurtarıcı örnek olmayan kimseler olarak görüyoruz. Onlar bizim hocalarımız, süt emziren analarımız, bize rızık taşıyan babalar gibi ibadet örneği ve cihat örneği sağlayan büyüklerimiz olarak görüyoruz. Asla ve kat'a bir şeyhe göre, bir hocaya göre, bir alime göre, bir müçtehide göre Müslüman olamayız. Çünkü Allah-u Teala bana iman edeceksiniz, peygamberime iman edeceksiniz buyurdu. Peygamberime iman ettikten sonra da onun gibi en güzel örnek olarak onu görüp onun gibi yaşayacaksınız. O zaman Allah'ın selam diyarı cennete gireceksiniz buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Çok net ve açık bir şekilde böyle. Bir sorunun, muhtemel sorunun cevabını vermek istiyorum kardeşlerim. Bu soru şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örneğimiz. Kimse buna itiraz etmiyor. Edemez de zaten. Fakat bu örnek gitmiş Miraç görmüş. Yanında Cebrail görmüş. Milyarlarca melek etrafında dolaşmış. Allahu Teala'nın %100 masum kıldığı ve hiçbir insanın katiyetle %100 onun gibi olamayacağı ortamın peygamberi bu. Kimse miraca çıkmıyor. Cebrail aleyhisselam kimseye gelip onu yapma, bunu yap demiyor. Hiç kimse günahtan %100 korunmuş ve muhafaza altına alınmış değil. Sabahlara kadar namaz kılacak, sabahlara kadar cihad edecek, şu cihattan bu cihada yürüyecek. 8 seneye 63 programlı, planlı bir savaş operasyonu sığdırabilecek güce sahip değil. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi de buyuruyor. Siz benim gibi olamazsınız buyuruyor. Siz bana bakmayın buyuruyor. Hangi manada bana bakmayın? İnsan takatını zorlayan noktalar var. Öteler ötesinden haber getiriyor. Siz benim bu boyutuma bakmayın. Cebrail getiriyor bana demek istiyor. Peki biz hem bu gerçeği biliyoruz hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymak zorundayız diye inanıyoruz. Ortada anlaşılması zor, pratiğe dökülmesi zor bir şey mi var? Yok. Öyle bir şey yok. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde çelişkiye düşmüyoruz. Düşmemize gerek de yok. Çünkü onu ilkeleri üzerinden örnek alacağız. Ondan sonra da farzları katiyetle bunlar yapılacak. Asla bunları yapmazsanız Allah'a razı edemezsiniz buyurduğu şeyleri alacağız. Cuma namazı, sabah namazı. %100 bunlar size yasak. Buna yanaşamazsınız buyurduğu zina, faiz, yalan ve benzeri haramlardan uzak duracağız. Bu nokta zaten her Müslümanın kaldırabileceği şeylerdir. Bu bölümü. Bu kaldırabileceğimiz şeylerde esnetmek yok. Ondan sonra onun sünnetleri, önümüze edep olarak koyduğu şeyler var. Bunlarda da her mümin kapasitesi, imkanları ve önüne düşen fırsatlar kadar yarış içerisinde olacak. Her mümin en uç noktaya kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle, ahlakıyla, edebiyle uyumlu olmaya çalışacak. Filan işte çalışan Müslüman için bu %40 oranında başarılabilir bir iştir. Siyasetle uğraşan Müslüman için %30 noktasındadır. Tekkesinde, medresesinde oturan alim için, şeyh için de %80'ler civarındadır belki. Ama bu yarış konusu şu kadar da olsa olur, bu kadar da olsa olabilir yahut da en azından şu kadar olsun bari denen bölüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin imanı ile ilgili değil. O iman %100 herkeste olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farzdır dediği şeylerle ilgili değil. O kesinlikle öyle olacak. Öğleyi 3 rekat kılabiliyor. O kadar idare etsin. Olmaz. 4 rekat kılacaksın. Haramlarda asla ve kata zina, kumar, faiz, yalan, şu bu ne kadar haram varsa onlarda asla taviz yok. Çünkü onlar hayatı zehirleyen şeyler. Biraz zehir yiyebilirsin kimseye denemeyeceği gibi. Biraz haramlar sana serbest, sen ev alana kadar faiz çok tehlikeli değil diyemezsin. Bir daire almak için de, bir oda almak için de, bir saray almak için de olsa faiz haram. Bu konuda esnek yok. Ve bir son noktada hayatı yaşayan, hayatı düzenleyen ilkeler konusunda, çocuk yetiştirme ilkeleri, prensipleri konusunda sosyal hayatımızı düzenleyen prensipler konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem %100 örneğimiz olacak. Bu noktada onu örnek olarak aldık mı, o sabaha kadar teheccüd kıldığı günler oluyordu. Sürekli öyle yapmadı. Ama sabaha kadar, ayakları şişinceye kadar teheccüd namazı kıldığı günler oldu. Evine geldi, yiyecek bir sofranız var mı? Kahvaltı aradı, yiyecek bir şey yok ya Resulullah dediler. Bari bugün oruç tutayım dedi. O Bedir'de cihad etti. Bir sene sonra Uhud'da cihad etti. Mübarek çenesi yaralandı. Amcası şehit oldu. Mus'ab'ı şehit oldu. Uhud'dan geldi, 70-80 kilometre düşmanı takip eden ikinci bir savaşa girdi. Aradan 24 saat geçmeden Hendek Muharebesi'nden geldi, zırhını çıkarıp nefes alacaktı. Cebrail aleyhisselam geldi, bitmedi cihat dedi, Beni Kurayza'ya gideceksiniz dedi. Kalktı Beni Kurayza'ya gitti ashabıyla beraber. Yani onun pratikliği, onun sanki nefes almadan ibadet ve cihat ediyoru, o boyutuyla bizim için kaldıramayacağımız bir şey olabilir. O söylüyor bunu zaten. Ama prensip konusunda, hayatı nasıl değerlendireceğimiz konusunda kesinlikle o örneğimiz olacak. Takatımızın, sınırımızın zorlandığı yerde Allah zaten Gafurur Rahim Fettakullaha mestata'tun buyuruyor. Gücünüz yettiği kadar. Ama bu gücümüz elense çektiğimiz için, koltukta uzanıp esnediğimiz için midir gücümüz yetmedi? Gerçekten bir insan olarak kapasitemiz mi tükendi? Bunu herkesin imanı kadar herkes kendisi bilir. Onu takip eden melekler bilir ve Allah bilir. Bu bir iman meselesi. Kimse kimseye bu konuda süpersin veya değilsin diye puan veremez. Aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bilinmesi gereken çok büyük bir gerçek var. Onun şeriatı, onun getirdiği din, onun aşıladığı ahlak, onun ortaya çıkardığı karakteri yüksek insanlar hayal değildir. Bir doktora tezinde yazılmış bir konu değildir. %100 pratik bir şekilde insan üzerinde bunu uygulamıştır. Hem de uyguladığı insanlar doğduklarında kulaklarına ezan okunmuş insanlar değildi. Şarapçılıktan filan kötülüğe kadar, her türlü kötülüğün iliklerine kadar işlediği ve katliamda gözü dönmüş bir neslin üzerinde Allah'ın göklerden indirdiği Kur'an'ı, şeriatı ve ahlakı uyguladı. Kıyamete kadar ne fakirlikte, ne kabalıkta, ne de gayri insani ilişkilerde, Allah tanımamazlıkta, şirkte bir benzeri gelmesi mümkün değil cahiliye toplumunun. Firavunlara rahmet okutacak kadar kaba ve hırçın bir toplumdu cahiliye toplumu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelin Allah'a kul olun dediği toplum. Dolayısıyla İslamiyet ilk serüvenini, ilk eğitim mücadelesini öyle bir toplumda 23 sene gibi çok kısa bir zamanda %100 dönüşüm sağlayacak şekilde gerçekleştirdi. Kıyamet sabahına kadar hiç kimse bu din ağırdır diyemeyecek. Hele hele bu teknolojiyle, bu iletişim ve eğitim imkanlarının insanlığı kuşattığı bu dünyada bunu hiç kimse söyleyemeyecek. Doğmadan çocukların aşısının yapıldığı bir dünyada 10 yaşında o çocuklara abdestin ve taharetin niye öğretilemediğini, sıla-i rahimin, anne ve baba kıymetinin niye öğretilemediğini, haramlardan nefretin niye sağlanamadığını, Medine'de neredeyse çamaşırsız dolaşacak çocuklara, açlıktan ağızları kokan çocuklara öğrettiği gerçeklerle yeni bir nesil yetiştirdiği Medine örneği insanlığın gözü önünde dururken hiç kimse kıyamet günü çok zordu ya Rabbi deyip de melekleri ikna edemez. Hesap yerinde böyle bir uydurma mazeret beyan edilemeyecek kıyamet günü. işim çoktu. Ben 8 saat mesai yapıyordum diye bir mazereti hiç kimsenin olmayacak. Sabah namazından önce bahçelerine çıkıp karanlık oluncaya kadar kazma, kürek sallayan insanlar sırf birkaç kilo hurma alacak da bir yıl onunla geçinecek diye. Kurak bir yerde ziraat yapmaya çalışan insanlar, demirci atölyesinde akşama kadar çekiç sallayan insanlar nesil olarak yetiştiler ve yetiştirdiler de evinde oturup ofisinde oturup çalışan klimalı traktörle tarla süren insanlar mı nesil yetiştiremeyecekler veya kendileri yetişemeyecekler? Kıyamet günü bunlar söylenebilecek sözler değil. Zaten biraz vicdanı olan insan kendisi için de, yani kıyamete gerek kalmadan böyle bir mazeret olmaz, biz bunu başarmalıyız da demek zorundadır. Dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz %100 bir nesil yetiştirdi. Bu %100'ün garantisini de Allah verdi. Allah o bu fani dünyadan göçüp gitmeden önce indirdiği ayetlerinde o nesilden razı olduğunu, kul olarak onları beğendiğini haber verdi. Yani diplomalarını Allah göklerden gönderdi. Bu kadar güzel bir nesil, içlerindeki bütün sıkıntılara rağmen Allah onları melek olsun diye göndermedi zaten. Müslüman olsunlar diye gönderdi. Müslüman melek demek değildir. Müslüman hatalarıyla, düşüp kalkmalarıyla Müslümanlığını yaşayan insandır. Melekler hiçbir şekilde düşmezler. Hiçbir şekilde yanlış yapmazlar. Onlar melek çünkü. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, mükemmel değildiler. Harikaydılar. Mükemmel sıfır hatalı demek. Sıfır hatalı değildiler. Kur'an'da kaç tane ayet onların hatalarını düzeltiyor. Bunu yapmayacaktınız buyuruyor. Onlar da peki ya Rabbi, madem yanlış yaptık düzelttik dediler. İnatlaşmadılar. Başka bir hoca da caiz diyor bu kredi için demediler. Bir tane hocaları vardı. Bir kişiye soru sordular. Bir kişiyi örnek aldılar. Hatalarına rağmen, yanıldıkları, düştükleri, ayaklarının sürçtüğü yerlere rağmen Allah onlardan razı oldu. Bize de onları örnek gösterdi. Peygamberinin arkasından gidenler içinde başarılı bir örnek olarak. Dedik ki kardeşlerim, ilkelerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölçü alacağız. Bu ilkelerin üzerinde yürürken Allah bize yardım edecek. Mesele sadece ashab-ı kiram gibi olabilmek için çocuklarımızı hafız yapmak meselesi değildir. Yani hafız yapınca mükemmel bir Müslüman ortaya çıkardığını sen zannediyorsun. Kur'an-ı Kerim belki de bu nereden başıma dert oldu, kötü örnek oluyor diye onu ona lanet ediyordur. Hayır, mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insan yetiştirme prensipleri, ilkeleri üzerinden yol almak meselesidir. Hafızlık onun bir parçasıdır. Namaz eğitimi, taharet eğitimi onun bir parçasıdır. Cihat bile onun sadece bir parçasıdır. Buradaki birinci prensibimiz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilkeler ve prensipler üzerinden takip edeceğiz. O zaman sakal bırakmak bir yere oturacak. O zaman Ramazan'da teravih namazı kılmak bir zemine oturmuş olacak. O zaman umreye gidince hayatımızın dönüşümünü yapacağımız müthiş bir ibadet yapmış olacağız. O zaman hurma yerken kendimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden ikram edilir gibi bir hissiyet içerisinde olacağız. O zaman zemzem içmek sanki bütün bünyemizi tertemiz yapacak bir serumu ağzımızdan içerek alıyormuş gibi bir sonuca ulaştıracak bizi. Aksi takdirde zemzemden çay yapar içeriz. Hurmayı da kolesterolümüzü tehlikeye sokuncaya kadar kilolarla yeriz. Bir şey değişmez. O zaman sakal tıraş masrafından kurtarmak için yaptığımız bir işe dönüşür. O zaman teravih namazı zaten patlayana kadar yediğimiz için, o saatte de uygun bir spor merkezi olmadığı için bir tür spora dönüşür. O zaman umre Zaten yani gidip bir görmek lazımdı çölde hayat nasıl diye. Onun için gittiğimiz bir ibadete dönüşür. Maazallah, maazallah. Bu kardeşlerim, birinci mesele, birinci prensip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i izlerken Allah'ın peygamberi bütün nesil yetiştirmede en temel prensip olarak konuyu iman ve kulluk konusu olarak gördü. Namazı iman meselesi olduğu için, kulluğun gereği olduğu için öğretti. Yani bu şu demek, biz müminiz, biz Allah'ın kuluyuz. Onun için sağ elle yemek yeriz, onun için taharetle dolaşırız, onun için ezanla beraber camiye gideriz dedi. Kulluğumuz ve imanımız aktif olsun istedi. Bu sebeple sahabi bize önce iman aşıladı, sonra Kur'an öğretti diyor. Bunun için sahabi çocuklarımızı hafızlık yaptıralım demediler de dediler ki biz 10 ayet gittik, öğrendik, evimize işimize gidip o 10 ayeti iyice hazmettik, gittik 10 ayet daha öğrendik. 10 ayet, 10 ayet nesil yetiştirmişler. Bizim medreselerimizden 10 çarpı 10 hafız mezun oluyor hep. Ama toplum hala faizci, hala gıybet serbest, hala yalan ticaretin doğal gereği, hala kadınlar zulüm görebiliyor, hala erkekler evli oldukları halde evli olduklarını hissedemeyecek kadın zulmüne muhatap olabiliyorlar. Hala Allah korkusu, ölürsün, asırlar geçer, yani kıyamet olur, ondan sonra asırlar geçer, mahşer kurulur, 50 bin sene geçer, cehennemde 5-10 gün yanarsın. Hala Allah korkusu, böyle bir öteleme serüveninin adı. Allah ve korkusu, Allah ve rızası, biri sağ gözümüz, biri de sol gözümüzde, göz kapağımız gibi değil. Olamıyor. Neden? Çünkü prensip olarak Kur'an ezberlemeyi anladık da, Kur'an'a imanı anlayamadık olduğu için. Önce imanla, en ince kılcal damarlarına kadar donatılmış bir insan, sonra o insana Allah namaz kılmanı emrediyor dersin. Böylece Allah'a bağlı, Allah'la irtibatı canlı bir mümin haline gelir. Allah'ın hikmetlerini asla sorgulamaz. Allah Rabbimdir der. O Rabbimse ilahımdır der. Böylece sadece Allah var diyen müşrikler gibi, ondan sonra da istediği faiz, istediği zina, istediği kumar, istediği piyango, istediği yalan, serbest olan çarpık bir Müslüman haline dönmemiş olur. Ashab-ı kiram gibi kalplerimizi imanla donattıktan sonra hepimiz göreceğiz ki o zaman Kur'an gerçekten kitabımız olacak. O zaman bu prensibin etrafında dolaşan kimseler olarak yalan konuştuğumuzda maazallah hayatta bir kere de olsa dişlerim döküldü zannedeceğim. Ciğerim söküldü, ağzımdan çıktı zannedeceğim. Çünkü ben yalan konuştum. O zaman yalan eşler arasında doğal bir süreç olmayacak. O zaman yalan siyasetin tabiatında değmeyecek kimse. Ticaretin ne yapalım mecbursun, başka türlü olmuyoru olmayacak yalan. Hile olmayacak. Ben imanı özümsediğim zaman Allah'ın lütfu ve keremiyle öyle bir eğitim bana yapıldığı zaman, annem babam, ilk gittiğim muallimim tarafından, Allah hep benim yanımda olacak. Yalanımın, günahımın hesabını kıyamet günü sormasına gerek yok. Öğlende yalan konuştuysam ben, o gece kalp kriziyle sabaha kadar uykusuz kalmış bir insan gibi olacağım ben. Cehennem henüz ben ölmeden beni yakmaya başladığını hissedeceğim. Tıpkı iki rekat namaz kılıp ellerimi açıp ya Rab dediğim zaman, sanki cennette bir üzüm dalına tuttum da üzümleri çekiyorum gibi cennette var olduğuma, cennete girdiğime inanmış olma durumumu yaşayacağım. Cennet ve cehennem öteler ötesinde değil, burnumun dibinde olacak. İkisi de umudumla korkum aynı yerde olacak. Ben Erhamurrahimin, Allah'ın kuluyum diyeceğim. Eyvah, cehenneme düşenin kurtuluşu olmaz diye ciğerlerimden derin nefesler, korku nefesleri alacağım. Müslümanlık böyle bir şey. Kardeşlerim, tekrar cümlemin başına döneyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her yaptığını yapacak yürek ne arar bizde? Öyle bir beden yok bizde. Sabah namazında iki ayet fazla okusa imam, bırakar gideriz neredeyse, nasıl dayanacağız ona? O sabaha kadar namaz kılmış. Ama prensipleri asla ve kata taviz verilemeyecek şeyler bizim için. Nedir o prensip? Yüzeysel dosyalar şeklinde bir din değil, iman şeklinde bir din. Allah deyince her türlü akan suyu durduran bir iman. Kur'an deyince direkt Allah'ı hatırlatan ve Allah'ı dinliyor gibi okuduğumuz sözlerden oluşacak. Ve ihlaslı olacağız. Riyadan uzak olacağız. Birbirimizin kulu değil, Allah'ın kulu olacağız. Eşimize eşlik vazifesini yaparken onun bana sundukları ve sunması gereken şeylerden dolayı değil, onu yaratanın rızasından dolayı olacak. Hoca, alim, her kimse peşinden giderken onu beğendiğim için, sesi güzel olduğu için, sunumu güzel olduğu için değil, onu bıraksam da Allah'ı bulacağım diye direkt Allah'a gitmeyi arzu ettiğim için olacak. Bütün dünya, milyarlarca insan nereye giderse gitsin, Resulullah neredeyse ben oradayım diyebildiğim için Müslüman olacağım ben. Müslümanlığım beni ikna edecek en azından. Bunun için bir Müslüman olarak dünyadaki en lüks nimetleri, en yüksek teknolojiyi kullanacağım ama asla dünyaya esir olmayacağım. Bunun ölçüsü var mı? Var tabii. Dünyada en pahalı villayı, lüks binayı çocuklarımla oturayım diye satın alabilirim ben. Haram değildi, helaldi, param veririm. Bu kadarında sorun var mı? Bu kadarında sorun yok. Ama eve taşındığımız gün eşimle deriz ki ezan okunmadı mı? Okunmuştur herhalde, vakit geçiyor. Duymadık. Eyvah! Burada ezan sesi duyulmuyor. Hemen ilanı asarım. Satılık villa. Burada ezan duyulmuyor. Bunu yapabiliyorsan, tabii ki örnek veriyorum bunu. Bunu yapabiliyorsan, hangi parayı aldıysan al, helaldir sana o. Allah malı haram etmiyor. Lüks binayı haram etmiyor. Binalaşmış, betonlaşmış, kafa sahibi olmanı haram ediyor sana. Güzel bir köy evi aldım. Bir hafta sonra komşularımız da geldiler. Onların camı açılınca biz bahçede otururken ancak kadın tesettürüyle, çarşafıyla oturması lazım. Çok ciddi, onların gözü altında oturuyoruz biz. Olmadı. Ben kızımla bu evde oturamam. Tak tabelaya yazıyorum. Satılık ev. Bitti. Velev ki %10 zararına satarım. Bu neyi gösterir? Ev beton ama benim yüreğim beton değil. Allah ile irtibatımı kesmemiş. Eğer ne yapalım, bir sürü de para verdik diyorsak, o zaman işte sen dünyaya çok ciddi bağlanmışsın. Bu bağın kadar da ahiretten kopmuşsun demektir. Cennet hayallerini dünyada gerçekleştirmeye çalışıyorsun demektir. Biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de görüyoruz. Sündüs denen bir kumaş çeşidinden cübbe hediye etmişler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize. O da onu giymiş, ashabının üzerinde gördüğü bir kıyafet olmuş. Veyahut da giymeden görmüşler onu. Aa, ne güzel gibi deyince bakmış kız ashabı, cübbeye hayran oldular. Buyurmuş ki şu Sa'd ibn-i Muaz diye bir sahabi var diye, onun cennetteki mendilleri bile bundan çok daha güzel ya. Yani mendil hiçbir işe yarayan bir şey değil de çöpe atıyorsun. Ne yaptı burada? Prensibini, ilkesini öne çıkardı. Evet, bu cübbenin Medine'de olması bir sakıncalı bir şey değil. Eğer ipekse zaten onu hanımına verecek veyahut da Müslüman olmayan birine verecek onu. Ebedi kullanmayacak. Ama bir imrenme oldu. Kalplerde dalgalanmaya neden oldu. Gerçeği hatırlattı. Sa'd ibn Muaz'ın cennetteki mendillerinin ey gide yanına yanaşamaz bu buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Örnek almak, %100 taklit etmek mümkün olmayabilir. Ama hayat prensiplerine, Allah'a teslimiyet prensibine temelden sadık kaldığımız zaman biiznillahü teala biz Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam peşinden gidenler buyurduğu kimselerden oluruz kardeşlerim. Peki burada neyi vermeye çalışıyorum? Sakalınızı bırakmasanız da olur mu diyorum. Kadınlar Ayşe anamız gibi giyinmese de olur mu diyorum. Hayır, onu demiyorum. Şeytan, ya sen kim, peygamber kim dediği zaman onun kafasına bir balyoz vurup çökertelim diyorum. Elbette ben kim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim? Ama bıraktığı çizgi, benim için koyduğu prensipler bana uygun şeyler. Önce iman, sonra partim, sonra toprağım, sonra evim, sonra akrabam. Zor bir şey değil bu. Hayat ibadetle değerlidir, onurludur. İbadet olmadıktan sonra diploman ne işe yarayacak? Evlilik ne işe yarayacak? Bu zor bir şey değil. Mutluluk Allah'ın da bizden razı olduğu şeyin adıdır. Basit bir evlilik mutluluk değildir. Cinsel tatmin mutluluğun kendisi değildir. Lüks, araba, pahalı ev sahibi olmak mutluluk dediğimiz şey değildir. Mutluluk dünya nimetleri de olsa, ibadet de olsa ahiretle beraber olmaktır. Cennete gitmiş, oranın tadını almış, cehenneme de bir bakmış, oranın fenalığını görmüş, dünyada öyle yaşıyor. Umudu ile korkusu arasında denge kurmuş Müslüman olmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı çizgidir. Budur gereken. Elbette ben onun ibadet kalitesini asla ve kata bulamam. Ne buyurdu? Namaz kılarken elimi uzatsam salkımlara tutacaktım sanki, öyle cennetteydim buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya biz elimizi uzatsak cep telefonuna gideriz namazda. Elbette bizim dünyamız berbat, farklı, ama hedefin namaz kılarken cennetteki salkımlara tutacak, böyle elini uçurup biraz şu salkımdan bir alayım diyecek kadar kendini cennette hissedin. Bu hedefim olur, prensibim olur. Bunun için namaz kılacağım yerde görüntü, ses ve temizlik bakımından bir ciddiyet sağlarım. Belki 70 sene namaz kıldıktan sonra da buna benzer bir şeyler bana da gelir. Farzmış deyip kılmak başka bir şey. Hedef olarak secde ederken bu noktaya gelmeyi arzu ederek namaz kılmak başka bir şey. Aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve şeriatı ve ahlakı ve edebi %100 bizim Müslümanlığımızdır. İmanımız bu noktada olacak. Haramlardan kaçışımız bu ciddiyette olacak. Faizi esnetmeyeceğiz. Yalanı, kumarı, zinayı, zulmü asla gevşek görmeyeceğiz. Ondan sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farz olarak önümüze getirdiği cuma namazı, sabah namazı, Ramazan orucu, hac bizim hayatımız anlamına, nefesimiz, ciğerimiz anlamında bizim bağlı olduğumuz şeyler olacak. Bizim zamanımızın zorluklarından kaynaklanan beceriksizliklerimiz olur. Onlar da bizim başver bu kadarı da olur diye ötelemediğimiz, aksine ızdırabını çektiğimiz şeyler olur. Biiznillahü teala biz de Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem örnek aldık demektir. İzini sürüyoruz demektir. Şefaatine adayız demektir. Allah'ın rahmeti biiznillah bizi kuşatmış demektir. Bunun dışında peygamber aleyhissalatu vesselam kutlamalar için gönderilmiş bir peygamber değildir. Üsve-i hasene olsun, en güzel örnek olsun diye gönderilmiş. Onun hayatında kutlama hiç yoktu. 23 yıllık peygamberlik hayatında zaferler oldu, evlilikler oldu, pek çok şeyler oldu. Bir tanesini öbür sene kutladığına dair bir bilgi var mı elimizde? Kendi doğumunu kutladığına dair bir bilgi var mı elimizde? Ebu Bekir radıyallahu anh'ın, Ömer'in, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü bir kutlama yaptıklarına dair bir dedikodu var mı? Bırak bilgiyi. Böyle bir şey yok. Ama nefes nefes peşinden gitmeye çalıştıklarına dair net bilgiler var elimizde. Biz Peygamber aleyhisselamın izinden gitmek için varız. Rabbim ümmet olarak onun izini sürme gayreti içerisinde olmayı, Allah'ın lütfu ve keremiyle de bunu başarmayı, bu mantıklı nesiller yetiştirmeyi bize nasip etsin diye dua ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız'ı dinlediniz. Allah.

Allah'ın elçisi geldi. Hazreti Muhammed geldi. İslam geldi. Rahmet geldi. Adem'in çocuklarısınız dedi. Havva'nın çocuklarısınız. Birbirinizin hukukunu çiğnemeyin dedi. Rabbin insanlık izzetiyle donattığı varlıksın dedi. Rabbine yönel dedi. Yönelince onu bulacaksın kalbinde dedi. Kalbini arındır kin ve öfkeden. Kimseyi aşağılama. Kimseyi ötekileştirme. Zulüm yok dedi. Kula kulluk yok dedi. Kız çocuklarına ölüm asla yok dedi. Kadını aşağılamak yok dedi. En güzel insan geldi.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
8: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
13: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takım.

0: kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61. orkiasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
3: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
4: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: bölgesel ve küresel çatışmalardan, dış politikanın parametrelerinden, uluslararası siyaset ve dünya gündemine dair analiz ve değerlendirmelerle dış politika programında buluşuyoruz.
1: Dış politika programıyla Mustafa Özcan her pazartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar.

0: kuyumcu.com. Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
2: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Ot Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi 0554 747 30 29.
3: Enes Duşakabin Sistemleri, estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
4: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü 0212 875 36 29.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Reklamlar.

0: Özel FM. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman, yabani hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler kaynaştırıldığı zaman, canlar bedenlerle birleştirildiği zaman, kız çocuğunun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gök yerinden oynatıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, insanoğlu önceden ne hazırladığını görecektir. Sadakallahülazim.
1: Milyarlarca sene önceydi. Yüceler yücesinin ol emriyle yokluk ve varlık kesişti. Sonsuzluk içinde sonluluk yaratıldı bir emirle. Ve her şey böylece başladı. Muhteşem bir proje, eksiksiz bir plan yürürlüğe girdi bir anda. Her şey ve herkes belirlendiği veçiyle yerini ve rolünü üstlendi.
2: Evet. Bir ol emriydi her şeyi başlatıp bugüne getiren. Geçmişi, geleceği, dünü, bugünü, kainatı, dünyayı, havayı, suyu, toprağı, insanı ve tarihi yaratan. Öyle bir ol emri ki, olmasını dilediği, karar kıldığı her şeyin olduğu, hükmünde, tasarrufunda bağımsız, buyruğunun önüne geçilemeyen bir makamdan geliyordu.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaradan ve sonra arşa hükmeden, gündüzü durmadan kovalayan geceyle bürüyen, güneşi, ayı, yıldızları hepsini emrine baş eğdirerek var eden Allah'tır. Bilin ki yaratmada emir de onun hakkıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir. Sadakallahülazim.
1: Uzay, sonu belirsiz bir boşluk, göz alabildiğine yalnızlık, heybetin ve ihtişamın doruğu, ötelerin daha ötesi, milyarlarca yıldızın saçılmış mücevherler gibi ışıl ışıl yandığı, şairlerin ilham, alimlerin merak kaynağı.
2: Gerçekten de bu esrarlı güzellik oldum olası cezbeder insanoğlunu. Öyle bir çeker ki kendine teslim alırcasına. Bir görünür, bir yok olur sırlarıyla. Karma karışık bir yumak gibi uğraştıkça daha çok karışır.
1: Lakin insanoğlu da sırtını yere vermez, pes demez asla. Geceyi gündüzüne katar, uğraşır didinir bu esrar perdesini biraz daha aralayabilmek için. Lakin her tamam dediği yerde yeni bir eksik bekler kendisini.
2: Öyle veya böyle, tüm bu olumsuzluklara, hayal kırıklıklarına rağmen, insanoğlunun uzay hakkında edindiği bilgi birikimi hiç de küçümsenecek gibi değildir. Dünden bugüne çok yol kat etmiştir astronomi adına. Hele içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk ve ikinci yarısında dev denilebilecek adımlar atılmıştır. İnsanoğlunun astronomiye ilgisi çok çok eskilere dayanır. Neredeyse insanlığın yazılı tarihiyle yaşıttır. Babillilerin M.Ö. 3000'li yıllarda bugün bilinen takım yıldızlardan birçoğunu tanımladıkları biliniyor. Sonraları M.Ö. 6. yüzyılda Pisagor, yer merkezli yani dünyanın merkez olup güneşin ve yıldızların dünya etrafında döndüğü bir evren modeli ortaya attı. Bunu Aristo ve daha sonraları Battamius takip etti. Battamius bu modeli daha sağlam temeller üzerine oturttu.
1: Battamius'un ortaya attığı bu model, kilisenin de desteğiyle tam 14 asır hüküm sürerek Avrupa'da Orta Çağ'ın sonlarına kadar taşınmıştı. Kilise bu modele öylesine sahip çıkmıştı ki, bunun aksine bir görüş ileri sürenler kilise tarafından şiddetle cezalandırılıyorlardı.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra İslam dünyası alimleri astronominin geleceğini şekillendirecek birçok keşif ve icatlarda bulundular. İslam alimleri teori çalışmaları, gözlemleri, ölçümleri ve astronomi aletlerine getirdikleri yeniliklerle astronomi ilmine çok değerli katkılarda bulundular.
1: İslam alimlerinden Biruni, yer kürenin döndüğünü ispatlamaya çalışarak ileride Kopernik'in ortaya atacağı sistemin temellerini attı. Yine aynı dönem İslam alimlerinden Bettani, küresel trigonometriye ilişkin çalışmalarıyla çağdaş astronominin önünü açtı. 11. asırda Bağdatlı İbn Heysem, gezegenlerin de döndüğünü ve küresel yüzeyler üzerinde bulunduklarını ileri sürdü. Endülüslü Bitruci ise geliştirdiği yeni modelle Kopernik sisteminin temelini atan bir başka alimdi. 12. asır astronomu Bağdatlı Bediü'l-Üstülabi, gezegenlerin ve yıldızların konumunun gözlemlenmesi yoluyla bu cisimlerin ufuk düzleminden yüksekliğinin ölçülmesini ve böylelikle yerel zamanın hesaplanmasını sağladı.
2: Şüphesiz İslam alimlerinin bu konuda böylesine ilerlemelerinin temel sebebi Kur'an'da yer alan ve astronomiye ışık tutan ayetlerdi. Bu noktadan hareketle İslam alimleri geçmiş birçok teoriyi çürüterek astronomide yepyeni bir çığır açtılar.
1: 1500'lü yılların başında Kopernik, dünyanın o zamana kadar bilinen 6 gezegenden biri ve küresel olduğunu, ayrıca gezegenlerin güneş etrafında düzgün dairesel biçimde hareket ettiği düşüncesini ileri sürdü. 1600'lü yılların başında Galile'nin teleskopu keşfetmesi Kopernik'i gözlemsel olarak da destekledi. Lakin Engizisyon Mahkemesi'nin tehdidi Galile'nin iddialarını geri almasına sebep oldu.
2: Kopernik'e bir destek de Alman astronom Kepler'den geldi. Kepler, gezegenlerin odağının güneş olduğunu ve gezegenlerin dairesel değil, eliptik yörüngeler çizdiğini ortaya koydu.
1: Velhasılı kelam, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü düşüncesi, ancak zamanımızdan 142 yıl önce Fransız bilim adamı Foucault tarafından kesin ve güvenilir bir biçimde ispat edildi. Evet, tam 142 sene önce. Oysa Kur'an-ı Kerim bu ispatın yapıldığı tarihten yaklaşık 12 yüzyıl önce bu gerçekten çok daha fazlasını insanlığın istifadesine sunuyordu. Neml suresi 88. Enbiya suresi 33. ve Yasin suresi 38-39. ve Zümer suresi 5. ayetler.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dağları yerinde donmuş gibi durur görürsün. Oysa onlar bulutlar gibi geçerler. Bu her şeyi sağlam tutan Allah'ın işidir. Doğrusu O yaptıklarınızdan haberdardır. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yürür. Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur. Ay içinde sonunda kuru bir hurma dalına döneceği konaklar tayin etmişizdir. Şüphesiz gökleri ve yeri yaratan O'dur. Geceyi gündüze dolar, gündüzü geceye dolar. Her biri belirli bir süreye kadar yörüngelerinde yürüyen güneş ve ayı buyruk altında tutar. Dikkat edin, güçlü olan, çok bağışlayan O'dur. Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet, uzay, yüce yaradanın muhteşem kudretinin, sonsuz ilminin, sınırsız hakimiyetinin bir tecellisi. Uzayın sır perdesini biraz aralayıp şöyle bir baktığınızda, gözleriniz bu ihtişam dolu saltanatın kudretiyle kamaşıyor, hakir ve yorgun size geri dönüyor. Bu anda yüce yaradanı hamd ile tesbih ve tenzih ediyor, onun ilmi karşısında saygıyla eğiliyorsunuz. Gücünün büyüklüğü ise derinden titretiyor sizi.
2: Nasıl titretmez ki? Dünyada yapıla gelmiş en güçlü teleskoplarla bile uzayın ancak belirli bir kısmı görülebiliyor. Bu görülebilen kısmınsa uzaydan ne kadar yer kapladığı da belirsiz. Ve asıl büyük alan bu gözlem ufku dışında kalan kısımda yer alıyor.
1: Gözlem ufku içerisinde kalan kısım dahi insan aklını, hatta hayalini bile zorlayacak türden. Şu rakamlara bir bakın. Dünyamızın içinde yer aldığı Samanyolu galaksisi yaklaşık 200 milyar güneş büyüklüğünde yıldızı bünyesinde barındırmakta ve boyu 100 bin ışık yılı, eni 20 bin ışık yılı mesafesinde. Lütfen şimdi şu hesaba dikkatinizi bir verin. Işığın saniye hızı, yani bir saniyede kat ettiği mesafe 300 bin kilometre. Dolayısıyla 300 bin çarpı 60 bir dakikada, çarpı 60 bir saatte, çarpı 24 bir günde, çarpı 365 bir yılda aldığı mesafe. Bu çarpımların neticesi de ışığın bir yılda kat ettiği mesafedir ki bu da yaklaşık 9,5 trilyon kilometredir. Yani kabaca bir tabirle ışık bir yılda 9,5 trilyon kilometre yol almaktadır. İşte içinde bulunduğumuz galaksimizin uzunluğu 100 bin çarpı 9,5 trilyon kilometre. Bu hesaba göre ses hızında yol alan bir uçak Samanyolu galaksisini bir uçtan diğer uca boylamasına kat etmeye kalksa yaklaşık 80 milyar yıl gerekecektir.
2: İş bizim galaksimizde de bitmiyor. Evrende daha bu gibi milyarlarca galaksinin var olduğu tahmin ediliyor. İşin ilginç yanı da bu evren içerisinde her şey hareket halinde. Dünya hem kendi hem güneş etrafında dönüyor. Güneş hem kendi etrafında hem de kendi etrafında dönen gezegenlerle birlikte bir başka sistemin etrafında dönüyor. Helezoni bir şekilde döndüğü için de bir geçtiği noktadan bir daha geçmiyor. Dünyada güneşin çekim alanı içerisinde olduğundan o da bu helezoni dönüşe el mahkum katılıyor. Galaksimiz de dönüyor. Hem de bünyesindeki 200 milyar yıldızla birlikte. Yaklaşık 250 milyon yılda kendi merkezi etrafında bir devir hareketini tamamlıyor. Bu ne ince hesaptır ki milyarlarca galaksi içerlerindeki milyarlarca yıldızla birlikte dönüyor da biri diğerinin yoluna çıkmıyor. Programlandıkları veçiyle kara bir gece kadar sessiz ve sakin görevlerini yerine getiriyorlar. Rahman suresi 5 ve Mülk suresi 3. 4. ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göredir. Gökleri 7 kat üzerine yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin? Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak. Ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Sadakallahülazim.
1: Yüceler yücesi Rabbimiz gökleri ve yeri, yani evreni 6 günde yarattı. Bu bizim algıladığımız anlamda bir 6 gün müdür, yoksa çok farklı bir boyutta çok değişik bir zaman aralığı mıdır, bunu bilemiyoruz. Ancak bu konuda fikir serdetmek gaybı taşlamaktan başka bir şey değildir. Ancak gözden kaçmayan tek nokta her şeyin ince bir plan ve hesap ürünü olduğu gerçeğidir.
2: İnsanoğlunun evrenin varoluşuna tatminkar çözüm arayışları yakın zamana kadar iki tezin kıyasıya bir çatışması halinde gelişti. Bunlardan birincisi yaratılış modeli, yani evrenin belirli bir süre önce yaratıldığını savunan model, ki bu modele Big Bang, yani büyük patlama modeli de denir. İkincisi ise durgun durum modeli. Evrenin yaratılmadığını ve ezelden beri var olduğunu savunan modeldir.
1: 1924-1929 yılları arasında Amerikalı astronom Hubble uzak yıldızların ve galaksilerin ışık tayflarını incelediğinde bu yıldızların ışıklarının dalga boyunun ışık tayfı üzerinde kırmızıya kaydığını defalarca müşahede etti. Akustik fiziğinde Doppler olayı olarak bilinen bir özelliğin ışık içinde geçerli olduğundan yola çıkarak bunun bir tek izahı olduğu kanaatine vardı. Bu da bu yıldızların bizden hızla uzaklaştıklarıydı. Çünkü bize doğru yaklaşan ışığın dalga boyu tayf üzerinde mora, bizden uzaklaşan ışığın dalga boyuysa tayf üzerinde kırmızıya doğru kayardı. Işığın kırmızıya doğru yaptığı bu kayma evrenin bir patlama sonrası yayılan gaz kütlesine benzer bir şekilde genişlediğini gösteriyordu.
2: Evet, evren genişliyordu. Hem de milyarlarca yıldır adeta şişirilen bir balon misali sürekli genişliyordu. Bilim dünyası bu açıklamayla uzun süre çalkalandı. Her yeni iddia gibi bu iddiada şüpheyle karşılandı. Ancak gelişen teknikle birlikte bu konu üzerinde yapılan bütün araştırmalar Hubble'ı haklı çıkarttı. Evren tartışmasız genişliyordu. Ve bu konuda Yüce Yaradan Kur'an-ı Kerim Zariyat Suresi 47. ayetinde şöyle buyuruyordu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Semayı kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz onu genişletmekteyiz. Sadakallahü lazım.
1: Geride bıraktığımız asırlar boyunca Kur'an'ı tefsir eden birçok müfessirin içinden çıkamadığı bu ayetin sırrı böylelikle içinde bulunduğumuz 20. asırda gün ışığına çıkmış oluyordu.
2: Evet. Genişleyen evren buluşuyla birlikte Big Bang teorisi gündemde ön plana çıktı. Yeniden tartışma masasına yatırıldı. Uzmanlar Hubble yasasını tersine doğru işletmeye başladılar. Evren sürekli genişlediğine göre dün bugünküne kıyasla daha küçük, bir yıl, bin yıl evvel daha da küçük olması gerekirdi. Daha da geriye gidildiğinde, mesela 10 milyon yıl evvel evren daha küçük, galaksiler ve yıldızlar birbirine daha yakın olmalıydı.
1: Peki göklerin, yerin, galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların birbirine çok yakın, hatta yapışık olduğu, evrende hiçbir genişlemenin olmadığı bir zaman aralığı bulunamaz mıydı?
2: Hesaplar uzmanları günümüzden 15 milyar sene evveline götürdü. 15 milyar sene evvel hiçbir genişleme yoktu. Yıldızlar, galaksiler, gezegenler, uzay boşluğu tek bir yapı halindeydi. Yani gökler ve yer yapışıktı. Defalarca tekrarlanan hesaplar evrenin 15 milyar sene evvel yoktan var edildiğini gösteriyordu. Ve bu konuda da Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Enbiya Suresi 30. ayetinde şöyle buyuruyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenler gökler ve yer yapışıkken onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? Hala inanmıyorlar mı? Sadakallahül azim.
1: Bu evrenin nasıl yaratıldığını, ne gibi aşamalardan geçerek bugüne geldiğini tam manasıyla ancak Yüce Allah biliyor. İnsanoğluna da Yüce Allah'ın kendisine bahşettiği ilim veçiyle fikir serdetmek düşüyor. Bu çerçevede yoktan var edilişin nasıl başlayıp ne şekilde geliştiğini Big Bang teorisi şöyle ifade ediyor.
2: Zamanımızdan yaklaşık 10 ila 15 milyar sene evvel çok küçük hacimde, buna karşın çok yüksek sıcaklık ve çok büyük yoğunluktaki aşırı sıkıştırılmış bir yapı büyük bir patlamayla uzaya dağıldı. Bu büyük patlama neticesinde milyarlarca derecelik bir sıcaklık, toz ve gazlar açığa çıkarak uzaya yayıldı. Bu açığa çıkan toz ve gazların geçen zaman içerisinde sıkışmasıyla yıldızlar, soğuması neticesinde de gezegenler meydana geldi.
1: Evet, bu teori birçok şeyi açıklıyordu. Lakin bir nokta vardı ki teorinin kaderi buna bağlıydı. Teorinin geçerli olabilmesi için İlk patlama anında ortaya çıkan o çok büyük sıcaklığın ve buna bağlı radyasyonun uzaydaki kalıntılarına rastlamak gerekiyordu. Çok düşük de olsa bu radyasyonun izleri mutlaka olmalıydı.
2: 1965 yılında Bell Laboratuvarı'nda temiz radyo yayınları elde etmek gayesiyle çalışan Penzias ve Wilson adlı iki bilim adamı mikrodalga bandında hiç kesilmeyen bir parazit yakaladılar. Elektronikte ve radyo sinyallerinde böyle bir dalga boyuna ilk defa rastlıyorlardı. Öyle ki anten hangi yöne çevirse bu parazit kesilmiyordu. Bu 5.7 santimlik bir dalga boyuydu. Ve tekabül ettiği sıcaklık değeri 3 mutlak derece, yani eksi 270 derece santigrattı. Evrenin ilk yaratılış anından arta kalan enerjiyi bulmuşlardı. Kainatın yaratılışından bugüne uzanan tatlı bir sıcaklıktı bu.
1: İki bilim adamı bir tesadüf sonucu çok önemli bir keşifte bulunmuşlardı. Bunun neticesinde de 1978 yılında Nobel ödülü kazandılar. Sonraları bu parazitin değerini kesin olarak saptayabilmek gayesiyle uzaya son derece hassas ölçü aletleriyle donatılmış bir uydu gönderildi. Netice aynıydı. Tüm uzay bu enerjiyle dopdoluydu.
2: Big Bang artık rakipsiz kalmıştı. Bir tek yapının patlamasıyla açığa çıkan toz ve gazların zamanla sıkışmasıyla meydana gelmişti evren. Kainat yoktan var edilmişti. Evet, Yüce Kur'an bu konuya da açıklık getiriyor. Açığa çıkan toz ve gazlar için duman ifadesini kullanarak şöyle buyuruyor Fussilet suresi 11. ayetinde.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Allah duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet, milyarlarca sene evvel meçhul bir noktada, bir zaman diyemiyoruz çünkü zaman yoktu, bir gün son bulacak bir başlangıç için çok yüce bir makamdan bir emir geldi. Kûn. Böylelikle gökler ve yer yüce yaradanın kûn, yani ol emriyle sona giden başlangıç içerisindeki mukadder yerlerini aldılar. Ve kainat yaratıldı.
2: Bundan sonra yeryüzünün insanoğlu için döşenmesi emri verildi. Bu emir veçiyle dünyamızın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğündeki güneş sistemin tam merkezine oturtuldu. Ve dünyayı ışıtabilmesi ve ısıtabilmesi için saniyede 564 milyon ton hidrojeni 560 milyon ton helyuma çevirmesi, yani saniyede 564 milyon ton hidrojen bombası patlatması emredildi. Böylelikle güneş 6000 derece yüzey sıcaklığına eriştirildi. Dünya güneşten 150 milyon kilometre uzağa, eliptik bir yörünge üzerine 23.5 derecelik bir eğimle ve saniyede 30 kilometrelik bir hızla hareket edecek şekilde yerleştirildi. Ve kendi ekseni etrafında da saatte 1670 kilometrelik bir dönme hızı verildi. Dünyanın dönmesi esnasında karanlıkta kalan yüzünün aydınlanabilmesi için ay dünyanın uydusu haline getirildi. Daha sonra insanlar aydan takvim hususunda da yararlanacaklardı. Yer çekimi konuldu. Yeryüzüne dağlar dikildi. Bu dağlar dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi esnasında titreme yapmaması için gerekliydi. Tıpkı bir araba tekerleğindeki titremeyi yok etmek için yerleştirilen küçük ağırlıklar gibi dağlar da dünyanın balansını sağlayacaklardı.
1: Güneşten gelen ölümcül mor ötesi ışınlarından, göktaşlarından koruyacak, en uygun oranda basınç yapacak, sıcaklığı ayarlayacak, ışığı homojen dağıtacak, denizlerin buharlaşmasını engelleyecek, rüzgar, bulut, yağmurun oluşmasını sağlayacak, içinde hızla uzaya fırlamak için hazır bekleyen gazları tutacak, adeta çelik bir zırh gibi 1000 kilometre kalınlığında atmosfer tabakası dünyanın üzerine örtüldü. İçine insan yaşamı için en uygun değer olan %21 oranında oksijen, %78 oranında azot gazı ve diğer gazlar konuldu. Her gün 17 milyon ton, yılda yaklaşık 536 trilyon ton yağmurun yeryüzüne düşmesi sağlandı. Rüzgara düşen görevse yağmuru bir yerden bir yere sevk etmekti.
2: Toprağa 107 tane element yerleştirildi. Her nevi bitkiyi yetiştirmesi buyuruldu. Nehirler, yeraltı suları, denizler, geçitler ve burada sayamayacağımız çiçekten böceğe birçok varlıksa tabiat üzerindeki dengeyi sağlayacaklardı. Hulasa, insana hizmet vereceklerdi.
1: Et ekmek yapmak için malzemenin olması ve birkaç şartın bir araya getirilmesi yeterlidir. Ama bu bile ustalık ister. Kainat içinse olmayanı yaratmak ve milyonlarca şartı bir arada belirli bir sırayla ard arda getirmek gerekir. Bunda tesadüfe hiç yer yoktur. Şansın adı bile geçemez.
2: Bir kere yoktan var etmenin ilmi gerekir her şeyden evvel. Nedir yokluk? Hiç düşündünüz mü? Ekmek yokluğu, su yokluğu veya dün televizyon yoktu, bugün var. Ama bütün bunlar var olan şeylerin yokluğudur. Özlerinde varlık vardır. Kimi de var olan üzerine bina edilirler. Cam vardır, televizyonun tüpü yapılır, silikon vardır, elektronik devreleri yapılır. Ya hiç olmayan şeyin yokluğu nasıl düşünülür? Olmayan şey nasıl düşünülebilir? Düşünülemez. Çünkü yokluk varlığa göre tanımlanmıştır.
1: İşte yoktan var edilen kainat. İşte düşünülemeyecek seviyede bir matematik ve fen şaheseri. İşte uzay denilen sonsuz boşluk. İşte uzayda kilometrelerce kare büyüklüğünde bir tarla üzerindeki bir taş parçası kadar yer kaplayan Samanyolu galaksimiz. Bunun içinde bir atom kadar bile yer tutmayan güneş sistemimiz. Bu sistem içinde bir elektron kadar dünyamız. Dünya üzerinde yaşadığımız ülke. Ülkemizde bir şehir. Şehrimizde bir semt. Semtimizde bir apartman. Apartmanda bir daire ve içinde biz.
2: Ve işte hepsini yaratan, işte o kûn emrini veren yüce zat. Ve işte onun sonsuz ilmi ve gücünün büyüklüğü. Ya Rab, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederiz. Ya Rab, bizi bağışla. Ya Rab, bizi esirge.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
5: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak. Yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız. Tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
2: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
3: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

güzel ismidir. Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileriyle ilgilidir. Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, hakiki nimet verendir. Ahirette sadece müminlere acıyan, merhamet eden, hakiki nimet verendir. Her şeyin hükümdarı ve yegane sahibi O'dur. Mukaddes, hak ve bütün noksanlıklardan uzaktır. Her türlü eksiklik ve noksanlıktan salim olup, kullarına kurtuluş yollarını açandır. Yarattıklarına güven veren, emin kılan ve kullarına imanı nasip edendir. Her şeyi gözetip koruyandır. Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli ve meliktir. Dilediğini zorla yaptıran, düzene koyandır. İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek güce ve uludur. Her şeyi yaratan, dilediği şekilde yaratandır. Yaratan, örneği olmadan varlıkları icat edendir. Yarattıklarına şekil ve özellik verendir. Kullarının günahlarını affeden, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Dilediği şekilde yapmaya kadir olan, daima galip gelendir. Karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan, lütfu, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatandır. Bütün mahlukatına bol nimet, maddi ve manevi rızık verendir. Kullarına nimet kapılarını açan, zoru kolaylaştıran ve çözendir. Her şeyi çok iyi bilen, anlayan ve tanıyandır. Ruhları alan, rızkı tutan, belli miktarda takdir eden, daraltan ve sıkandır. Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok verendir. Düşüren ve alçaltan, değersiz yapan ve cezalandırandır. Yükselticidir, dilediğinin derecesini yükseltir. Güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapandır. Boyun eğdiren, zelil eden ve alçaltandır. Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyandır. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi görendir. Hüküm veren, son kararı verendir. Adaletle hükmeden, zulmetmeyendir. Yarattıklarına karşı yumuşak davranan, çok merhametli, çok lütufkar ve kullarının ihtiyaçlarını ihsan edendir. Her şeyden haberdar olan, gizli aşikar her şeyi bilendir. Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, acele etmeyen, tövbe için mühlet verendir. Zatı ve sıfatlarıyla yücedir, azamet sahibidir. Mağfireti çok olan kulunu bağışlayandır. Şükrü kabul eden, ibadet eden kullarının mükafatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendirendir. Şan, şeref, izzet ve kudret ve yücelik sahibi olandır. Zat-ı isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük olandır. Varlıkları koruyan, muhafaza edendir. Mahlukatının rızkını yaratan ve onlara ulaştırandır. Her şeye yeterli olup kullarını hesaba çekendir. Her şeyin üzerine yüce, azametli ve ululuk sahibidir. Değerli, şerefli, kullarına karşı ikramı sonsuz, kerem ve ihsanı çok olandır. İnsanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, bütün mahlukatını gözetim altında tutan, gözetendir. Kullarının dualarına icabet edendir. Güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan, ilmi, kudreti her bakımdan sonsuz olandır. İşlerinde sonsuz hikmetli olan, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olandır. Kullarına hayırlar dileyen müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilendir. Çok şerefli, çok itibarlı, zatı ve sıfatlarıyla yücelik sahibidir.
Kıyamet kopunca ölüleri dirilten, mahşer yerine sevk eden, gizlilikleri ortaya çıkarandır. Her şeye muttali olan, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, her yerde hazır ve nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe edendir. Varlığı ilah ve Rab oluşu hak olan, eşyayı var eden, hakkı izhar eden, mülk sahibi, varlığında asla şüphe bulunmayandır. Güvenilen, koruyucu, yardım eden, görüp gözeten, her şeyin maliki ve yöneticisidir. Yegane kuvvet ve kudretli, her şeye gücü yetendir. Çok kuvvetli, çok dayanıklı ve güçlü olandır. Çok seven, görüp gözeten ve yardım edendir. Övgüye layık bütün varlıkların diliyle övülendir. İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve ilmiyle her şeyi kuşatandır. Varlıkları ilk defa yaratan, ilk icat eden, maddesiz ve örneksiz ilk yaratandır. Yok edip tekrar yaratandır. Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten, can bağışlayan ve sıhhat verendir. Varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alandır. Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezeli ve ebedidir. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, uyuması ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve her şeyi ayakta tutandır. Dilediğini bulan, zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yetendir. Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olandır. Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan tek olandır. Her şeyin kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Kuvvetli, her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilendir. Kudret sahibi olup aciz olmayan, istediğini istediği gibi yapandır. Dilediğini yakınlaştırıp öne alandır, dilediğini geri bırakıp uzaklaştırandır. Öncesi olmayan, yaratılmamış ezeli ve kadim ve en evveldir. Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedi ve baki olandır. Varlığı her şeyden aşikar olandır, her şeye galip gelen, her şeyden yüce olandır. Mahiyeti akılla idrak olunamayan, hayalle tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilendir. Yardım eden, işleri deruhte edendir. Aşkın, ulu, eksik ve noksanlıklardan beri olan, izzet ve şeref sahibi olandır. İyilik eden, çok merhametli, çok lütufkar, çok şefkatlidir. Tevbeleri seven ve kabul edendir. Zalimlerden intikamını alandır. Kullarının günahlarını silen, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyandır. Bütün kainatın sahibi, mülkün sahibidir. Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibidir. Adil, hakla hükmeden, işleri denk, birbirine uyan ve merkezinde yaratandır. Kıyamette insanları bir araya toplayan, bütün hayırları cem edendir. Yegane zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. İnsanlara mal mülk veren, dilediğini zengin yapan, cömert, nimet sahibidir. İstediği şeye engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden, kötülüklere mani olandır. Zarar veren şeyleri yaratan, asileri zarar vererek cezalandırandır. Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olandır. Simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdırandır. Hidayeti yaratan, hidayet eden, doğru yolu gösterendir. Misali olmaksızın her şeyi yaratan, bar eden, icat edendir.
sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedi olandır. Bütün varlıkların sahibi, baki, ebedi ve daim olan her şey kendisine dönendir. Her işinde isabetli, doğru yolu en iyi gösterendir. Çok sabırlı, acele etmeyendir.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 490 93 80 49 Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Bismillahirrahmanirrahim.
16: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM 103.2.
1: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Kardeşlik, yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi

0: Nuh, onların daha önce ne yaptıkları hakkında bilgim yoktur. Sizin azıcık bir şuurunuz olsaydı, bilirdiniz ki onların hesabı ancak Rabbime aittir.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ اِنْ أَنَا اِلَّا نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ
0: Ben iman edenleri asla kovamam. Ben sadece açıkça uyaran bir elçiyim.
1: قَالُوا لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ
0: Onlar, Nuh, bizi dinle. Eğer bu davadan vazgeçmezsen, mutlaka taşa tutulacaksın, dediler.

Ya Rabbi, dedi, halkım beni yalancı saydı. Artık benimle onlar arasındaki hükmünü sen ver. Beni ve beraberimdeki müminleri sen halas eyle ya Rabbi.

0: Hülasa biz de onu ve yanındakileri o yükle dolu gemi içinde kurtardık. Arkasından geride kalanları da suda boğduk. Elbette bunda alınacak ibret var. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.

Ad halkı da Resulleri yalancı saydı. Kardeşleri Hud onlara şöyle dedi: hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir.

Siz her yol üzerinde gelip geçenleri şaşırtmak için bir alamet yapıp saçma sapan şeylerle mi uğraşırsınız? O muazzam yapıları dünyada ebedi kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz? Başkalarının hukukuna karşı hiç sınır tanımadan hep böyle zorbalık mı yapıyorsunuz?

olacaksınız. Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden gerçekten endişe ediyorum.''

Sen dediler, ha böyle nasihat etmiş, ha etmemişsin. Bize göre hepsi bir. Bizim tuttuğumuz yol, önceki atalarımızın sürüp gelen adetlerinden başka bir şey değildir. Biz bundan ötürü de cezalandırılacak değiliz.

0: Neticede onu yalancı saydılar. Biz de onları imha ettik. Elbette bunda alınacak ibret var. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ
0: Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. Semud halkı da Resulleri yalancı saydı.
1: اِذْ قَالَ

Kardeşleri Salih onlara şöyle dedi: Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir.

0: Siz burada konfor ve güven içinde kendi rahatınıza bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Bağlarda, bahçelerde, pınarların başında, ekinler, bostanlar, dalları kırılacak derecede yüklü salkımları sarkan hurmalıklar içinde devamlı kalacağınızı mı sanıyorsunuz?
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ
0: Böyle düşündüğünüz için mi dağlarda ince bir sanat eseri, lüks villalar yontuyorsunuz?

artık Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Sakın işi gücü dünyada fesat çıkarıp nizamı bozmak olan, düzeltme için ise hiçbir gayretleri bulunmayan o haddi aşanların isteklerine uymayın.''

Sen dediler, bir sihirin etkisine kapılmışlardan birisin. Hem bize hiçbir üstünlüğün yok, bizim gibi bir insansın. Yok eğer böyle değil de iddianda doğru isen mucizeler göster bize.

Salih, işte mucize, şu dişi deve. Nöbetleşi olarak, kuyudan bir onun içme sırası, belirli günde de sizin içme sıranız olsun. Sakın ona fenalık dokundurayım demeyin. Yoksa sizi müthiş bir günün azabı bastırıverir, dedi.

Derken deveyi boğazladılar. Ama çok geçmeden yaptıklarına pişman oldular. Çünkü bildirilen azap onları bastırıverdi. Elbette bunda alınacak ibret vardı. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.

0: Lut halkı da elçileri yalancı saydı. Kardeşleri Lut onlara şöyle dedi: "Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir."
1: اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
0: "Neden siz bütün insanlardan sadece erkeklere şehvetle varıyorsunuz? Neden Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da bu işi yapıyorsunuz? Siz hakikaten iyice azmış bir toplumsunuz."
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ
0: "Bizi dinle Lut," dediler. "Bu söylediklerine son vermezsen mutlaka yurt dışına sürüleceksin."
1: قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ
0: "Ben," dedi, "sizin yaptığınız bu işten nefret ediyorum. Beni ve bana tabi olanları, onların yaptıkları kötülüğün cezasından ve onların her türlü şerrinden sen kurtar ya Rabbi."
1: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ
0: "Biz de onu ve ona uyanları tamamen kurtardık."
1: İlla

Yalnız bir koca karı geride kalıp helak edilenler arasında oldu. Sonra geridekileri hep imha ettik. Üzerlerine öyle helak eden bir yağmur yağdırdık ki sorma. Uyarılanların başına yağan musibet ne fena idi.

Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.

Eyke halkı da Resulleri yalancı saydı. Şuayb onlara şöyle dedi: Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir.

Ölçeyi tam ölçün de eksik ölçüp hak yiyenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. Halkın hakkından bir şey kısmayın. Ülkede bozgunculuk yaparak nizamı bozmayın.

Sizi de, sizden önceki nesilleri de yaratan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Sen dediler, bir sihirin etkisine kapılmışsın.

0: Bize hiçbir üstünlüğün yok. Sen de bizim gibi bir insansın. Doğrusu biz seni yalancılardan sanıyoruz.
1: فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Eğer peygamberlik iddiasında doğru isen, haydi gökten üstümüze bir parça düşür, üstümüze azap indir.

Şuayb, "Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi biliyor," dedi. Hasılı, onu yalancı saydılar. Bunun üzerine o gölge gününün azabı onları bastırıverdi. Gerçekten o müthiş bir günün azabıydı.

Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş rahmet sahibidir. Elbette bu Kur'an, Rabbül Alemin'in indirdiği bir kitaptır.

Onu Ruhul Emin, uyaran nebilerden olman için senin kalbine açık ve vazıh bir Arapça ile indirmiştir. Bu Kur'an'a elbette öncekilerin kitaplarında da işaret edilmişti.

Eğer biz Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de onu kendilerine okusaydı yine de ona iman etmezlerdi.

İşte aynen bunun gibi biz o yalanlamayı suçlu kâfirlerin kalplerine öyle bir soktuk ki o can yakıcı azaba girmedikçe ona iman etmezler.

İşte bu azap kendilerine ansızın gelir ki onlar hiç farkında olmazlar. İşte o zaman acaba bize azıcık olsun bir mühlet verilir mi derler. Hala onlar bizim azabımızın çarçabuk gelmesini mi istiyorlar?

Ne dersin? Onları yıllarca yaşatsak da, sonra tehdit edildikleri o azap başlarına gelse, onca seneler yaşayıp zevklenmeleri kendilerini kurtarabilir mi? Biz hiçbir ülkeyi uyarıcıları gelmeden imha etmedik. Öğüt verilip hatırlatma yapılmıştır. Biz hiçbir zaman zalim olmadık. Kur'an'ı asla şeytanlar indirmiş değildir. Bu onların yapacağı iş değildir. Hem isteseler de buna güçleri yetmez.

Çünkü onlar vahyi işitmekten kesinlikle men edilmişlerdir. Öyleyse sakın Allah ile beraber başka tanrıya yalvarma. Sonra azaba maruz kalanlardan olursun.

Önce en yakın akrabalarını uyar. Sana tabi olan müminlere kol kanat ger. Bununla beraber akrabalarından sana isyan edenlere ben sizin yaptıklarınızdan beriyim de.

Sen o Azizü Rahim'e, o mutlak galip ve geniş rahmet sahibine güvenip dayan. Sen yolunda kaim olurken, namaza dururken de o seni elbette görüyor. Secde edenler, ibadet edenler arasında dolaşmalarını da görüyor. Çünkü her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilen O'dur. Şeytanlardan bahsediyorlar. Şeytanların asıl kime indiğini bildireyim mi?

Onlar yalan ve iftiraya, günaha düşkün kimselere inerler. Çünkü o iftiracılar şeytanlara kulak verirler. Esasen onların çoğu yalancıdırlar. Şairler var ya, bunların peşine de sapkınlarla çapkınlar düşer.

0: Görmez misin onlar her vadide sözcüklerin, hayallerin peşinde dolaşır ve yapmayacakları şeyleri söylerler. Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar, Allah'ı çok zikredip ananlar ve zulme maruz kaldıktan sonra haklarını savunanlar müstesna. Zalimler de nasıl bir inkılap ile devrileceklerini yakında öğrenirler. Neml suresi 93 ayet olup Mekke döneminde inmiştir. İsmini 18. ayetinde geçen ve karıncalar vadisi anlamına gelen Neml kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Amin. Şunlar Kur'an'ın ve gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir.
1: Huden ve büşrâ lil mü'minîn.
0: Müminler için hidayet, rehber ve müjdedir.

müminler ki namazı hakkıyla ifa eder, zekatı verir ve ahirete kesin olarak iman ederler.

Biz ahirete iman etmeyenlere yaptıkları işleri süsledik. O yüzden onlar körelmiş bir vaziyette bocalar dururlar.

0: Onlara çetin bir azap vardır. Ahirette ise en çok ziyana uğrayacak olanlar da onlardır.
1: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ
0: Fakat sana gelince ey Resulüm, hiç şüphe yok ki Kur'an sana her işi hikmet dolu olan, her şeyi mükemmel olarak bilen Allah tarafından verilmektedir.

Nitekim Resullerden olan Musa da çölde geceliğin yol alırken ailesine durun demişti. Uzaktan bir ateş gördüm. Oraya gideyim, belki oradan yol hakkında bir bilgi alır yahut hiç değilse bir ateş koru getirir de ısınmanızı sağlarım.''

0: Oraya varır varmaz birden şöyle nida edildi. Ateş mahallinde ve çevresinde bulunan kimselere feyiz ve bereket verildi. Âlemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Bütün noksanlardan münezzehtir.
1: Ya Musa innehu enallahul azizul hakim.
0: Dinle Musa, ben her şeye kadir, mutlak galip, her işi hikmetle dolu olan gerçek ilahım.

0: ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
1: Şimdi asanı yere bırak. Bırakıp da onun çevikçe hareket eden bir yılana dönüştüğünü görünce derhal kaçtı. Bir kere olsun dönüp arkasına bile bakmadı. Korkma Musa, çünkü benim huzurumda elçiler korkmazlar buyurdu.

Benden korkanlar zulüm ve günah işleyenlerdir. Fakat onlar da o fenalıktan sonra güzel işler yaparlarsa, onlara karşı da ben çok affedici, geniş merhamet ve ihsan sahibi olarak muamele ederim.

Haydi, elini koynuna sok. Şimdi çıkar. İşte kusursuz, pırıl pırıl ışık saçıyor. Böylece Firavun'a ve onun halkına göstereceğin 9 mucizeye bu da dahil olsun. Hakikaten onlar yoldan tam çıkmış bir güruhtur.

Mucize ve belgelerimiz bütün aydınlığıyla apaçık olarak onlara geldiğinde, "Bu besbelli bir büyü," dediler.

Vicdanları onların doğruluğuna şahitlik ettiği halde, sırf kibir ve haksızlık sahikiyle onları inkar ettiler. İşte bak da fesatçıların, bozguncuların akıbetlerinin nasıl olduğunu gör.''

0: halis oldu ve ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve daha her şeyden bolca nasip verildi. Gerçekten bunlar aşikar lütuflardır, dedi.
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Günün birinde Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları toplanmış olup, hepsi birlikte düzenli olarak kendisi tarafından sevk ediliyordu.

0: Derken karınca vadisine geldiklerinde onları gören bir karınca, "Ey karıncalar, haydin yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları sizi fark etmeyerek ezip çiğnemesinler," diye seslendi.
1: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

Onun sesini işiten Süleyman tebessüm ederek, "Ya Rabbi," dedi. "Beni nefsime öyle hakim kıl ki, gerek bana, gerek ebeveynime ihsan ettiğin nimetlere şükredeyim. Seni razı edecek güzel ve makbul işler yapabileyim. Bir de lütfedip beni hayırlı kulların arasına dahil eyle."

0: kuvvetli ve geçerli bir mazeret ortaya koymadığı takdirde, onu şiddetli bir şekilde cezalandıracağım yahut boynunu keseceğim.
1: فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ
0: derken çok geçmeden Hüthüt geldi. Ben dedi, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Ve sana Sebe'den önemli ve kesin bir haber getirdim.

Sebe halkını bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her türlü imkan verilmiş. Onun güçlü bir yönetimi olduğu gibi pek büyük bir tahtı da var.

Ne var ki onun da halkının da Allah'ı bırakıp güneşe ibadet ettiklerini gördüm. Anlaşılan şeytan yaptıkları bu kötü işleri kendilerine güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de hak yolu bulamıyorlar.

0: Oysa göklerde ve yerde gizli olan her şeyi açığa çıkaran, sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bilen Allah'a secde ve ibadet etmeleri gerekmez mi?
1: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
0: Halbuki o en geniş hükümranlığın ve o en büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur.
1: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
0: Bakalım dedi Süleyman, doğru mu söyledin yoksa yalancının teki misin, bunu anlayacağız.
1: اِذْهَبْ

Sen şimdi şu mektubumu götür, bırak onların yanına. Sonra onlardan biraz uzaklaş ve ne yapacaklarını gözle.

0: Kraliçe, değerli danışmanlarım, bana çok önemli bir mektup gönderildi.
1: İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim.
0: Mektup Süleyman'dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayıp
1: Allâ te'lû aleyye ve etûnî muslimîn.
0: Bana karşı kibirlenmeyin, itaat ve teslimiyet göstererek yanıma gelin diye devam etmektedir.

0: Değerli danışmanlarım, bu mesele hakkında görüşlerinizi istiyorum. Pek iyi bildiğiniz gibi, sizi çağırmadan, size danışmadan hiçbir meseleyi hükme bağlamam.
1: قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ
0: Onlar, biz güçlü kuvvetliyiz, savaşçı milletiz. Ama yetki sizindir. Değerlendirip, münasip gördüğünüz emri verin, dediler.

0: Doğrusu dedi kraliçe, hükümdarlar bir ülkeye girince oranın düzenini alt üst eder, halkının eşrafını da sefil ve zelil ederler. Evet, istilacılar hep böyle yaparlar.
1: وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ
0: Bunun içindir ki ben şimdi onlara bir hediye gönderip, elçilerimin ne gibi bir cevap getireceklerini bekleyeceğim.

Elçi Süleyman'a gelince, o elçiye, ''Siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği nimetler, sizin verdiğinizden daha hayırlıdır. Ama siz hediyenizle böbürlenirsiniz.'' dedi.

Sen dön ve onlara de ki, biz onların üzerine karşı koyamayacakları ordularla yürüyeceğiz. Onları yurtlarından mağlup ve zelil olarak çıkaracağız.

Daha sonra Süleyman, onların itaatlerini bildirmek üzere huzuruna geleceklerini öğrenince, yanındaki danışmanlarına, "Değerli danışmanlarım, onların itaat içinde huzuruma gelmelerinden önce, içinizden kim onun tahtını bana getirebilir?" dedi.

Cinlerden mağrur ve iddiacı bir ifrit, ben dedi, sen makamından kalkmadan onu sana getiririm. Benim onu taşımaya gücüm yeter. Hem de zayi etmeden güvenilir tarzda getirecek emin bir kimseyim.

Ama nezdinde kitaptan ilim olan bir zat da, ben sen gözünü açıp kapamadan onu getirebilirim der demez, Süleyman kraliçenin tahtının yanı başında durduğunu görünce, bu Rabbimin lütuflarındandır. Bu şükür mü edeceğim yoksa nankörlerden mi olacağım diye beni sınamak içindir. Şükreden sadece kendi lehine olarak şükreder. Nankörlük eden ise bilmelidir ki Rabbim onun şükründen müstagnidir. Şükrüne ihtiyacı yoktur. İhsan ve keremi boldur.

Devamla dedi ki, şimdi kraliçenin tahtının şeklini değiştirin. Bakalım onu tanıyacak mı, tanımayacak mı?

Süleyman'ın huzuruna girince ona, senin tahtında böyle midir diye soruldu. Sanki o, dedi. Zaten bize daha önce ilim nasip edildi. Onun için de biz teslimiyet gösterenlerden olduk.

öteden beri Allah'tan başka taptığı putlar tevhid dinine girmesini engellemişti. Çünkü o kâfir bir millete mensup idi.

Kraliçeye, "Buyurun saraya girin," denildi. Sarayın eyvanını görünce, zemininde engin ve duru su olduğunu zannedip, eteğini yukarı çekti. Süleyman, "Bu sırçadan yapılmış şeffaf bir saraydır." Kraliçe, "Ya Rabbi," dedi, "ben senden başkasına ibadet etmekle kendime zulmetmişim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbine teslim oluyorum."

0: Bir vakit biz Semud halkına da yalnız Allah'a ibadet edin diye çağrıda bulunmak için kardeşleri Salih'i gönderdik. Çok geçmeden onlar birbiriyle çekişen iki bölük oluverdiler.
1: قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Ey halkım, dedi. İyiliği bırakıp da neden kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorsunuz? Niçin merhametine nail olmak ümidiyle Allah'tan af dilemiyorsunuz?

0: Biz dediler, senin ve sana bağlı olanların yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih, uğursuzluk dediğiniz şey Allah katında takdir edilmiştir. Doğrusu siz imtihana tutulan bir toplumsunuz, diye cevap verdi.
1: وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 çete vardı ki, bunlar ülkede hep bozgunculuk çıkarır, iyileştirme ve düzeltme adına hiçbir şey yapmazlardı.
1: قَالُوا

0: Allah'a yemin ederek aralarında şöyle anlaştılar. Geceliğin ona ve yakınlarına baskın yapıp hepsini öldürür, sonra da sahip çıkan akrabalarına yakınlarının öldürülmesi esnasında orada bulunmadığımızı bildirir ve biz gerçekten doğru söylüyoruz deriz.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar bir tuzak kurdular. Ama tuzaklarına karşı biz de tuzak kurduk. Kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını bozduk. Onların planlarını altüst ettik.

Bak, işte onların tuzaklarının akıbeti nasıl oldu. Biz onları da, kendilerine uyan toplumlarını da imha ettik.

0: İşte onların zulümleri sebebiyle ıssız kalmış, çökmüş evleri. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibret vardır.
1: وَاَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise kurtardık.
1: وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُونَ
0: Lut'u da halkına Resul olarak gönderdik. O da onlara dedi ki, siz göz göre göre pek çirkin ve hayasız bir iş yapıyorsunuz ha.

0: Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten ne cahil bir güruhsunuz öyle.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel-muzzemmil. Umil-leyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
16: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM
17: www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem. Özel efem.

iki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad et.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Ameş radıyallahu anh şöyle demiştir. Kimin sermayesi Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşanan bir hayatsa, diller onun dini kârını anlatmaktan aciz kalır. Kimin sermayesi de insanı Allah'a yönelmekten alıkoyan geçici hayat ve nimetleri ise, diller onun da dini zararını anlatmaktan aciz kalır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
13: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya.
13: Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
17: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dost doğru yoldan sapmış olur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem. Özel efem.
13: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

İçtimai hayatın temeli için kardeşlik hukuku. Cemiyette huzurun, tesanüdün ve sağlam bir içtimai bünyenin temini ancak kardeşlik hukukunun tesisiyle mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de bu hususun önemiyle ilgili olarak müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz buyurulur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu mevzuda şöyle buyurur. Müminler birbirini sevmede, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateş çekerler. Diğer bir hadisi şerifte bu birliğin kuvvetine, müminin birbirine bağladığı taşları birbirine kenetli bir duvar gibidir ifadesiyle işaret buyurulur. Kardeşlik hukuku bir cemiyetin selameti için o kadar önemli bir meseledir ki Medine-i Münevvere'ye hicretten sonra yapılan ilk iş bu esasın tesisi olmuştur. Her şeylerini Mekke-i Mükerreme'de bırakıp gelmiş olan muhacirinle ensar arasında gerçekleşen bu kabına varılmaz kardeşlik Kur'an-ı Kerim'de şöyle övülmüştür. Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı işlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret işinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Daha sonra da devlet olmanın gereğince şehirde yaşayan Yahudiler de yazılı bir vesikayla vatandaş olarak kabul edilirler. İlahi değerler manzumesi Allah Teala'nın rızasına uygun tevdi buyurulan emanete riayet edecek bir cemiyet için kardeşlik hukukunun tesisine amirdir. Emri bil maruf, nehyi anil münker, infak, isar, ahlak, muamelat gibi mükellefiyetler ve ibadetler kardeşliğin dayanışmanın temini ve devamına yöneliktir. Birlik ve beraberlik bir cemiyetin en büyük gücüdür. Alemlere rahmet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cemaatte rahmet, tefrikada azap vardır buyurarak bu gücün kazanılmasını ve kaybedilmemesini emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde fitne ve fesat çıkaranlara lanet olsun beyanıyla cemaat rahmetini bozmak isteyenler şiddetle tel'in buyuruluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise cemiyetleri harap eden bu bozgunculukla ilgili olarak şöyle buyurur. Fitne uykudadır. Cenab-ı Hak onu uyandıranlara lanet etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanı, Müslümanların elinden ve dilinden selamet buldukları kişidir diye tarif ediyor. Hadis-i şerifte bu bağlılığın kıvamı ile ilgili olarak da şöyle buyurulur. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediğini din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek manada iman etmiş olmaz. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rahle-i tedrisinden geçmekle kemal bulan ashab-ı kiram hazeratı müstesna bir kardeşlik hukukunun temsilcisi olarak temayüz etmişlerdir. Hicri 12 yılda Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında Bizanslılarla yapılan Yermuk Muharebesi'nde yaşayan bir kardeşlik destanı tarihe kaydedilen altın bir sayfadır. İslam ordusunun kendisinden 6 misli daha kalabalık Bizans ordusuna karşı zaferiyle sonuçlanan bu savaşta vaki olan hadiseyi Huzeyfetül Adevi radıyallahu anh şöyle anlatır. Savaşın yavaşladığı bir safhada amcamın oğlu Haris'i aramak için dolaşıyordum. Kızgın kumların üzerinde yatan yaralılar arasında onu kendinden geçmiş olarak gördüm. Su içirmek için kırbamı uzattığımda biraz öteden Hazreti İkrime'nin su diye inlemesi duyuldu. Haris göz işaretiyle suyu ona vermemi isteyince suyu oraya götürdüm. Tam içecekken Hazreti İyas'ın su isteyen inlemesi duyuldu. Bunun üzerine Hazreti İkrim'e suyu içmeyerek Hazreti İyas'ı işaret etti. Ancak ona vardığımda şehit olduğunu gördüm. Bari İkrim'e içireyim
diye geri döndüm. Yetişemedim. Şehit olmuştu. Hiç olmazsa Haris'e vereyim diye geldiğimde o da son nefesini vermişti. Hayatımda hiçbir şey beni bu kadar duygulandırmadı. Kardeşlik hukukunun zaafa uğradığı, çözüldüğü durumlarda kavmi, mezhebi, nesebi asabiyetler, hortlar, anarşi, terör, iç savaş gibi cemiyetleri çökerten, zillete duçar eden kargaşa vasatları mukadder olur. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesinde "Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Ademse topraktandır. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır." buyuruyor. Cihan şumul gerçek budur. Elbette ki Habil ve Kabil'in açtıkları hak ve batıl çığırını takip eden iki saf olarak. Tarihte İslam devletlerinin yıkılmalarının en başta gelen sebebi milletin arasındaki kardeşlik hukukunun bozulması, fitne ve fesatlarla sokulan tefrikanın vatandaşlık şuurunu ortadan kaldırmasıdır. Asr-ı saadetli yaşanan ibretlik bir hadise buna misaldir. Kaydedildiğine göre bir gün Evs ve Hazreç kabilelerinden bazı kimseleri gayet samimi bir sohbette gören ihtiyar ve fitneci Yahudi Şahs İbni Kays genç bir Yahudi'yi çağırarak "Git şunların arasına gir. Eski savaşlardan bahset. Kamiyetçilik duygularını kabart." dedi. Yahudi genç söylenenleri aynen uyguladı. Oradaki Müslümanlar arasında gurur ve üstünlük duyguları depreşti. Sohbeti bırakıp birbirlerine karşı övünmeye başladılar. Sonunda kendi kabile mensuplarına da haber salarak dövüşmek üzere Medine dışında bir yere çıktılar. Tam çarpışmaya başlamak üzereyken onlardan haberdar olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir grup Müslümanla beraber yetişip onlara şöyle hitap etti. "Ey Müslümanlar! Allah'tan korkun, Allah'tan. Ben sizin aranızda bulunuyorken Allah sizi İslamiyetle şereflendirmiş, size İslam'la ikramda bulunmuş ve İslam'la sizden cahiliye anlayışını söküp atmış, sizi küfür uçurumundan kurtarmış ve kalplerinizi birleştirmişken siz hala cahiliye davası mı güdüyorsunuz?" Bu ikaz üzerine her iki kabilenin mensupları fitneyi anlayıp ağlayarak birbirlerine sarıldılar. İslam devleti Allah Teala adına dünyada zulmü ortadan kaldırmak ve adaleti tesis etmekle insanları huzura kavuşturmak da mükelleftir. Bunu başarabilmek de en az zalimler kadar güçlü olmakla mümkündür. Kardeşlik hukuku, içtimai hayatın temeli, birlik ve beraberlik en büyük güçtür. Tıpkı Mehmet Akif'in "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez" diye haykırdığı gibi. Cahit Özdemir'in kaleme aldığı İçtimai Hayatın Temeli için Kardeşlik Hukuku Yüz Akı Dergisi Haziran 2017.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay ise bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
1: kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
16: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
17: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sağ. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim. 103.2.

Özel FM 103.2. Bu yazı Vuslat Dergi 240. sayıda neşredilmiştir. Kim korkup sakınırsa ve tasdik ederse. Hüseyin Ece. Kur'an'da pek çok ayette Allah Celle Celaluhu müminlere kendi yolunda infak etmelerini, harcamalarını, vermelerini emrediyor. Beled ve Leyl sureleri infak sureleridir dense yanlış olmaz. Bakara suresinin 261-274. ayetlerinde uzun bir pasaj infaktan bahsediyor. Bunlardan hem infak ibadetinin nasıl yapılacağını hem de önemini hem de kişilere yönelik ve sosyal boyutunu anlıyoruz. Mülk Allah'ın, infak eden de Allah'ın kendisine verdiğinden verir. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. Müslümanların infak ettiği kendisi için ahirete yönelik ciddi bir yatırımdır. Zira ahirete intikal edecek şey iman, onun gereği salih ameller ve Allah yolunda yapılan harcamalardır. Herhangi birinize ölüm gelip de "Ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sana sadaka verip iyilerden, salihlerden olsam" demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Şu ayetlerde iman, takva ve infak, bunun tam tersi kendini yeterli görme, inkar ve cimrilik arasında bir bağ kuruluyor. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzeli El Hüsna'yı tasdik ederse biz onu en kolay olana iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzeli yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. Beled suresinde geçtiği gibi hayır yoluna çıkan sarp yokuşu Akabe'yi aşmak üzere darlık gününde de yoksulları doyurmak, muhtaçların ihtiyacını gidermek ve Müslümanları desteklemek gibi hayır yollarına harcarsa bunu da takva bilinciyle yani Allah'tan korkup sakınarak yaparsa bir de El Hüsna'yı en güzeli tasdik ederse kolay olan şey ona daha da zorlaştırılır. Böyle sorumlu davranan mümin, hak ve hakikatte güzellik bulunduğuna inanır. Takva bilinciyle iyiyi, kötüyü, fazileti, rezilliği fark eder. İyilik yaptıkça güzelliklerin artacağını kabul eder. Allah yolunda zekat, sadaka, teberru, nafaka gibi yollarla cömertçe harcama yapar. İyi iş yapanlara daha güzeli, hüsna, bir de daha fazlası vardır. Yüzlerine ne bir leke bulaşır, ne bir zillet. Cennet ehli işte bunlardır. Orada sonsuza kadar kalacaklardır. Kim çalışır bir güzellik kazanırsa ona daha fazla bir güzellik veririz. Bir benzeri Necm 31. ayet gibi ayetlerle beyan edildiği gibi ihsan eden, Allah'ı görüyor gibi sadakat ve samimiyetle güzellik yapana yaptığı iyi işlerin ileride artırılarak daha güzeliyle karşılığı, daha fazlasıyla ecir verileceği, sonunda en güzel akıbete, ahiret hayatında cennete erdirileceği haber veriliyor. Ayette en güzeli, Hüsna'yı tasdik ederse geçiyor. El Hüsna kelimesi hasene kelimesinden türemiştir. Hasene fiili bütün güzellikleri ve rağbet edilen şeyleri ifade eder. Onu Türkçe'ye güzelin en güzeli, en güzel, nihai güzellik, iyilik diye çevirmek mümkündür. Allah Celle Celaluhu neyi, neleri El Hüsna en güzel olarak niteliyor? Kur'an 17 ayette El Hüsna kelimesini kullanıyor. Bu kullanışlarda El harfi tarif, belirlilik takısıyla gelmesi dikkat çekici. Buradan hareketle özel ve üstün bir güzellik kastediliyor diyebiliriz. Güzelliğin kaynağı asıl güzel olan Allah'tır. Öyleyse insanın kavuştuğu güzellik ya da içindeki güzellik duygusu kendinden değil, onu yaradandan ona bir bağış ve lütuftur. En üstün niteliklere, en mükemmel sıfatlara sahip olan güzeller güzeli Allah Celle Celaluhu, kendi güzel olan isimlerinin tecellileri olarak bazı şeyleri kullarına verir. Bazı şeyleri güzel olarak niteler. Hak edenlere de en güzel sonuçları ödül olarak bağışlar. Güzel davrananlara karşılık olarak daha güzeli var. Allah güzel amel işleyenlerin ecrini zayi etmez. Elbette kendilerine yaptıklarının daha güzelini veririz.
Leyl suresinde iki defa geçen El-Hüsna farklı şekillerde anlaşılmıştır. El-Hüsna'yı tasdik etmek, yaptığı bağışların, ettiği iyiliklerin yerine Allah tarafından başkalarının verileceğini doğrulamaktır. Ya da Allah'ın kendisine mükafat vereceğine dair sözünü tasdik etmektir. El-Hüsna tevhid kelimesi ya da namaz, zekat ve oruç gibi ibadetlerdir. Kim El-Hüsna'yı tasdik ederse, yani iman veya güzel hasletle ya da İslam milletine tabi olmakla, bu haslet-i hüsna en güzel haslet, iman ve ihsan hasleti. Kelime-i hüsna en güzel, hakkı gösteren kelime. Ahsen-i kavil, yani en güzel söz olan tevhid kelimesi. Millet-i hüsna en güzel din ve millet, İslam milleti, mesube-i hüsna daha güzel karşılık. Hepsinin manası birbirine yakın olsa da ayetlerin akışına göre bu kelimeyi cömertlik eden, Allah için güzellik yapan ihsan sahiplerine ileride verilecek daha güzel karşılık, akıbeti hüsna en güzel son diye anlamak daha isabetlidir. Bu ödülleri ve karşılıkları vaat eden de Kur'an'ın hüsna en güzel ayetleridir. Übey bin Kab'dan gelen bir rivayete göre demiş ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem El-Hüsna'dan sordum. El-Hüsna cennettir dedi. El-Hüsna kelimesi bu bağlamda İslam'ın inanç, ibadet, muamelat ve ahlak ilkelerini ifade eder. 7. ayette geçen ve Allah'ın cömert kulu için kolaylaştıracağı bildirilen rahatlık ve mutluluk yolunu ifade etmek üzere en kolay anlamına gelen yusra kelimesi kullanılmıştır. Bu kelime daha fazla iyilik yapma özelliği, fazileti olarak da açıklandı. Buna göre insan iyilik yapmaya çalıştıkça Allah da onda iyilik iradesini güçlendirir. İyilik yollarını kolaylaştırır ve cömertlik denilen güzel haslet onun kişiliğinin ayrılmaz sıfatı haline gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kulların sabaha eriştiği ve iki meleğin inerek onlardan birisinin Allah'ım, İnfak edene infak ettiğinin yerini tutacak ihsanda bulun. Diğerinin Allah'ım, cimrilik yapanın da mal varlığını telef et demedikleri hiçbir gün yoktur. Açıktır ki bir kimse malını insanların iyiliği için sarf ederse, herkese iyilikle davransa, hayatı fısk, fücur ve kötü ahlaktan temizse, alışverişte doğru ve dürüstse, kaypaklıktan uzak durur ve söz verdikten sonra caymazsa, vaadine sadık ve vefalıysa, ihanet, zulüm ve haksızlık yapmazsa, herkese iyi muamele ederse, parmakla gösterilecek bir ahlaka sahipse, bu gibi kişiler ahlaken kötü durumdaki toplumlarda bile saygı görürler. İnanıp faydalı işler yapanlar için Rahman bir sevgi yaratacaktır. Ayrıca aynı yol dünyadan ahirete kadar insan için rahat ve tatmin edici olacaktır. Bunun sonuçları da geçici değil, ebedidir. Onu en kolay olana kolayca iletiriz. Kolay yoldan kasıt, insanın fıtratına uygun olan yoldur. O yol, insanı ve kainatı Yaradan'ın rızasına uygundur. Bu yolda yürüyen insanın vicdanına ters olmadığı için ona zor gelmez. Mümin en güzeli El-Hüsna'yı tasdik ederek bu yol bana layıktır ve kötü yol benim için değildir diye karar verdiği zaman, bunun yanı sıra her türlü fedakarlık göstererek takva bilinciyle yaşayarak ispat ettiğinde onun gerçekten Allah'tan gelen hakikati tasdik ettiği ortaya çıkar. Bu durumda Allah Celle Celaluhu o kişinin bu yolda yürümesini kolaylaştırır. O zaman günah işlemesi zorlaşır, iyilik etmesi kolaylaşır ve sevap işler yapması kolaylaşır. Karşısına haram kazanç gelirse onu fayda değil, noksanlık bilir ve ateşten elini sakınır gibi bu maldan sakınır. İhsan ve takva sahipleri Allah'ın en güzel El-Hüsna dediği şeyin, tevhid kelimesinin dünyaya nispetle ahiretin daha güzel olduğunu tasdik ederler. Allah'ın güzel davrananlara, muhsinlere güzel karşılıklar vereceğine inanırlar. O yüzden güzellik ve iyilik yapmaya, Allah yolunda harcama yapmaya devam ederler. O zaman da böyle yapanlara nefse ağır gelen ibadetler, cömertlik, vermek kolaylaştırılır. Onlar kolaylıkla ibadet ederler ve bundan mutluluk duyarlar. Namaz kılmak onun için artık zor olmaz. Tersine namazı zamanında kılmamışsa rahatsız olur. Zekat vermek kalbini daraltmaz. Tersine zekat verdiğinde malını temiz olmayan mal olarak bilir.
Kısaca Allah Celle Celaluhu ona bu yolda yürümeyi nasip eder ve onu teyit eder. Şartları ona kolaylaştırır ve ona yardımcı olur. Bundan önce Beled suresinde Akabe, zor geçit olarak nitelendirilmiş bulunan bu yol, burada kolay yol olarak söyleniyor. Bu iki durum şöyle açıklanabilir. Allah yolunda infak, vermek, paylaşmak, yardım etmek, bunlar başlangıçta insana zor görülebilir. Cömertlik ve yardım yapmaya başladığında nefsinin arzuları, başta ameller ve şeytanın vesvesesiyle mücadele etmesi gerekebilir. Zira bunlar infak yolunda birer engeldir. Ama ne zaman insan el hüsna, en güzeli tasdik ederek Allah'ın vereceği karşılıktan emin olarak yola çıkarsa, takva bilinciyle malını, imkanlarını, sahip olduklarını Allah Celle Celaluhu'nun yolunda gönülden, severek harcayabilirse, o zaman o zor geçit Akabe onun için kolaylaşır. En güzeli tasdik ederse, tasdikten maksat yalnız teorik ve sözlü bir şey değildir. Yani soyut bir şekilde doğrudur demek yetmez. Bunun eylemle, yani samimiyetle yapılması, desteklenmesi istenir. Bu tıpkı imanın esaslarını dille söylemek, kalple tasdik etmek, amellerle uygulamak gibidir. Buna ihsan ahlakı dersek bunun takva bilinciyle, yani Allah'a karşı sorumluluk anlayışıyla olması gerekir. Zaten iman ve ibadetlerde, eylemlerde takva bilinci, ihsan ahlakı ve samimiyet esastır. Tabii işin başı iman etmektir. İnfakla ilgili bu ayetler aynı zamanda imana vurgu yapıyor. En güzelin el hüsnanın fiilen tasdiki Allah için infak etmekle ve Allah'tan korkup sakınmayla gerçekleşir. Pratikte hiçbir eseri, yansıması olmayan, sadece sözlü tasdikle ayette vaat edilen kolaylık herhalde ulaşmaz. Başkaları için aşılması zor, sarp bir yokuş, Akabe olan hayır yolu onun için en kolay yoldur. Hayırlı işler yapmaya muvaffak olur. Ayetteki kolay olan aynı zamanda cennete giden yoldur. En güzel olanı tasdik edip malını hayırlı işlere sarf edenler, dünyada mutluluğa kolayca ulaşabilecekleri gibi ebedi kurtuluş da onlara kolaylaştırılır. İşte huzur içinde ağız tadıyla yaşamak isteyenler için güzel bir reçete. İbadetten zevk almak isteyenler için güzel bir öğüt. Zorlukların üstesinden gelmek, zorluklar karşısında sabretmek isteyenler için bir müjde. Kim Allah'tan korkup sakınırsa, kim emanet olarak verilen dünyalıkları verenin yoluna harcarsa, kim en güzeli sözleriyle ve eylemleriyle tasdik ederse, yollar ona açılır, zorluklar ona kolay olur. Güzellikler onu bağrına basar. Hüseyin Ece, kim korkup sakınırsa ve tasdik ederse.

0: Özel FM uyarıyor. Hayatınızı doğru bir temel üzerine kurduğunuza emin misiniz? Ne amaçla yaşadığınızı, bu dünyada niçin var olduğunuzu düşünüyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
2: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca. Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65
6: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07 Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
11: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
17: Bumerang. Bumerang.
18: İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hayatı. Doğumu ve yetişmesi.

Ebu Hanife, Numan bin Sabit, bin Zuta, bin Mah el-Kufi. Dört mezhep imamının ilki, İslam hukuk düşüncesine büyük hizmeti geçen fakihtir. Irak'ın Küfe kentinde doğdu, Bağdat'ta öldü. Aslen Arap olmayan Ebu Hanife'nin ırki kökeni konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Birincisi, Fars İran kökenli olduğuna, ikincisi, babası Fars, anası Hint, Sint kökenli olduğuna, üçüncü, Türk kökenli olduğuna, dördüncüsü ise Afganistan'ın Kabil kentinden olduğuna, beşincisi ise Nabati kökenli olduğuna dairdir. Birçok farklı bölgelere ve ırklara mensubiyetinin rivayet edilmesi, babası Sabit'in çeşitli yerlerde bir süre oturduktan sonra Kufe'ye gelip yerleşmesiyle açıklanabileceği gibi, büyük şahsiyetlerde hep görüldüğü üzere farklı ırk ve bölge mensuplarının Ebu Hanife'ye ayrı ayrı sahip çıkmalarıyla da açıklanabilir. Ebu Hanife'nin dedelerinin ana yurdu olan bölgede Türkler de dahil birçok Müslüman kavmin yaşamakta oluşu, onun aslen Türk olabileceği ihtimalini de akla getirmektedir. Türklerin batıya kayışları ve İran dolayları

gerçek bir künye değil, bir lakap ve takdir edici sıfat olduğu şüphesizdir. Zira kendisinin Hanife adında bir kızı yoktur, yalnızca Hammad adında bir oğlu vardır. 2. İbni Hacer el-Heytemi'nin belirttiğine göre Hanife, Irak'ta bir tür divit anlamına gelir. Ebu Hanife yanında sürekli divit taşımasından dolayı çok divit taşıyan anlamında Ebu Hanife sanını almıştır. 3. Çağdaş yazar Şibli Numani'ye göre Ebu Hanife sanı Ebul Milletil Hanife, doğru inancın koruyucusu tabirinin kısaltılmış biçimidir. Ticaretle meşgul varlıklı bir ailenin çocuğu olan Ebu Hanife, tahsiline, çağının geleneğine uygun olarak Kur'an'ı ezberlemekle başladı, hafız oldu. Kıraat ilmini Kıraat-ı Seb'a bilginlerinden Asım bin Behdele'den öğrenmiştir. İlim tahsiline başlamadan önce kumaş ticareti yapmıştır. Kufe'de bir kumaş dükkanı vardı. İlim hayatına atılınca ticaret işini ortakları aracılığıyla sürdürmüştür. Öğrencilerine ve başkalarına maddi yardımlarda bulunmuştur. 16 yaşında hacca gitmişti. Kabe haremindeki ders halkalarını görmesi ilim aşkını körükledi. Ebu Hanife Küfe ve Basra'da büyüyüp gelişti. Bu iki bölge eski kültür ve medeniyetlere mensup insanların bulunduğu, yeni Müslüman olanların çokça yaşadığı, Arapça öğretiminin ilmi ve siyasi faaliyetlerin yoğun olduğu önemli bölgelerdi. Böyle bir ortamda ticaretle uğraşan parlak bir zekaya sahip Ebu Hanife'ye çevresindeki bilginler yakın ilgi göstererek onu ilme yöneltmişlerdir. Ebu Amr eş-Şabi bu bilginlerin başında gelir. Ebu Hanife kıraatten sonra akaid ve cedel ilmini öğrenmiştir. Dönemindeki inkarcı ve bidatçılarla tartışmalar yapmış, böylelikle Hazreti Peygamber'den sahabeye ve sonraki nesillere intikal eden ve o dönem Müslümanlarının çoğunluğunca da benimsenen itikadi esasları savunmuştur. Bu görüşleri zamanla Ehl-i Sünnet, özellikle Maturidi anlayışının oluşumuna önemli ölçüde yardımcı olmuştur. Fıkıh öğrenimi ve fukaha ile görüşmeleri. İmam-ı Azam daha sonra fıkıh öğrenimine yönelmiştir. Devrinin ünlü fakihi Hammad bin Ebu Süleyman'a öğrenci olarak Küfe camisindeki derslerinde 18 sene kadar ondan fıkıh okumuştur. Hammad fıkıh tahsilini İbrahim en-Nehai ile Şabi'den yapmıştı. Onlar da Kadı Şuray, Alkame, Mesruk ve El-Esfet bin Yezid'den fıkıh öğrenmişler. Bu sayılanlarsa Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Abdullah bin Mes'ud'dan ilim tahsil etmişlerdir. Buna göre Ebu Hanife, ilim tahsil ederken 4 çeşit fıkıh öğrenmeye özen göstermiştir. 1. Maslahata, kamu yararına dayalı Hazreti Ömer'in fıkhı. 2. Şer'i hakikatleri araştırıp ortaya koymak için yapılan İstinbata, yani delilden, kuraldan çıkarıma dayanan fıkıh. 3. Tahrice, genel kuraldan çıkarıma dayanan Abdullah bin Mes'ud'un fıkıh. 4. Kur'an ilmi olan Abdullah bin Abbas'ın fıkıh. Küfe ve Basra'daki hadis ve fıkıh üstadlarının ders halkalarına katılmış, 100 kadar tabi'in alimiyle görüşüp pek çok kimseden hadis dinlemiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, kendi zamanındaki İslam dünyasının en önemli merkezlerinden pek çoğuna seyahat etmiştir. Bilhassa Mekke ve Medine'ye birkaç kez gitmiştir. Buradaki fukaha-i seb'a denilen 7 hukukçunun hayatta olanlarından çok feyiz almıştır.

cemaatleri sırasında Ata bin Ebi Rebah, İkrime ve Nafi ile görüşüp onlardan hadis dinlemiştir. Böylece Mekke ve Medine'deki ilimden de yararlanmıştır. İmam Malik, Sufyan bin Uyeyne, ilk fıkıh kitabının yazarı İmam Zeyd bin Ali, Muhammed el-Bakır ve İmam Cafer-i Sadık gibi pek çok bilginle de görüşmüştür. Hatta devrinin sapık fırkalarının yetişkin ve fikri önderleriyle de görüşmekten çekinmemiştir. Ayrıca hac mevsimlerinde Mekke'ye gelen çeşitli bilginlerle görüş ve düşüncelerini tartışıp olgunlaştırmıştır. Şahsiyeti.

Ebu Hanife, kanaatkar, cömert, güvenilir, abid ve zahit biriydi. Kazancına haram ve şüpheli gelir karıştırmazdı. Her yıl kazancını hesaplar ve çevresindeki ilim adamlarıyla öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılardı. Dış görünüşe de önem verir, temiz giyinirdi. Duygulu bir kalbe ve hassas bir ruha sahipti. Vakar ve sükuneti ruhunun yüceliğinden ve Allah'a bağlılığından ileri geliyordu. Derin ve hür düşünce sahibiydi. Hazır cevap olup fikirlerini kolayca anlatır, tutukluk göstermezdi. İyi davranışın büyük bir ibadet olduğunu söylerdi. Ebu Hanife inandığını ve doğru bildiğini söylemekten, gerektiğinde mücadelesini de yapmaktan çekinmeyen bir medeni cesaret sahibiydi. Bu uğurda pek çok sıkıntı çekmiştir. Hem Emeviler hem de Abbasiler devrinde halifelerin ve valilerin yaptıkları haksızlıklara açıkça karşı çıkmıştır. Halifelerin hediyelerini ve yaptıkları görev tekliflerini kabul etmemiş, işkenceye katlanmayı ve hapse girmeyi tercih etmiştir. Abbasi halifesi Mansur, kendi kumandanlarını isyancılara karşı savaşmaktan vazgeçirmeye çalışan Ebu Hanife'ye, kendi bağlılığını da denemek için Bağdat başkadılığını teklif etmiştir. Ancak Ebu Hanife bu teklifi kabul etmemiş, bu yüzden Bağdat'ta hapse atılmış, işkence görmüştür. Kendisine Emeviler ve Abbasiler zamanında birkaç defa başkadılık görevi teklif edilmiş, ısrar ve işkence edilmiş olmasına rağmen ilim hürriyetine ve hakkı söyleme serbestliğine zarar verir diye kabul etmemiştir.

Ebu Hanife idareciler yanında devrindeki alim ve kadıların görüş ve kararlarını da eleştirmiştir. Küfe kadısı İbni Ebi Leyla'nın verdiği kararları öğrencileriyle birlikte derste ve ilmi toplantılarda tartışmış ve eleştirmiştir. Bu durumdan rahatsız olan İbni Ebi Leyla'nın talebi üzerine halife tarafından bir süre fetva vermesi yasaklanmıştır. Öğrencisi Ebu Yusuf, hocası Ebu Hanife ile İbni Ebi Leyla'nın farklı görüş noktalarını İhtilaf-ı Ebu Hanife ve İbni Ebi Leyla adında bir kitapta toplamıştır. Ebu Hanife Bağdat'ta ölmüştür. Zehirlenerek öldüğü ve hapisten cenazesinin çıktığı da rivayet edilir. Hapisten çıktıktan bir süre sonra öldüğü rivayeti tercih edilmektedir. Cenazesi vasiyeti üzerine Hayzuran kabristanının doğu tarafına defnedilmiştir. Daha sonra Selçuklu Sultanı Melikşah'ın veziri Şerefül Mülk Ebu Sa'd el-Müsteffi 1067 miladi yılında 469 hicri yılında mezarı üstüne bir türbe yaptırmış, çevresine de medrese kurulmuştur. Bu türbe Osmanlılarca pek çok defa tamir ve tezyin edilmiştir. Kabri bugün Bağdat'ta kendisine nispetle azamiye denilen yerdedir, önemli bir ziyaretgâhtır. Ders işleme yöntemi ve öğrencileri. Hocası Hammad'ın ölümünden sonra 738 yılında arkadaşlarının ve öğrencilerinin ısrarı üzerine 40 yaşlarındayken onun yerine geçerek ders okutmaya başlamıştır. Ebu Hanife derslerini akademik bir ortamda yürütüyordu. Geniş bir hoşgörü içinde öğrencileriyle ilmi meseleleri bizzat tartışmıştır. Derslerinde ve ilim meclislerinde herkese söz hakkı verir, farklı görüşleri dinler, öğrencilerini kendi kanaatlerini benimsemeye kesinlikle zorlamazdı. Tartışma sonunda ulaştığı sonuç için bizim kanaatimiz ve ulaşabildiğimiz en güzel görüş budur. Bundan daha iyisini bulan olursa şüphesiz ki doğru olan onun görüşüdür diyerek hem farklı görüşlere hoşgörüyle bakar hem de ilmi araştırmayı sürdürmek konusunu teşvik ederdi. Ebu Yusuf'un naklettiğine göre kendisine bir mesele sorulduğunda Ebu Hanife, önce öğrencilerinin bu konuda bildikleri hadisleri ve sahabi görüşlerini sorar, ardından kendi bildiği rivayetleri nakleder, meseleyi değişik yönleriyle ele alır, öğrencilerinin görüşlerini ayrı ayrı dinler, daha sonra da o meseleyi hükme bağlardı. İşte bu faaliyet hicretin ikinci asrında Küfe şehrinde İslam hukuk kurallarının sistemleştirilmesi için girişilen ilk toplu çabadır. Etrafındaki seçkin ve yetkin öğrencilerin oluşturduğu bu ders halkası bir bakıma önceki kuşaklardan devralınan zengin fıkıh mirasını gelişen şartlara ve çoğalan fıkhi meselelere koşut olarak yeniden değerlendirip sistemleştiren geniş katılımlı bir içtihat şurası gibi görev yapmıştır. Özellikle Irak, Horasan, Harezm, Türkistan, Tuharistan, Sind, Yemen ve Arabistan'ın her yanından akın akın gelen öğrenciler, fetva isteyenler ve dinleyicilerle ders halkası çok geniş olurdu. 30 yıl kadar ders ve fetva veren Ebu Hanife'nin hocalık hayatı çok hareketli ve verimli geçmiştir. 4000 kadar öğrenci yetiştirmiş, bunların 40 kadarı içtihat seviyesine erişmiştir. Ebu Hanife'nin kadılık yapabilecek 28, fetva verebilecek 6, kadılara ders verebilecek 2 talebesi vardı. En ünlü öğrencileri, görüşlerini yazan ve uygulayan İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed Eş-Şeybani'dir. Ayrıca Züfer'le
El-Hasen bin Ziyad'ı da saymak gerekir.

Ebu Hanife'nin fıkıh konusunda bizzat yazdığı bir eseri yoktur. Irak fıkhı veya Rey fıkhı da denilen sistemleşmiş Hanefi mezhebi, Ebu Hanife'nin öğrencileri sayesinde yayılmıştır. Ebu Yusuf'un baş kadı oluşu, çok sayıda ve ilgi çekici kitaplar yazması, Muhammed Eşşeybani'nin de Ebu Hanife'nin ilim ve ders meclislerinde öğrencileriyle yaptığı tartışmaları eserleriyle yansıtması, Hanefi mezhebinin hem tanınmasını hem de yayılmasını sağlamıştır. Hanefi fıkıh yazımında mezhep imamları arasındaki ihtilaflar anlatılırken, İmam-ı Azam'la uzun zaman arkadaşlık ettikleri, ondan ayrılmadıkları ve hocalarının fıkıh anlayışını yaşattıkları için Ebu Yusuf'la Muhammed'e sahibeyn, iki arkadaş, iki öğrenci veya imameyn, yani iki imam, aynı görüşte olduklarında Ebu Hanife ile Ebu Yusuf'a şeyhayn, iki hoca, Ebu Hanife ile Muhammed'e tarafeyn, aynı görüşte iki kişi denir. İmam Muhammed'in eserlerinden Zahirur Rivaye ve Mesailul Usul denilen Hanefi mezhebinin temel metinleri, El-Hakim Eş-Şehit denilen Ebu'l-Fadl el-Mervezi tarafından tek metin haline getirilmiş, Büyük Türk hukukçusu Şemsül Eyyime Serahsi tarafından bu birleşik metin 30 cilt halinde Mebsut adıyla şerh edilmiştir. Mebsut, Hanefi hukukunun olduğu kadar dünya hukuk yazılarının da en geniş ve başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Hanefi mezhebi Abbasi devletinin hakim olduğu bütün yerlerde ama önce Irak'ta yayıldı. Horasan, Sicistan, Mavera-ün-Nehir gibi doğu ülkelerine hakim oldu. Türkistan ve Mavera-ün-Nehir'de Şafii mezhebi ile Hanefi mezhebi arasında sert muadeleler olmuş ve her iki mezhep bilginleri birbiriyle şiddetli tartışmalara girmiştir. Bu türlü sürekli fıkıh tartışmalarının sonunda çeşitli deliller ve bu delillerden de ilim doğmuş, Müslümanlar arasında herhangi bir düşmanlık yaratılmamıştır. Kafkasya, Huzistan, İran, Sint'te Hanefiler vardı. Sicistan halkıyla Bengal emirleri de Hanefiydiler. Mısır'a ise 780'den sonra girebilmiştir. Fatimiler, Hanefi mezhebinin Mısır'daki resmi otoritesini kaldırmış ve yerine Şii İmamiye mezhebini hakim kılmıştır. Eyyubiler zamanında Suriye ve ardından Mısır'da güçlendi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır'a hakim olunca Hanefi mezhebini resmi mezhep olarak kabul etmiştir. Kuzey Afrika'nın doğusunda Esed bin Furat'ın çabaları sonucu, Hicri 4. yüzyıla kadar hakim durumdayken, özellikle Tunus ve Cezayir'de yerini Malikilere bırakmıştır. Fas ve Endülüs'te ise tabileri az olmuştur. Sicilya Müslümanlarının çoğu da Hanefiydiler. Ayrıca Yemen'de de çok sayıda tabileri olmuştur. Harezmşah, Selçuklu ve Osmanlı devletleri aracılığıyla Anadolu ve Balkanlara girdi. Selçuklular ve Büveyh oğulları zamanında resmi mezhep gibiydi. Osmanlı Devleti zamanında Hanefi mezhebi oldukça itibar kazanmış ve bu devletin resmi mezhebi olarak görülmüştür. Osmanlılar Hanefi mezhebine bağlı ve onun destekçisiydiler. Şeyhülislam ve yardımcılarının büyük çoğunluğunu Hanefiler arasından seçiyorlardı. Hanefilik, realitede bütün idari ve kazai ilişkilere hakim mezhep haline geldi. 16. yüzyılın başlarında, 1. Sultan Selim döneminde Halife Sultan bu realiteyi resmen tespit etmek istedi. Bir ferman çıkararak bu mezhebin fetva ve kaza işlerinde devletin mezhebi olduğunu ilan etti. Böylece Şeyhülislam, bütün müftü ve hakimler Osmanlı ülkesinin her yerinde bu mezhebe göre fetva ve hüküm vermekle yükümlü tutulmuş oldu. Fakat halk,
ibadet konularında kendi mezhebine uymakta serbest bırakıldı. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Arnavutluk, Bosna Hersek, Lehistan, Ukrayna, Kırım, Azerbaycan, Dağıstan, Kafkasya, Kazan, Ofa, Ural, Sibirya ve Türkistan Türkleri, Çin, Mançurya ve Japonya Müslümanları Hanefi'dir. Uzak Doğu'da bugüne dek yegane mezhep ola gelmiştir. Afganistan, Horasan, Belucistan, Siyam, Hint, Keşmir ve Pakistan çoğunlukla Hanefi'dir. Yemen, Aden, Hicaz, Mısır ve Filistin'de az, Suriye ve Irak'ta oldukça çok sayıda Hanefi vardır. Cezayir ve Tunus'ta da Hanefiler bulunmaktadır. Dünyadaki Müslümanların yaklaşık yarıdan fazlası, hatta neredeyse üçte ikisi Hanefi mezhebine mensuptur. Hanefi mezhebi, Türkler arasında hakim mezhep olduğu için bazı ülkelerde Türklerin mezhebi olarak adlandırılır. Bu geniş etkinlik ve yayılma sonucu, Hanefi mezhebi fıkıh kültüründe hem halk kesiminde hem de siyasi iktidar kesiminde en üst düzeyde takdire ulaşan bilginler yetiştirmiş, başka hiçbir mezhebin gerçekleştiremediği ölçüde bol fıkhi eser vermiştir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
3: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
3: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
3: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 80-81. Peygamberimizin yapması istenen dua. Ve de ki:
2: Rabbim, beni girdiğim ve giriştiğim her yere ve işe doğruluk ve dürüstlükle girmemi, yine doğruluk ve dürüstlükle çıkmamı sağla ve yüce katından beni destekleyecek etkin bir güç ver.
1: Yine de ki:
2: Gerçeğin ta kendisi geldi, sahte olansa yıkılıp gitti. Çünkü her sahtelik zaten yıkılıp gitmeye mahkumdur.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaye.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37. Bahçeli Evler.
7: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
13: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
15: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
7: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
17: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
18: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Kardeşlik, yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
21: Saat 15.
22: 15.
21: Özel FM hayırlı günler diler.
23: Özel FM.
24: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizden beri Allah Teala'nın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verdiği değeri, onu nasıl yücelttiğini konuşuyorduk. Onu ve onun ümmetini şahit olarak vasıflandırdığını konuşuyorduk. Aynı konuya devam edeceğiz. Kadı İyaz diyor ki müellifimiz, kitabımızın müellifi, Allah ona rahmet eylesin. Ve fi hadisin ahar. Bir başka hadisi şeriften bu konuda şunu öğreniyoruz. Ekberena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an sıfatihi fit Tevrat. Fahri Alem Efendimiz kendisinin Tevrat'ta geçen özelliklerinden şöyle söz etmiştir. Geçen dersimizde bir misal verdi. Tevrat'ta da Peygamber Efendimiz anlatılmıştır. Peygamber Efendimiz tanıtılmıştır. İşte bu sebeple Yahudiler Peygamber Efendimiz'i kendi çocuklarını tanır gibi tanıyorlardı. Kitaplarında Efendimiz'in özellikleri yazılı olduğu için. Evet, Tevrat'ta geçen özelliklerinden şöyle söz ediyor Efendimiz.

hoş ve güzel manasına geliyor. Medine'nin daha önceki adı Yesrib diye biliyoruz. Taybe diye geçiyor. Güzel yer, hoş yer manası. Ümmetuhu elhammadun lillahi ala kulli hal. O peygamberin ümmeti ise her durumda Allah'a hamd eden kimselerdir. Bizden Tevrat'ta böyle bahsediliyormuş. O Muhammed ümmeti her durumda, yani sevinirken de, üzülürken de Allah'a hamd eden kişilerdir. Öyle demiyor muyuz? Nasılsın kardeşim? Elhamdülillah iyiyiz. Dilimize pelesenk oldu elhamdülillah. Bu elhamdülillah kelimesi. Onun için sevgili kardeşlerim, madem ki bizim adımız Allah'a hamd edenlerdir, o halde biz de her fırsatta Cenab-ı Hakk'a hamd edelim. Ve kâle Teâlâ. Allah Teala Hazretleri A'raf suresinin 157 ve 158. ayeti kerimelerinde şöyle buyuruyor. Şimdi Allah Teala'nın bahsedeceği bu sıfatların Tevrat'ta geçen sıfatlara ne kadar benzediğini de görüyoruz. Ben ne demiştim size? Peygamber Efendimiz'i en iyi tanıtan Allah Teala'dır. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'le ilgili pek çok ayeti kerime vardır. Şimdi A'raf suresinin 157. ayeti kerimesini ben okuyayım süratlice, sonra manasını verelim. Yani vakit kaybetmemek için hepsine birden mana verirsek zihninizde daha iyi kalır inşallah. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا اِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ مَعَهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sevgili kardeşlerim, bu ayeti kerimede Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki onlar ellerinde bulunan Tevrat'ta ve İncil'de özelliklerini yazılı buldukları o elçiye, o Muhammed Aleyhisselam'a, okuma yazma bilmeyen o peygambere uyarlar. Tevrat ve İncil'de özelliklerini buldukları diyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki Kur'an-ı Kerim de belirtiyor ki Tevrat'ta, İncil'de Efendimiz geniş bir şekilde anlatılmış. Niye? Böyle bir peygamber gelecek. Onun arkasında durun. Ona yardım edin. Ona iman edin diye Allah Teala o milletleri zaten daha önce hazırlamış Efendimiz'e. Peygamber onlara iyiliği emreder. Onları kötülükten sakındırır. İyi ve temiz şeyleri onlara helal kılar. Pis şeyleri onlara haram kılar. Daha önce üzerlerinde bulunan ağır yükleri indirir. Daha evvelki milletlere Allah Teala bazı şeyleri farz kılmıştır. Onları zor durumda bırakmak için yaptıkları kötülüklere karşılık onları ağır şekilde imtihan etmiştir. Bizim üzerimizden o yükleri Allah Teala kaldırmıştır. Ayeti kerimede ona işaret buyuruluyor. Sırtlarındaki zincirleri çözer. Yani onları zor durumda bırakan bir takım vazifeleri onların üzerinden kaldırır Allah Teala. Ona iman eden, o peygambere iman eden, o peygamberi destekleyen, o peygamberin düşmanlarına karşı ona yardım eden ve kendisine indirilen nura, yani Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'in bir adı da nurdur, kendisine indirilen nura uyan kimseler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Buyuruyor. Allah Teala böyle buyuruyor. Demek ki Allah Teala Tevrat'ta İncil

0: yılda Peygamber Efendimiz'i tanıtmış. Böyle bir peygamber gelecek. Vasıfları şöyledir, şöyledir buyurmuş. Ve gerçekten de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi teşrif buyurduğu vakit Yahudi alimleri geliyorlar, yüzüne bakıyorlar. Bu o diyorlar, bu o. Bu o peygamber. Tevrat'ta anlatılan peygamber. Biraz daha işi sıkı tutanlar sorular soruyorlar. Şu konuda ne dersin, bu konuda ne dersin? Çünkü Efendimizin o konudaki kanaatleri de Tevrat'ta, İncil'de yazılı olduğu için ne verecek, ne cevap verecek diye bekliyorlar. Tabii ki daha sonraları bu Efendimizin özelliklerini kaldırmışlardır kitaplarından. Tevrat'tan, İncil'den onları silmişlerdir. Bunun yerine başka sözler yazmışlardır. Bunun için ne diyoruz biz Tevrat'a ve İncil'e? Tahrif edilmiş kitap diyoruz. Ne demek tahrif edilmiş? Bozulmuş. Evet. Bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahseden ayetler yok denecek kadar azdır. Olanı da öyle yapmışlar ki anlaşılmıyor yani. Birinden bahsediyor ama kim o? Şimdi de A'raf suresinin 158. ayeti kerimesini okuyalım. Müellifimiz ona işaret etmişti. Estağfirullah. Kul ya eyyuhen nasu inni rasulullahi ileykum cemia ellezî lehu mülkü's semavati vel ard la ilahe illa hu yuhyi ve yumit فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ اَنَّب۪يِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Efendimiz'e Allah Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Şöyle de, onlara şöyle de. Ey insanlar! Elbette ben göklerin ve yerin sahibi olan kendisinden başka ilah bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah'ın hepinize birden gönderdiği elçisi. Ben dirilten, öldüren, yaşatan, yerlerin, göklerin sahibi olan Allah'ın size gönderdiği elçisiyim. Öyleyse Allah'a iman edin. Allah'a ve onun sözlerine iman eden o ümmi peygambere de iman edin. Evet, Allah'a ve onun sözlerine iman eden o ümmi, yani okuma yazma bilmeyen peygambere de iman edin. Ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Allah Teala böyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanmayı tavsiye ediyor, ona teşvik ediyor. Ona inanın buyuruyor ve onun vasıflarından bahsederek kendisini tanıtıyor. Fakat kâle teâlâ, Allah Teala Hazretleri Âl-i İmrân suresinin 159. ayeti kerimesinde de şöyle buyuruyor. Febimâ rahmetin minallâhi linte lehum ve lev kunte fazzan galîzal kalbi lenfettû min havlik fa'fu anhum ve estağfir lehum وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala bu ayeti kerimede insanlara nasıl davranması gerektiğini anlatıyor. Buyuruyor ki Allah'ın senin kalbine koyduğu rahmet, merhamet sayesinde sen o insanlara yumuşak davrandın. Çünkü Allah Teala seni merhametli yarattı. Şayet kaba olsaydın, katı kalpli olsaydın, insanlar etrafından dağılıp giderlerdi. Böyle buyuruyor Allah Teala. Eğer sen katı kalpli, kaba, hırçın bir insan olsaydın, insanlar etrafından dağılıp giderlerdi. Çünkü insanlar böylesi kimseleri sevmez. O halde onları, o insanları affet. Hata yapan, suç işleyen insanları affet. Allah'ın onları bağışlamasını dile. Allah'tan, ya Rabbi sen de bu günahkar ümmetimi affet diye Allah'ın bağışlanmasını niyaz et. Karara bağlanacak işlerde onlara danış. Müşavere, şura diyoruz ya, İslam dininin esaslarından biri de budur. Müşavere, şura. Karara bağlanacak hususlar da diyor Allah Teala Hazretleri, o ümmetinle istişare et. Ne yapalım? Şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım diye onların fikirlerini ve görüşlerini al. Kesin kararını verince de yalnız Allah'a tevekkül et. Sevgili kardeşlerim, bu bize emredilen çok güzel bir vasıftır. Önce araştıracağız, tahkik edeceğiz. Kararımızı verdikten sonra da geri dönmeyeceğiz. Allah'a tevekkül edeceğiz. Ben bunu yapmaya niyet ettim, tamam yapacağım diyeceğiz. Ondan sonra da yürüyeceğiz o yolda. Verdiğimiz karar doğrultusunda yürüyeceğiz. Ha, acaba şöyle miydi? Yok artık. Düşündün, taşındın, istişare ettin, kararını verdin. Devam et. Çünkü şeytan seni oyununa getirir. Verdiğin karardan döndürmeye çalışır. Sen o oyuna gelme. Çünkü Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Allah Celle Celaluhu mütevekkil kullarını sever. Gördüğümüz gibi Allah Teala Peygamber Efendimizin güzel vasıflarını anlatıyor burada. Sen şöyle iyi huylusun, böyle merhametlisin, böyle alçak gönüllüsün. Onun için de insanlar senin etrafında toplanıyor diye anlatıyor. Kale Semerkandî, Ebu'l-Leys Es-Semerkandî var. Hanefi alimi, tefsir alimi. Allah rahmet eylesin ona. Hicri 373 tarihinde, miladi 973 tarihinde vefat etmiş bir alim. Tefsiriyle de meşhurdur. Diyor ki: Zekkerahumullahu Teala minnetehu ennehu ceale Resulehu sallallahu aleyhi ve selleme rahimen bil müminin raufen leyyinel canib. Bu okuyacağımız sözleri Ebu'l-Leys Es-Semerkandî tabi'in müfessirlerinden ve muhaddislerinden bir alim var. Abid, zahid bir alim. Dahhak bin Müzahim. Ondan naklediyor. Dahhak 105 tarihinde vefat etmiş bir alim. Yani Peygamber Efendimiz'den 95 sene sonra vefat etmiş. Demek ki daha önce yaşadığını da dikkate alırsak ashab-ı kiramdan istifade etmiş. Çok istifade etmiş bir alim. Dahhak bin Müzahim. Onun sözlerini şimdi naklediyor. وَلَوْ كَانَ فَزَّنْ خَشِنًا فِي الْقَوْلِ لَتَفَرَّقُوا مِنْ حَوْلِهِ وَلَكِنْ جَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى سَمْحًا سَهْلًا طَلْقًا بَرًّا لَطِيفًا هَكَزَا قَالَهُ الضَّحَاكِ. Dahhak bin Müzahim diyor ki, şayet Fahri Cihan Efendimiz kaba biri olsaydı, kırıcı biri olsaydı, etrafında kimse kalmazdı, dağılıp giderdi. Ayet-i Kerime böyle söylüyor diyor. İnsanların onun etrafından ayrılmamaları için, dağılmamaları için Cenab-ı Hak Server-i Enbiya Efendimiz'i hoşgörülü yaptı, yumuşak huylu yaptı, güler yüzlü yaptı, herkese karşı nazik ve ince davranan, zarif, şefkatli bir insan olarak yarattı diyor. Evet. Allah Teala onu böyle yarattı. Bu güzellikleri ona verdi. Sevgili kardeşlerim, bu ayeti kerimede ve bu alimin, Dahhak bin Müzahim'in bu ayeti kerimeyi yorumlamasında bizim için çok önemli dersler var. Demek ki biz de, bizim de etrafımızda insanlar var. Çalıştırdığımız işçiler olabilir. Hoca olabiliriz, talebelerimiz vardır. Amir olabiliriz, memurlarımız vardır. Baba, anne olabiliriz, çocuklarımız vardır. Şayet biz onlara karşı kaba, kırıcı bir tarzda haşin davranacak olsak bizi sevmezler. Etrafımızdan dağılıp gitmeseler bile mecburen işçi ise çalışacak, talebe ise okuyacak, memursa işini yapacak. Ama bize karşı gönüllerinde muhabbet değil de nefret hasıl olur. Bu sebeple etrafımızdaki insanlara biz de güzel, güler yüzlü, nazik davranmak durumundayız. Ve kâle Teâlâ, Allah Teala Hazretleri Bakara Suresinin 143. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve kezalike cealnakum ümmeten vasaten litekunu şuhedâe alennâs ve yekûner rasûlü aleykum şehîde. Bakınız bu ayeti kerimede Allah Teala ümmeti Muhammed'e bizlere ne söylüyor? Sizi ölçülü ve dengeli bir ümmet yaptık. Sizi ölçülü, dengeli, muvazeneli bir ümmet yaptık. Niçin böyle yaptık? Onu da anlatıyor Allah Teala. Siz bütün insanlara şahit olasınız diye. Buraya dikkat buyurunuz. Bunun üzerinde duracağız. Siz bütün insanlara şahit olasınız diye, Allah'ın Resulü de size şahit olsun diye böyle yaptık. Onu anlattığımız tarzda işte merhametli, nazik insan yaptık. Sizi de öyle olasınız diye efendim ölçülü ve dengeli bir ümmet yaptık. Çünkü siz diğer ümmetlere şahitlik edeceksiniz. Bu şahitlik nasılmış? Bekleyelim şimdi. Merakla onu bekleyelim. Kâle Ebu'l-Hasen el-Kâbisî. Maliki fakihi var. Aynı zamanda eğitimci Ebu'l-Hasen el-Kâbisî. Vefatı Hicri 403, miladi 1012 tarihinde vefat etmiş bir alim. Şöyle diyor. Ebanallahu Teala fadla nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem ve fadla ümmetihi bihazihil ayet. Allah Teala bu ayeti kerimeyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun ümmetinin faziletini ortaya koymuştur. Bu ayeti kerimede hem Efendimizin değerini, yüceliğini, faziletini ortaya koymuştur. Hem de onun ümmetinin değerini ve üstünlüğünü açıklamıştır. Ve fi kavlihi fil ayetil ukhra, Cenab-ı Hak şu ayeti kerimede de aynı İslam ümmetinin değerini ortaya koymuştur. Hac suresinin 78. ayetidir. Estağfirullah. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِم۪ينَ مِنْ قَبْلُ وَف۪ي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَه۪يدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. İşte bakınız, o şahitlik meselesini Allah Teala nasıl ele alıyor. Allah Teala sizi, ey ümmeti Muhammed, Allah Teala sizi bu Kur'an'ı indirmeden önce de bu Kur'an'da da Müslümanlar diye isimlendirdi. Allah Teala bizi daha Kur'an-ı Kerim gelmeden önce de diğer kitaplarda Müslümanlar diye vasfetmiş, nitelemiş. Bize Müslümanlar demiş Allah Teala Hazretleri. Neticede peygamber size şahitlik edecek, siz de diğer insanlara, diğer peygamberlerin ümmetlerine şahitlik edeceksiniz. Allah Allah, bu nasıl oluyor? Biraz daha meraklanalım. Acaba bu şahitlik, biz nasıl şahitlik edeceğiz? Nuh Aleyhisselam'ın kavmi bizden asırlar önce yaşadı, öldü, vefat ettiler. Biz onlara nasıl şahitlik edeceğiz? Ve kezalike kavluhu, Nisa suresinin şu 41. ayeti kerimesi de Peygamber Efendimiz'in değerini bize gösteriyor, ortaya koyuyor. Estağfirullah. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَٰئِ شَهِيدًا. Biz diyor Allah Teala Hazretleri, biz her ümmetin içinden o ümmetin peygamberini, ümmetinin yapıp ettiklerine şahit gönderdiğimizde, o peygamber kendi ümmetinin neler yaptığına şahitlik edecek. O peygamberi ümmetinin yaptıklarına şahit getirdiğimizde Seni de bu ümmete şahit kıldığımızda onların halleri nice olacak? Demek ki her peygamber kendi ümmetinin yapıp ettiklerine şahit olacak. Bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bizim yaptıklarımıza şahit olacak. O da bize şahitlik edecek. Sevgili kardeşlerim, burada şu olayı hatırlayalım. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Mesud'a, biliyorsunuz Abdullah İbni Mesud Efendimizin önde gelen sahabilerindendir. Efendim, alim sahabilerden. Vücudu çelimsiz ama efendim kalbi geniş ashab-ı kiramda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere oturunca ayakkabılarını alır, göğsüne bastırır, onları saklardı. Efendimiz gideceği zaman da ayakkabılarını getirir, önüne kor, buyur ya Resulallah derdi. Özelliklerinden biri, hatırınızda kalsın diye söylüyorum. Çok da güzel Kur'an-ı Kerim okurdu Abdullah İbni Mesud. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdu ki Abdullah İbni Mesud'a, bana Kur'an-ı Kerim oku dedi. Abdullah İbni Mesud şaşırdı. Ya Resulallah dedi, Kur'an-ı Kerim sana nazil olmuşken, sana gelmişken ben mi sana Kur'an-ı Kerim okuyacağım? Bu ne biçim iş? Efendimiz buyurdu ki, ben başkasının Kur'an-ı Kerim okumasını sever, hoşlanırım. Kur'an-ı Kerim'i bir başkasından duymayı severim buyurdu. Ben de diyor okumaya başladım. Nisa suresini okumaya başladım. İşte bu okuduğumuz ayete gelince, Nisa suresinin 41. ayeti kerimesine gelince, Fahri Cihan Efendimiz şimdilik yeter dedi. Yeter dedi. Baktım ki diyor Abdullah İbni Mesud, gözünden dolu gibi yaşlar dökülüyor. Okunan ayeti kerimeden o kadar hislenmiş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başlamış. Yani ümmetinin durumuyla alakalı, ümmetinin ileride ne olacağı, ümmetinin Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kıyamet gününde nasıl hesap vereceği meselesini düşünerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başlıyor. Ve kavluhu taala vesaten ey adulen hiyara. Biraz önce Bakara suresinin 143. ayet-i kerimesini okuduk ya. Bu ayette şöyle buyuruluyor. Ve kezalike cealnakum ümmeten vasaten. Biz sizi ölçülü, dengeli bir ümmet yaptık buyuruyor Allah Teala. Vasat o demek. Ölçülü, dengeli bir ümmet. Demek ki ümmeti Muhammed'in en mühim özelliklerinden biri ölçülü ve dengeli olması. Ölçülü ve dengeli. Sevgili kardeşlerim, bu bizim demek ki vasfımız. Böyle olması gerekiyormuş. Böyle olacakmışız. Ölçülü, dengeli ve adaletli bir ümmet yaptık. Kadı İyaz diyor ki, bu ayette geçen vasat ümmet ifadesi adil, dindar ve hayırlı ümmet demektir. Adil, dindar ve hayırlı ümmet. Demek ki Allah Teala bizden ne istiyor? Adil olmamızı istiyor. Hayırlı olmamızı istiyor. Dindar olmamızı istiyor. Ve açıklıyor bu ayeti Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin. Ve mana hazihil ayet, bu ayetin manası şudur. Ve kema hedeynakum kezalike hassasnakum ve faddalnakum bi en cealnakum ümmeten hiyaran udulen لِتَشْهَدُوا لِلْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اُمَّمِهِمْ وَيَشْهَدَ لَكُمُ الرَّسُولُ بِالصِّدْقِ. O şahitlik meselesini müellifimiz Kadı İyaz şöyle açıklıyor. Vasat ümmet ifadesi böyle olunca ayetin manası da şöyle olur diyor. Sizi doğru yola ilettiğimiz gibi size bir vazife daha verdik. Allah Teala bize böyle buyuruyor. Sizi doğru yola ilettiğimiz gibi size bir de vazife verdik. Peygamberlerin kendi ümmetlerine tebliğ vazifesini, yani Allah Teala'nın emirlerini peygamberlerine ulaştırdıklarına dair vazifeyi yerine getirdiklerine şahitlik etmenizi de istedik. Demek ki biz diğer peygamberlerin görevlerini tam manasıyla yaptıklarına şahitlik edeceğiz. Allah Teala'nın kendilerine bildirdiği emri yerine getirdiklerine şahitlik edeceğiz. Biz sizden bunu istedik diyor Allah Teala. Sizin doğru söylediğinize de Allah'ın Resulü şahitlik etsin diye sizi hayırlı, adil bir ümmet yaptık. Böylece sizi başkalarına üstün kıldık. Biz diğer peygamberlerin ümmetlerine karşı vazifelerini, tebliğ vazifesini yerine getirdiğine nasıl şahitlik edeceğiz? Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberlerin şahitlik vazifelerini yerine getirdiklerini okuyoruz. Değil mi efendim? Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı. Tek bir noktası değişmeden bize kadar geldiğini biliyor ve buna iman ediyoruz. Bizim kitabımızda diğer peygamberler anlatıldıkça onlardan nasıl bahsediliyordu? İşte ümmetlerine Cenab-ı Hakk'ın emirlerini tebliğ ettiler. İnanın dediler, iman edin dediler, iman etmediler. İman etmeyince Allah Teala da kimini sesle helak etti, kimini yere batırarak helak etti, kiminin başına taş yağdırarak helak etti, kimini şöyle, kimini böyle helak etti. Bunu okumuyor muyuz Kur'an-ı Kerim'de? Okuyoruz. Demek ki diğer peygamberlerin ümmetlerine karşı vazifelerini yerine getirdiklerini biz biliyoruz. Çok sağlam bir şekilde biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bize Allah Teala söylüyor. Değil mi efendim? Bizim şahitliğimiz işte budur sevgili kardeşler. Bizim şahitliğimiz bu. Biz Kur'an-ı Kerim'den diğer peygamberlerin ümmetlerine karşı tebliğ vazifesini yerine getirdiklerini öğreniyoruz, okuyoruz. Onun için kıyamet gününde de Allah Teala sorduğu vakit biz diyeceğiz ki evet, Hazreti Musa'da, Hazreti İsa'da, efendim Hazreti Nuh'ta, Hazreti Lut'ta hepsi de vazifelerini yaptılar. Evet. İşte bu sebeple Allah Teala bizi diğer ümmetlere üstün yapmıştır. Şahit olacağız biz. Diğer peygamberlere şahitlik edeceğiz. Onun için bu ümmet üstün bir ümmettir. Ümmeti Muhammed hayırlı bir ümmettir. Ümmeti Muhammed dindar bir ümmettir. Yüce Rabbim hepimizi dindar eylesin. Hepimizi felaketlerden korusun. Tehlikelerden muhafaza buyursun. Hem bizi hem yavrularımızı korusun. Onları da dindar birer insan yapsın. Onlar hakkında kötülükler düşünenlere, uyuşturucularla vesairelerle onların ahlakını bozmaya, hayatlarını tehlikeye atmaya çalışanlara fırsat vermesin. Kıyle innallâhe celle celâluhu izâ se'elel enbiyâe hel bellâhtum. Şöyle denmiştir. Allah Teala peygamberlere, ey peygamberim, siz peygamberlik görevini yerine getirdiniz mi diye soracak. Kıyamet gününde Allah Teala peygamberlere, ey peygamberlerim, siz üzerinize aldığınız peygamberlik görevini yerine getirdiniz mi diye soracak. O zaman peygamberler ne diyecek? Evet, getirdik ya Rabbi diyecekler. Evet, biz tebliğ vazifemizi yerine getirdik. Ve yekulûnena. Evet ya Rabbi. Fetekûlu ümemühüm mâ câenâ min beşirin ve lâ nezîr. Peygamberlerin ümmetleri peygamberlerine itiraz edecek. Diyecekler ki bize bir müjdeci de gelmedi, bir uyarıcı da gelmedi. bize peygamber filan gelmedi diyecek. Böyle diyecekler. Çünkü adamlar zaten inkar etmişler. Değil mi? Hazreti Nuh 950 sene onlara Allah'ı anlatmış, onun varlığını, birliğini anlatmış. Kaç kişi inanmış? Bir gemiyi bile dolduracak kadar adam inanmamış ona. Birkaç kişi inanmış. Allah Teala size peygamber geldi mi diye sorduğunda da ne diyecekler? Yok diyecekler, bize kimse gelmedi. فَتَشْهَدُ اُمَّتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَنْبِيَاءِ وَيُزَكِّيهِمْ اَنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. İşte o vakit Muhammed ümmeti devreye girecek. Ahirette, kıyamet gününde insanlar hesaba çekilirken peygamberlerin vazifelerini yaptıklarına dair ümmeti Muhammed şahitlik edecek. Peygamber Efendimiz de bize şahitlik edecek. Ne diye? Ümmetim doğru söylüyor ya Rabbi diye. Peygamber Efendimiz'in şahitliği de bu işte. Biz demek ki ya Rabbi bunlar yalan söylüyor. Bu ümmetler, eski ümmetler, peygamberleri gelmiştir ve vazifelerini yapmışlardır. Senin emrini tebliğ etmişlerdir diyeceğiz. Şahitlik yapacağız. Peygamber Efendimiz de söz alacak, diyecek ki ya Rabbi benim ümmetim doğru söylüyor. Benim ümmetimin şahitlik görevi yerindedir, isabetlidir diyecek. O ümmet, o peygamberler vazifelerini yapmışlardır. Tebliğ görevini yapmışlar. Ne güzel bir vasıf değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala bizi, Hazreti Nuh'un da ümmeti yapabilirdi. Hazreti Lut'un da ümmeti yapabilirdi. Elhamdülillah bizi korudu. Bizi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti yaptı. O en şerefli peygamberin ümmeti yaptı. Değerimizi, kıymetimizi bilelim. Bize lütfedilen büyüklüğün farkında olalım. Allah'a hamd edelim, şükredelim. Sevgili kardeşlerim, elhamdülillah. Allah bizi Muhammed Aleyhisselam'a ümmet yaptı diye sevinelim. Elhamdülillah. Ve kıl manel ayet, bazı müfessirler ayete şu manayı vermişlerdir. İnnekum hüccetun ala kulli men halefekum. Ey Muhammed ümmeti, siz peygamberlerini yalanlayanlara karşı şahitsiniz. Onlara, onların yalan söylediğine, peygamberlerin tebliğ görevlerini yerine getirdiğine şahitlik edeceksiniz. Ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hüccetun aleykum. Peygamber de sizin doğru söylediğinize şahitlik edecektir. Hakahu Semerkandi bu görüşü Hanefi fakihi ve müfessir Ebu'l-Leys es-Semerkandi nakletmiş, böyle nakletmiş. Ve kâle Teala, Allah Teala Hazretleri Yunus suresinin ikinci ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Mesela ve beşşirillezîne âmenû enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Ey peygamberim, ey Habibim, iman edenleri şöyle müjdele. Onlara Rableri katında doğruluk makamı vardır. Ümmeti Muhammed için böyle bir makam varmış. Kademü sıdk. Kademü sıdk. Kademe sıdk. Doğruluk makamı. Anlatacağız bu ne demek. Yani yüce mertebe vardır. Yaptıkları amellere karşılık bol sevap vardır demektir. Kademü sıdk o demektir. O müminler dürüst oldukları için ve iyi işler yaptıkları için onlar Rableri katında herkesten, diğer ümmetlerden daha ileride bulunacaklardır. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti bu özelliklerinden dolayı, yani dürüst oldukları için ve iyi işler yaptıkları için diğer ümmetlerden daha ileride bulunacaklardır. Kâle Katâde vel Hasan ve Zeyd ibn Eslem, üç alimden Kadı İyaz burada söz ediyor. Ayetteki kademe sıdk yani doğruluk makamı ifadesini tabi'in neslinden üç alimin bu ayete verdiği manayı zikrediyor, bize hatırlatıyor. Demişler ki bu üç alim, Katade bin Diame es-Sedusi, yani üçü de tabi'in alim. Hasan-ı Basri, ki bu ismi çok duydunuz, biliyorsunuz. Ve zahit, muhaddis ve fakih Zeyd ibn Eslem. Bu üç alim de diyorlar ki kademe sıdkın hüve Muhammedun sallallahu aleyhi ve selleme yeşfa'u lehum. Bu kademi sıdk, doğruluk makamı demek, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine şefaat etmesi demektir. Bunlar böyle anlar. Kademi sıdk, onlara kademi sıdk vardır. Onlara doğruluk makamı vardır. Sözünü bu üç alim böyle tefsir etmişlerdir. Bunlar mutlaka bu görüşü ashab-ı kiramdan duymuşlardır. Kendiliklerinden onlar zaten bir şey söylemezler. Ashab-ı kiram da Resulullah Efendimiz'den duymuşlardır. Demek ki doğruluk makamı ne demekmiş? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmete şefaat etmesi demek. Şefaat makamı demekmiş. Ve Enil Hasen-i Eydan, yine Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle demiş. Doğruluk makamı ifadesinin ifadesine bir farklı mana daha vermiş. Hiye musibetuhum bi nebiyihim. Bu kademi sıdk, Resul-i Ekrem'in ümmetinden önce vefat etmesi demektir demiş. Bu manayı da vermiş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim sizden önce vefat etmem sizin için iyidir. Çünkü ben sizden önce gideceğim ve havzun başında, Havz-ı Kevser'in başında sizi bekleyeceğim ve size şefaat edeceğim. Neticede o yani. Gene aynı kapıya çıkıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizden önce, daha yani ümmetinden önce vefat etmesi manasını vermişler. Bu da bizim için hayırdır dediğim gibi. Çünkü Efendimiz bizi Kevser havuzunun başında bekleyecek ve bize orada şefaat edecektir. Ve an Ebi Said'in el-Hudri'yi radıyallahu anh, ashab-ı kiramdan en çok hadis rivayet eden 7 kişiden biri olan Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Kademi sıdk kelimesinin manası neymiş? Onun anlattığına göre hiye şefaatü nebiyyihim Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine şefaat etmesi demekmiş. Kademi sıdk. Evet. Ve şefi'u sıdkın inde Rabbihim. Muhammed aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed'e Rableri katında en sadık şefaatçidir. Evet. Ümmeti Muhammed'e Ebu Said el-Hudri böyle mana veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed'e Rableri katında, huzurunda en sadık şefaatçidir. Ve kâle Sehl ibn Abdullah et-Tüsteri, bir sufi müfessir vardır. Tefsir sahibi Sehl bin Abdullah et-Tüsteri, onun vefatı da Hicri 283, miladi 896'da vefat etmiş, büyük bir alim, bir zahit. Demiş ki kademi sıdk için hiye sabikatü rahmetin evde'aha fi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Kademi sıdk ifadesi diyor Allah Teala'nın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ezelde verdiği rahmettir. O da böyle açıklamış. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ezelde verdiği rahmettir. Merhamet olarak yaratmıştır onu. O da ne diyor? Allah Teala rahmetini 99 parçaya ayırdı diyor Peygamber Efendimiz. 99 parçanın bir parçasını yeryüzüne indirdi. Atın tayının üzerine basmamak için ayağını kaldırmasına varıncaya kadar bütün hayvanların ve bütün insanların yavrularına, diğer insanlara merhamet etmesi işte bu %1 merhametten dolayıdır. Yeryüzüne indirdiği %1 merhametten dolayıdır. Peki ne oldu o %99'a, geri kalan %99'a? Efendimiz buyuruyor ki o %99'u Allah Teala kıyamet gününde kullanacaktır. Müslümanlara karşı kullanacaktır. Elhamdülillah. Ne büyük bir lütuf sevgili kardeşlerim. Ümmeti Muhammed'den olmak, bu müjdeleri duymak ne hoş şeydir. Ne güzel bir vasıftır Muhammed ümmetinden olmak. Elhamdülillah. Tekrar tekrar Allah'a şükredelim, hamd edelim. Resul-i Ekrem'e ezelde verilen rahmetin ne olduğunu tabii ki tam manasıyla bilemiyoruz. Ama burada şu hadisi şerifi hatırlayalım sevgili kardeşlerim. Size bir hadis okuyacağım ki efendim, bir takım insanlar oturuyorlar, toplanıyorlar, alimler efendim bu hadisin uydurma olduğunu söylüyorlar. Geçen gün dinledim böyle bir şey internette. Efendimiz buyuruyor ki küntü nebiyyen, ben peygamberdim ve Ademu beyner ruhi vel ceset, Adem daha ruh ile ceset arasındayken ben peygamberdim. Şimdi bana soracaksınız, o alimler bu hadisin sahih olmadığını söylüyor da siz nereden biliyorsunuz? Evvela şunu söyleyeyim. Sünen-i Tirmizi'de bu hadisi şerif var. Yani Kütüb-i Sitte'den olan, 6 kitaptan biri olan efendim Tirmizi'de var. Diyeceksiniz ki yani Tirmizi'de olması bu hadisin sahih olduğunu mu gösterir? Bakınız bu hadisin sahih olduğuna bir başka şahit söyleyeyim size. Nasırüddin Elbani diye bir alim vardı. Allah rahmet eylesin. Çok sert bir alimdi. Çok müteşeddit dediğimiz bir alimdi. Bu hadis zayıftır, bu hadis uydurmadır filan diyen bir alim. Onun içinde ümmet, bu ümmetin alimleri onunla çok çatışmış. Onun aleyhinde kitaplar yazmışlar. Bu alim sahih hadisleri 7 cilt halinde toplamıştır. 7 cilt ama mesela bir cilt bazen 3 tane mücelletten oluşuyor. Yani 13-14 ciltten meydana gelen bir eser. Orada diyor ki bu hadis sahihtir. Bu en sert adam bile, hadislere karşı bu acımasız gibi görünen alim bile, ki tabii büyük bir alim şüphe yok, bu hadis sahihtir diyor. Evet, benim şahitlerimden biri de budur işte. İşte bizim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir insan. Ezelde ona rahmet verilmiş dedik. Demek ki o daha Hazreti Adem yaratılmadan evvel varmış. Peygamberlik verilmiş ona daha doğrusu. Yani. Nasıl veriyor bilmiyoruz onu. O konuda bize bilgi verilmiyor. Ama ben diyor daha Adem efendim ruh ile ceset arasındayken ben peygamberdim diyor. Ve kâle Muhammed ibn-i Ali'in et-Tirmizi'yü. Bazılarını dinleyip geçeceğiz. Kafamızı takmayacağız. Ne yapalım? Onlar öyle düşünüyor. Biz de böyle düşünelim. Biz de bunu bilelim. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Biz devam edelim. Ve kâle Muhammed ibn-i Ali'in et-Tirmizi'yü. Hakim et-Tirmizi diye meşhur bir alim vardır. Nevadirul usul fi marifeti ashabi akbari rasul diye bir hadis kitabı vardır. 291 hadisi tasavvufi açıdan şerh etmiş bir alim bu. Muhammed bin Ali et-Tirmizi. Daha başka eserleri de var. Diyor ki Efendimiz hakkında huve imamus sadikine ve sıddikine. Eşşefi'ul muta ve sailul mücab Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Hakim Tirmizi diyor ki kademe sıdk Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kademe sıdk demek bizim doğruluk makamı diye anlattığımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Zira o sadıkların, sıddıkların, sıddık demek ilmiyle amil olan, yani bildiğini uygulayan, yaşayan kimseler demektir. Sadıkların ve sıddıkların rehberidir. Elhamdülillah. O itaat olunan bir şefaatçidir. İstediği reddolunmayan yegane peygamberdir. Bizim Efendimiz istediği reddolunmayan yegane peygamber. Allah Teala'dan ne istemişse Allah Teala ona vermiştir. Diğer peygamberlerin bu özellikleri yoktur. Onun için diyor kademi sıdk demek peygamber aleyhissalatu vesselam demektir. Çünkü o Allah katında böylesine yüksek bir değere sahip olan bir peygamberdir. Burada kalalım inşallah. Önümüzdeki ders devam ederiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'i dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha Çanta ve Aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37. npmobilya.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
14: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
15: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Ey iman edenler, müttakiler olarak, takva ehli olan şahsiyetler olarak sadıklarla beraber olun. Kimle beraber olacağız? Önce imanımıza bir bakalım. Gerçekten ey iman edenler hitabına muhatap mıyız? Ne kadar muhatabız? Kendimizi bir kontrol edelim. Hadi canım sen de biz de iman edenlerdeniz. Buyurun önce bir kendimizi arz edelim Kur'an'a. Arz edelim sünnete. Arz edelim imanın.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
0: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecmain, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşler, hayat kitabımız, yeryüzünün sıhhat, afiyet, huzurlu olabilmesi için bütün insanlığın tabi olması gerektiği olan cinleri ve insanları sadece kendisine ibadet etsinler, yani itaat etsinler diye yaratan Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an. Kur'an üzerinde duruyorduk. İnsanlar Allah'ın kulları. Kur'an Allah'ın kelamı, Allah'ın sözü. Eğer söz bilinecek olursa ki sözlerin en güzelinin en güzeli. Onun dengi olan bir söz söz konusu değil. Allah Azze ve Celle'nin sözüdür. İnsanlar Allah'ın kulları. Eğer İnsanlar Rableri Allah Azze ve Celle'nin sözünü dinlemiş olsalar idi, dünya böyle perperişan edilir miydi? Emredilen, nehyedilen her şey mutlaka insanın şahsiyetine, izzetine uygun olandır. Ne emrediliyorsa onun yapılması, baktığınız vakit gerçekten bir insana yakışır. Eğer gerçekten insan tanınacak olmuşsa, meçhul kalmadıysa, insan bu meçhul diyen kişi Kur'an'ı tanımadı. Allah Azze ve Celle'ye şirksiz iman etmedi. Onun için insanı tanımıyor. Allah Azze ve Celle sadece kendisine itaat etsinler diye yaratmış olduğu İnsan kullarının hem maddi hem manevi yapısının bütünüyle Kur'an'da beyan etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ki Kur'an'ın açıklayıcısı ve uygulayıcısı, o da ayetleri tek tek izah etti. Yani Kur'an'da ve sünnette insan serlevhasıyla bir çalışma yapılacak olursa, psikologlar, sosyologlar, biyologlar bütünüyle secdeye varırlar. Biz insanı tanıyamadık, biz kendimizi tanıyamadık. Evet, gerçekten insan budur. Meçhuliyet söz konusu değil. Muhabbetten, hürmetten, kin ve nefrete kadar, dostluktan düşmanlığa kadar, maddi yapıdan manevi yapısına kadar, vücudundan ruhuna kadar, yaşadıklarından hayallerine kadar insan bütünüyle beyan edilmiştir. Tanıtılmış. Önce kendisine, kendi nefsine tanıtılmış. Fert olarak, daha sonra da toplumsal olarak. Sadece unutuyoruz. İnsan olma hasebiyle biz unutuyoruz. Eğer unutmaz da gerçekten üzerinde duracak olursak gayet rahat bilinir, ona göre hareket edilir. Kişi kendi nefsini tanıdıktan sonra, kendini bildikten sonra, diğer insanları tanıdıktan sonra nasıl davranılacak, nasıl yapılacak, nasıl yaşanacak, bunların hepsi ortaya çıkmış olur. Ayrıca insan yönetimi, ülke yönetimi en güzel bir şekilde nasıl olur? Adil, adaletli, huzurun teşekkülü, mutluluğun oluşması bütünüyle. Hayat nizamı İslam'da beyan olunmuştur. İşte onun üzerinde duruyorduk. Allah Azze ve Celle'nin ipine sımsıkı sarılmayı gündeme getirmiş idik sözler arasında. Allah'ın kitabına tabi olmayı ve dolayısıyla insanlık içinden bütün ihtilafların biteceği. Maide suresinin 48. ayetinde Allah Azze ve Celle kitabı indirdi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bütün yeryüzünde insanlık alemi içinden Allah'ın indirdikleriyle hükmedilsin ve insanlar Allah'ın hükmüne tabi olsunlar diye. Ebu Şureyh el-Huzali radıyallahu teala anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam yanımıza geldi ve müjdeler olsun. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmez misiniz buyurdu. Ashab evet dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bu Kur'an bir tarafı Allah'ın elinde, diğer tarafı da sizin ellerinizde olan bir iptir. Hablullah, Allah'ın ipi. Ona sımsıkı tutunun. Ona tutunduğunuz müddetçe dalalete düşmez ve asla helak olmazsınız. Malum olduğu üzere yeryüzünde 2 milyar kendini İslam'a nispet eden insanlardan bahsediliyor. 2 milyar insan kendine Müslüman diyor. Dinimiz İslam diyor. Hayat kitabımız Kur'an diyor. Önderimiz Resulullah diyor aleyhissalatü vesselam. Eğer gerçekten bir tarafı, bir ucu Allah Azze ve Celle'nin elinde, diğer tarafı ben Müslümanım, İslam benim dinimdir, Kur'an benim hayat kitabımdır diyenlerin elinde, erkek olsun, kadın olsun, Müslüm ve Müslime, mümin ve mümine, akıl balık olmuş, kendini İslam'a nispet etmiş, Müslüman olduğunu beyan etmiş olanların bütünü, vazifeleri, bir ucu Allah'ın elinde, bir tarafı Allah'ın elinde, diğer tarafı kendi ellerine verilmiş olan Allah'ın ipi Kur'an'a sımsıkı sarıldıkları takdirde. Yani okuyup da kendisiyle amel ettikleri takdirde. İnsan yönetiminde, ülke yönetiminde, devlet yönetiminde, yargıda, eğitimde, ekonomide, ailede, toplumsal hayatta bütünüyle Kur'an hakim olduğu takdirde, Kur'an'a göre hayat düzenlendiği takdirde, elbette ki Kur'an'ın hayata uygulanış şekli olan sünnete göre, yoksa maalden Kur'an'ı okuyup, Kur'an maali okuyup ben böyle anlıyorum diyenlerin durumu çok tehlikeli. Kimsenin niyetinden dolayı sorgulanmayacağını biliyoruz. Hiç kimse niyetinden dolayı sen şu niyetle bunu yaptın, bu niyetle böyle yaptın, ya senin niyetin, ben biliyorum niyetin şuydu gibi ifadeler hiç kimseye yakışmaz. Niyet okumak hiç kimseye verilmiş değil, ancak Allah Azze ve Celle gaybı haber olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iletiyordu, vahyediyordu. Medlub ya da gayri medlub bir vahiy ile aleyhissalatü vesselam onları biliyordu. Yine hatırlatalım, Resulullah aleyhissalatü vesselam benden sonra bir nebi olsaydı, bir peygamber olsa idim, o Hattab'ın oğlu Ömer olurdu. Sünen-i Tirmizi'nin menakıb bölümüne bakıldığından senediyle beraber sıhhatli bir hadis olduğu apaçık görülecektir. İmam Ömer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bu kadar firaset ve basiret sahibiydi ki kendisinin gündeme getirmiş olduğu böyle olması lazım, böyle olursa çok güzel olur dediğim görüşlerini tasdiken Allah Azze ve Celle ayetler indirdi, hükümler beyan etti. Böyle bir şahsiyet. O kimseyi niyetten dolayı gündeme getirmiş değil, hesaba çekmiş değil. Ancak nasihat ediyor. İslam zahire hükmeder. Biz sizin zahirlerinize bakarız, İçinize değil. Hani hatırlayacaksınız, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Allah beni insanların karınlarını deşmeye, kalplerini yarmaya göndermedi. Zahirde, görünüşte nasıl görünüyorsa, İmam Ömer de onu diyor. Biz sizin zahirlerinize bakarız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla beraber vahiy kesildi. Gökle bizim aramızdan perde çekildi. Artık vahiy inmeyecek. Zaten Rabbimin indirmiş olduğu vahiy bize kafi. Bugün üzerinize olan nimetimi tamamladım. Dininizi ikmal ettim. Din olarak size İslam'ı seçtim ve ondan razı oldum. Allah İslam'ın dışında hiçbir düzene razı değil. Hani kişi kendince tercih etmiştir. Laiktir, demokrattır, kemalisttir, komünisttir, faşisttir, kapitalisttir, ırkçıdır, milliyetçidir, ateisttir, deisttir, say sayabildiğin kadar. O bunun kendisinin tercihidir. Allah asla razı değil. Ve hepsi küfür ve şirk ehli olarak beyan edilmiştir. İslam'ı tercih etmedikleri için, İslam'ı tercih ederken de şirk koşmadan, hem İslam hem demokrasi, hem İslam hem komünist, hem İslam hem faşist, hem İslam hem kapitalist, hem İslam hem deist. Dedik ya, say sayabildiğin kadar. Yalnız İslam, başka hiçbir şey değil. Ha hiçbir şeylerden bir şeyler gündeme getirmek isteyenler İslam'ı terk etmişlerdir. Hele hele akide konusunda %99 İslam, %1 İslam'a, İslam akidesine, iman ilkelerine başka bir şeyi ortak ettiği takdirde %1, %99'u götürür. Matematiksel bir hesap yok burada. Demokratik bir ölçü yok. Çoğuna inanıyor ya, çoğuna inanıp azını terk eden azı çoğu götürür. Sıfırlar. Eğer birisi ortaya çıkıyor da arkadaş sen ne yapıyorsun? Çoğuna inanıyor ya diyorsan, onun İslam akidesinden, tevhidden haberi yok. O konuda cahil bırakılmış ya da kendi kendini cahilleştirmiştir. Akide %100, binde 1000, milyonda 1000. Yani kesinlikle onun kesirli bir durumu yok. Bütündür. Ameli konularda ise akideye taalluk eden tarafı değil de sadece hal ve hareket olarak terk edildiği takdirde küfür ve şirk gündeme gelmez, nifak gündeme gelmez. Ehl-i sünnet inancı bu. Kendisi günahkar olur, fasık ve facir olur, zalim olur. Önce nefsine zulmetmiş olur, sonra da muhatapları kimse onlara zulmetmiş olur. Yeryüzünde muhatabı insan olabilir, hayvan olabilir, bitki olabilir, su olabilir. Bunların hepsinin kendince hakları var insanın üzerinde. Muhatabı insan olur, insan olarak hakkı var. Hayvan olur, hayvan olarak hakkı var. Bitki olur, ağaç olur, meyve olur, sebze olur, tahıl olur, toprak olur. Hepsi hak sahibidirler. Akarsu olur, göl olur, deniz olur, hava olur. Hepsi hak sahibidirler ve hepsi canlıdır. Yeryüzü canlıdır. Olur mu canım? Canlı olur mu? Canlı varlıklar, cansız varlıklar. İlkokuldan başlar, üniversitenin son sınıfına kadar kitaplarda bu anlatılır. Canlı varlıklar, cansız varlıklar. Sonra atomdan, hücreden bahsederler. Taş, taş atomlardan oluştu. Toprak atomlardan oluştu, hücrelerden oluştu, zerrelerden oluştu. Atom cansız mı? Cansız olsa çekirdeğiyle etrafındaki dönenlere ne oluyor? Nasıl bir cansızlık ki bu kadar hareket var içinde? Hepsi canlıdırlar. Ama insan gafil olursa bunlardan haberi olmaz. Cahil bırakılmış ya da kendini cahil kılmıştır. İslam da cehaleti gidermek için geldi. Hiçbir muvahit mümin cahil olamaz. Yanılabilir, unutabilir, hata edebilir, cahil olamaz. Cahil olduğu vakit onun cehalet konusundaki atası Ebu Cehil'dir. Ebu Cehil. Cahillerin değil, cehaletin atası, cehaletin babası. Cahillerin değildir, Ebu Cehil'dir. Ebu Cahil değil, Ebu Cuhela değil, Ebu Cehil'dir, cehaletin babası. Bundan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan etmiş olduğu, eğer ki siz Allah Azze ve Celle'nin size gönderdiği Kur'an'a sımsıkı sarılırsanız, sımsıkı sarılmak onun emrine itaat etmektir. Emrine itaat edilirken de gösterildiği şekliyle itaat etmektir. Gösterildiği şekliyle itaat etmektir. Allah'ın razı olacağı şekliyle itaat etmektir. O da Allah Azze ve Celle'nin kendisine vahyettiği ve eğittiği kullarının önderi, yegane kul, onu aşan herhangi bir kulluk söz konusu değil. Onu aşan herhangi bir kul söz konusu değil. Onun dengi olan herhangi bir kul söz konusu değil. Ancak ona benzemeye çalışan onun izinden Allah Resulü ve Nebisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan razı olduğu gibi akide konusunda, iman konusunda, salih amel konusunda ona benzemeye çalışan, onu örnek edinen, önder edinen ve onun gibi olmaya gayret edenlerden razıdır. Çünkü onlar dalalete asla düşmeyen, her anlarında hidayet üzeredirler. Asla sapmaz, sapmadığı için de helak olmaz. Daha ne istiyor insanlar? Hele hele insanların içinde daha ne istiyor Müslümanlar? Devamlı şikayet, sadece şikayet. Toplum çok bozuldu, insanlar çok bozuldu. Yaz geldi, kadınlar şu halde oldular, böyle çıplanma oldu, şu şekilde oldu. Kendini Müslüman kabul edenler, hatta o halde olan, onların şikayet ettiği insanlara sorsanız onlar dahi kendini Müslüman olduklarını ifade edecekler. Birçokları, birçokları, onların o hale gelmesi, o halde bulunması ya da toplumun, ben Müslümanım diyenlerin feryadu figan edip şikayet ettikleri toplum, cahiliye toplumu, hele hele hutbelerden, hele hele cuma günü vaizler, vaiz efendiler kürsüleri yumrukluyorlar. Feryat ediyorlar. Feryat ediyorlar. Halbuki Rabbim emrediyor, bak sımsıkı sarılacak olursa, eğer Kur'an'a, işte o hükümlerden sadece bir tanesi. Ali İmran suresinin 104. ayetinde Rabbim buyurdu, emretti, emr. Allah emredince Allah'a iman etmiş olan kullar bütün varlığıyla kulak kesilir, işitir, dinler, itaat eder ve amel halinde gerçekleştirir. Emrediyor Rabbim mümin kullarına, muvahhid kullarına, Müslüman kullarına. Bir defa onun mümin, muvahhid, Müslüman kulları bulundukları beldelerde, ülkelerde mutlaka birbirlerinin kardeşleri, bir ailenin fertleri, birbirlerinin dostları, yardımcıları, destekleyicileri olmakla mükelleftirler. İmanın gereği budur. Hucurat suresinin 10. ayeti, Tevbe suresinin 71. ayeti. İşte bu haldeyken, Allah'a ve Resulüne itaat halindeyken, Allah'a ve Resulüne itaat edip de onları kitap ve sünnete göre adil bir şekilde sevk ve idare eden yöneticilerine de itaat etmiş oldukları halde Rabbim emrediyor. Sizin aranızda bir ümmet bulunsun, bir grup bulunsun, bulunsun, dikkat edin, emir mutlaka bulunsun. Allah emrediyor, tavsiye değil ki. Allah ve Resulünün tavsiyeleri de mutlak birer emirdir. Resulullah tavsiye etti, yaparsam yaparım, yapmazsam yapmam. Allah tavsiye etti, yaparsam yaparım, yapmazsam yapmam. Bir şey gerektirmez, tavsiye eder en nihayet. Rabbim buyurdu ki Ahzab suresinin 36. ayet-i kerimesinde, Allah ve Resulü bir şeyde hüküm verdiler mi? Bir şeyin kararını verdiler mi? Bunu yapın dediler mi? Mümin erkek ile mümine kadının kesinlikle tercih hakkı yoktur. İmanlarının gereği. İslam'ın dışındaki şirk, küfür ve batıl düzenlerde bile dikkat ederseniz, onların egemen olduğu ülkelerden kendilerine göre yasa koymuşlar. Bugün koyur, yarın kaldırır. Ağanın zevkine bağlıdır. Hevası nasıl istiyorsa, zevki nasıl istiyorsa, gönlü nasıl istiyorsa öyle yasa yapar. Uyan uydu, uymayan cezasına çarpılır. Ağa onu çarpar. Efendim, yasaların gereği bu derler. Ama uymayı emrederler. Ha yarın bunu değiştirirler, önemli değil. Nitekim anayasalar yaparlar, sonra darbelerle ya da darbesiz değiştirirler. Öyle değiştirirler ki bir evvelki anayasaya tam ters hükümler. O gün öyleydi, bugün böyle. O gün geceydi, bugün gündüz veya o gün gündüzdü, bugün gece. Bu kadar birbirlerine zıt olan anlayışlarla anayasa maddeleri var yeryüzünde. Dünkü anayasa ile hayatını tanzim etmeyenler ya da karşı çıkanlar, ona aykırı davrananlar ceza olarak canlarıyla ödediler. Kimini astılar, kimini zindanlarda çürüttüler, kimini kurşuna dizdiler, kimini sürgüne gönderdiler. Yeni anayasada onları astıran, kestiren, sürgüne gönderen, kurşunlatan madde kaldırılmış. Onun yerine başka bir madde konulmuş. Ne sürgüne gönderiyor, ne asıyor, ne kesiyor, ne mahkum ediyor, ne hapishaneye atıyor, ne sürgüne gönderiyor. Peki evvelkiler ne oldu? Bu kadar ocak söndürüldü. Bu kadar can yakıldı. Efendim, o gün yasanın gereği buydu. Bugün yasanın gereği budur. Bu yasaldır. O gün uymuş, o şekilde olmuş, bugün de bu yasaya uyacaksın. Yarın bunun aksine bir yasa gündeme gelebilir. Ona da uyacaksın. Batıl ideolojiler bile mutlaka yasalarına, ilkelerine, anayasalarına itaati emrederler. Vatandaşlarına emrederler. Tavsiye etmezler. Hangisi tavsiye olmuş? Bak bakalım.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Güzel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Allah ve Resulü bir işte, bir konuda hüküm verdiler mi? Erkek olsun, kadın olsun, hiç kimsenin tercih hakkı olamaz. İman ediyorsa, iman etmiyorsa, neye inanıyorsa onların hayatını devam ettirir. Müminler içindir bu. Sizin aranızda bir ümmet bulunsun, hakka davet etsinler, iyiliği, hayrı, güzelliği, insanın izzetine, şerefine, şahsiyetine uygun olanı, fıtratına uygun olanı, Allah'ın razı olduğu, Allah razı olduğu vakitte Allah'ın diğer bütün kulları ondan razı olurlar. Çünkü güzelliktir, iyiliktir. Aklı başında olan, ruhen hasta olmayan, beyni sulanmamış bütün insanlar derler ki evet, doğrusu bu, güzeli bu, iyiliği bu. Hakka davet etsinler, iyiliği, güzelliği, hayrı emretsinler. Ve insanın izzetine, şerefine, şahsiyetine, fıtratına aykırı olan, ne kadar masiyet, ne kadar kötülük, ne kadar haram, ne kadar günah var ise onu da yasaklasınlar, sakındırsınlar, el çektirsinler. Bu güç ister kardeşler. Güç ve kuvvet olacak ki bunu gerçekleştirmiş olabilsinler. Otorite olacaklar, egemen olacaklar. Emir-ül Müminin İmam Osman radıyallahu teala anh'ın da beyan ettiği gibi, Allah Kur'an'la yaptırmadığını sultanla yaptırır. Kişi Kur'an'a iman etmiş ve tabi olmuşsa ne mutlu. Dünyada da ahirette de. Ama her insan böyle olabilir mi? Elbette ki mümkün değil demeyeceğiz ama olmayabilir. İşte onlar da sultandan korkacaklar. Ben bu hata yapacak olursam, bu günah işleyecek olursam, bu zulmü gündeme getirecek olursam sonum bellidir. Mutlaka şu şekilde cezalandırılacağım der ve o korkudan dolayı yapmaz. Gerçekten iman edenler Allah ve Resulüne itaattan dolayı yapmazlar. İmanlarında gevşek olanlar ya da münafık olanlar, yani dıştan Müslüman görünüyor, işte gavurun teki kafirdir, müşriktir. Münafıklık budur, nifak budur. Dışı İslam, içi şirk ve küfür. Onlar da İslam otoritesinden, egemenliğinden, gücünden, devletinden, hükümetinden, ordusundan, polisiye teşkilatından korkarak yapmazlar. Hesabını Allah'a verirler. Yeryüzünü bozmasınlar, bozgunculuk yapmasınlar, huzurumuzu bozmasınlar. Huzurumuz derken sadece insan demiyoruz. Tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Bütün yeryüzü, yeryüzündeki bütün varlıklar, insanlar, hayvanlar, bitkiler, meyveler, ağaçlar, dağlar, yaylalar, ovalar, göller, denizler, havanın kendisi, atmosfer, bunları bozmasınlar, dengeyi bozmasınlar. Hakemleri küfür ve şirk içinden, Allah'a isyan içinden, kalplerinde öyle, ya da devlet gücü olmadığı yerlerden Allah'a karşıki imanları da çok zayıf ya da imansız,

oluyor. Cezasını düşündüğü takdirde mutlaka o yanlıştan, o hatadan, o günahtan, o haramdan uzak durur. İçki içmez, kumar oynamaz, zina yapmaz, hırsızlık yapmaz, yalan söylemez, kimsenin hakkına göz dikmez, onların hakkına girmez. Çünkü bunların hepsi duyulduğu takdirde, şahitlendirildiği takdirde cezaya taalluk eder. Ondan korkarak yapmaz. İyiliği emretsin, bizzat yaptırsın, emir. Yoksa tavsiye değil. Bugün maalesef ümmetin gücü kuvveti olmayınca işgal edilen İslam topraklarından sefil bir hale bırakıldığından, esaret altında olduğu için vicdan sahibi olan Müslümanlar diğer insanlara yalvarıyorlar. Ha, camideki vaiz efendilerin kürsüye yumruk vurması gibi değil. Onlar kendi vazifeleri, onlar vazifelerini 633 sayılı kanunun mevzuatına uygun bir şekilde yaptıkları takdirde ya da 657 sayılı devlet memuru kanunlarının mevzuatının gereği şekilde hareket ettikçe istedikleri kadar bağırsınlar. Önemli değil. O bağırma dört duvar arasında kalıyor. Dışarı çıkınca herkes kendi işine. Toplum aynı toplum. İçerideki bağırma çığırma aybaşı geldiğinde alacağı maaştan dolayıdır. Ya da kendisinin memuriyet sıfatıyla gündeme getirdiğidir. Memur olmayan oraya çıkıp bağıramaz. Hemen indirirler. Ya ayet okuyorum. Burası cami değil mi? Hadis okuyorum. Aha Arapçası. Türkçe konuşmayayım. Aranızda Arapça bilenler varsa Arapça konuşalım. Ben bu işin ehliyim kardeşim. Toplayın bütün profesörlerinizi, müftülerinizi. Bir imtihan olalım karşılıklı. Şu anda benim ezberimden 50 bin, 60 bin tane hadis var. Senetlerle beraber size okurum. Kur'an hafızıyım. Araplar gelip benden Arapça öğreniyorlar. Onlara sarfı, nahvi ben öğretiyorum. Bu işin ehliyim arkadaş. Kimse dinlemez. O işin ehli olup olmamak önemli değil. Yasaların gereği, gayri İslami bir düzenin yasalarının gereği, diploman varsa, onlara göre imtihanını vermiş isen, onlara göre sadık bir memur isen, emir kulu isen, istese Arapça bilmesin. 2-3 tane ayet ezberlesin, onları söyler durur. Ya da kendine verilmiş, eline verilmiş olan metni cuma hutbesi olarak okur, 2 rekat namazı kıldırır, sen sağ ben selamet. Yasaların gereği bu. İslam'ın gereği değil. Bugün yasaların gereği bu. Bağırıp çığırmaları fark etmiyor. Bağırıp çığıran kişi de Kur'an'a sımsıkı sarılacak durumda değil. Zaten Kur'an'a sımsıkı sarılırsa onlar da bulunamaz. Onun için topluma bakıldığından helak olduk arkadaş yahu. Kıyamet koptu kopacak. Zinalar, binalar alabildiğine çoğaldı. Hep şikayet. Şikayet edenler demiyor ki arkadaş, Rabbimiz Allah Azze ve Celle en son şeriatını 1500 yıl önce Mekke'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a indirdi. Mekke Medine dönemleri 120 bin insandan bahsedilir. Veda hutbesinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlediler. Resulullah veda hutbesinde ümmetin bütününe son sözlerini beyan etti. En son değil de son sözlerini, hepsine. 23 yıl boyunca din

0: tamamlandı. Nizam tamamlandı. Kıyamete kadar. Efendim o günkü şartlar öyleydi, bugünkü şartlar hayır. Bugünkü şartlar da aynıdır. Ne değişti? İnsanlık geceleri çalışıyor, gündüzleri uyuyor mu? Artık bundan sonra öyle yiyip içiyorlar ki tuvalet ihtiyaçları yok. Daha önce ağız yoluyla besleniyorlardı. Bundan sonra damardan besleniyorlar. Ağızlarını sadece konuşmak için kullanıyorlar. Yemek içmek için değil. Bundan sonra damardan besleniyorlar. Öyle miydi? Artık yeni kurulacak, yapılacak binalardan tuvalet diye bir şey olmayacak. İhtiyaç yok çünkü. Şartlar değişti. Artık erkekli kadınla diye herhangi bir ayrım söz konusu değil. Daha önce hanımlar doğuruyordu. Şartlar değişti. Bundan sonra erkekler doğuracak. Evlilik diye bir şey söz konusu değil. O önceki şartlardaydı. Bundan sonra insanlardan tohumu alınır ve laboratuvarlarda insanlar çoğaltılır. İnsanlar çoğaltılır. O günkü şartlar böyle, bugünkü şartlar böyle. Şartlar ne değişti? Gece gecedir, gündüz gündüzdür. Gene herkes gündüz olunca uykusundan uyanır. Eğer müminse, muvahhidse sabah namazına kalkar vaktinde, namazını eda eder, kahvaltısını yapar, işinin başına gider. Çoluk çocuğuyla beraber kahvaltısını yapar, işinin başına gider. Akşama kadar çalışır, akşam yuvasına döner, yine çoluk çocuğuyla beraber yemeğini yer, ibadetini yapar, sonra da besmele çeker, Allah'a teslimiyetini gösterir ve derin uykusuna dalar. Ne değişti? Mutfak aynı mutfak, tuvalet aynı tuvalet, insan aynı insan, yemesi, içmesi, gezmesi, tozması aynı şekilde. İnsan kendi kendini değiştirdi. Değişe bir şey yok. Öyle zannediyor. Tek katlı evlerimiz vardı. O aileye mensup olmak kaydıyla insanlar bulunuyorlar. Bahçesi vardı. Meşhur ifadesiyle 7-24 piknik yapıyor. Bahçesinde bir fiskeli havuzu var. Meyveli ağaçları var. Ağaçların gölgesine otururlar. Sıcakta alabildiğini. Evlerimiz genellikle kerpiçten olurdu. Bedenimize uygun topraktan yaratıldık. Yazın serin, kışın sıcak. Şimdi ne yaptılar? Üst üste yığdılar evleri. Artık taban ne kadar sağlam belli değil. Depremin neyine dayanır belli değil. İç içe. Bir köyü bir insan silosuna yerleştirdiler. Birbirlerinden haberi yok. Ondan sonra feryat ediyorlar. Binalar yükseldi. Binalar, dinalar çoğalınca kıyamet kopacak falan. Ya kendi elinizle yapıyorsunuz bunu. Hele bir araya gelin, baş başa verin. Rabbinin size ne emretmiş ise ona göre hareket edin. Ona göre hareket etmeyenlere karşı tavır belirleyin. Çünkü Allah'ın emrine göre hareket etmeyenler zalimlerdirler. Önce kendi nefslerine zulmediyorlar. Hevalarını, nefislerini ilahlaştırıyorlar. Allah'a karşı tavır koyuyorlar, hüküm koyuyorlar, yasa koyuyorlar. Sonra da diğer insanlara zulmediyorlar. Bu zalimlere meyledilmeyecek. Onlara karşı konulacak, zulümleri engellenecek. En büyük masiyet zulüm. En büyük zulüm de şirktir, küfürdür. Allah buyurdu ki Ali İmran suresinin 104. ayetinde. İman edenler, ey iman edenler, ey yeryüzünde iman ettiklerini beyan edenler, bir araya gelin, kardeş olun, birleşin, birlik beraberliğiniz olsun. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, Allah ve Resul'üne itaat eden yöneticiye itaat edin. Yönetici bizim oğlan, bizim aileden çıkmadır. Ya Rabbi, o benim ailemin ferdidir, o benim oğlumdur. Ya Nuh, seni cahillerden olmaktan alıkorum, sakındırırım. O senin ehlinden değil, ailenden değil. Haşa senin oğlun değil, değil. Senin oğlundur. Peygamberlerin hanımları asla ihanet edemez. Allah buna müsaade etmez. Çünkü o aileye büyük bir gölge düşürür. O aileyi yakar, kül eder. Peygamberler, rasuller, nebiler kendi bulundukları beldelerde kavimleri içinde en temiz, tertemiz bir aile. İşte münafıklar, müminlerin annesi, annemiz Aişe radıyallahu teala anhaya iftira ettiler. Bir ay sürdü. Medine çalkalanıyor. Ta ki Rabbin Nur suresindeki ayetleri inzal buyurana kadar. İlahi bir hikmet gereği. Tertemiz. Peygamber ailesi insanların içinde yüz kızartıcı hiçbir şeye meyledemez. Allah müsaade etmez. Örnek olarak, önder olarak gönderdiğim nebisini korur. Aileyi korur. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu akide olarak iman etmedi. Küfrü ve şirki tercih etti. İmanı ve İslam'ı tercih etmedi. Yoksa o senin neslindendir, sülbündendir. Ama tevhid ailesi olarak senin ailenin bir ferdi değil. Bundan dolayı ailenin ferdi olabilmesi için müminlerle kardeş olması lazım. Mümin olacak, müminlerle kardeş olacak. Mümin olmayan kişi müminlere kardeş değil. Ha, insan olarak Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız bütünüyle. O insan olarak hepimiz aynı anne, aynı babanın çocuklarıyız. Ama kardeş meselesi ancak müminlerin kardeşliği esastır. Böyle olduğu takdirde kesinlikle sapıkla düşmezsiniz. Bütünüyle, genel manada. Ha, arada birileri çıkar mı mümkün? Ona da nasihat ederek, hatırlatarak, eğiterek, arada ihtilafı gidererek mümkündür. Oturulur, konuşulur. Eğer değilse, cezaya taalluk ediyorsan kendisinin cezası verilmiş olur. Nasihattan anlamayan kötekten anlar. Bir duruma gelmiş olabilir. Biraz önce İmam Osman radıyallahu teala'nın tespitini ifade etmiştik. Kur'an'dan dolayı hayatını düzenlemeyenler sultandan dolayı düzenleme mecburiyetinde kalırlar. Bundan dolayı toplumsal olarak, cemaat olarak, cemiyet olarak dalalete düşülmez. Ve Allah'a kulluklarını devam ederken de helak olmazlar. Allah kendisini Rab, İslam'ı din, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Nebi, önder, Kur'an'ı hayat yasası olarak kabul etmiş ve gereğini yapmaya gayret eden kullarını helak etmez. Onları koruma altına almıştır. Ha, savaşılır, bir savaş çıkar. Risalet ve nübüvvet ehli olan yüce şahsiyetlerden sonra gelen şehadet mertebesine ulaştırır. Müslümanın korkacağı bir şey yok. Sadece Allah'tan korkar. Allah'tan korkmuş olan muvahhid mümin Allah'ın dışında hiçbir şeyden korkmaz. O insanın tabiatından gelen korku meselesi tabidir. Asıl korku dediğimiz şey şuurlu bir korkudur. Yoksa geceleyin eve geliyorsunuz, elektrikler gitmiş, ceyranlar gitmiş, ortalık karanlık. Görmediğiniz için kedinin kuyruğuna basıverdiniz. O sessizlikte birden bir kedi feryadın insanın tabiatındadır bu. İster istemez ürker, korkar. Bir de eğitimden gelen, özellikle halk eğitiminden gelmiş olan yanlış eğitim sonucu cinler, periler etrafında dolaşıverir. Hepinizin malumu, en korunaklı, en tehlikesiz, en emin olan yerler kabristanlardır, mezarlıklardır. Kimsenin hortlaması söz konusu değil. Ama küçükken bir yerlere gitmeyelim, şunu yapmayalım, bunu yapmayalım diyen öyle bir eğitim gündeme geldi ki en yiğidimiz bile gece karanlıkta kabristandan geçemeyecek durumda. Mezarlıktan geçemeyecek durumda. Hatta ne diyorlar? Böyle bir durumda olduğu vakit kendi kendine türkü söyler. Islık çalar. Islık çalar, türkü söyler ki yalnızlığını gidersin. Çünkü eğitilirken yanlış eğitildi. O şimdiki psikolojik ifadeyle şuur altına yerleşti. Yoksa karanlıktan hiç korkulmaz. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gece seyahati emrediyor. Onun tavsiyesi bizim için emir. Gideceğiniz yerlere gece gidin. Tabii o günkü halde malum ya bir binek üzerinde gidiliyordu ya da yaya gidiliyordu. Geceleyin yeryüzü katlanır. O meşhur bir kelimedir malum. Hemen hemen her dilde var. Yeryüzünün katlanması. Yani o kadar rahat yürüyor ki sanki yeryüzü onun için katlanıyor. Özellikle sıcak bölgelerde gece serin olur. Güneşin yakıcılığı yok. Çok rahat, sessiz. Ayrıca manzara da yok. Sağa sola bakayım da oyalanayım. Sadece gideceği yere odaklanır ve ona göre yürür. Sıhhatli bir şekilde. Çünkü onu yoracak herhangi bir durum söz konusu değil. Ama geceleri karanlıktan acaba korkmayanımız kaç kişi? Bu yanlış eğitimdir. Bu eğitimi gündeme getirmemek lazım. İslam ailesi, tevhid ailesi fertlerine bu konuda dikkat etmesi lazım. Müminler kitaba ve sünnete sarıldıkça, emrinin yaptığı müddetçe, ferden de toplumsal olarak, Rabbim buyurdu, onların arasından Allah'ın indirdikleriyle hükmet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ve bütün ümmete. Böyle yapıldığı takdirde hangi dalalete düşeceğiz? Yönetimde bulunanlar Allah'ın emrettiği şekilde hareket ediyorlar. Dalalet yok, hidayet var. Yönetilenlerde, yönetilmiş olanlardan Allah'ın hükümlerine göre yönetiliyorlar. İtaatkar insanlar. Ve Allah'ın hükümlerine itaat ettikleri vakitte hangi dalalete düşecekler? Hidayet üzeredirler. Hidayet üzere olanlar helak olur mu? Toptan, eğer ki bir deprem olur bir bölgede, toptan bir ölüm gündeme gelirse bile, malum olduğu üzere ahirette herkes kendi niyetine göre, imanına göre dirilir. Gene helaklı söz konusu değil. En nihayet ölüm haktır. Ya bir deprem sarsıntısıyla, ya bir sel felaketiyle, ya bir trafik kazasıyla, ya da herhangi bir gözle görülmeyen mikrobun bedene yerleşmesi ve bütün bedene hakim olması, dolayısıyla bedenin kullanılmaz hale getirilip de artık beden kullanılmaz hale geldiği vakit ruh onu terk eder. Ecel vakti geldiğinden ölüm gerçekleşir. Ölümsüzlük söz konusu değil. Biz senden önce hiç kimseye ölümsüzlük takdir etmedik. Rabbim Resulü Selam'a hitap ediyor. Sen de öleceksin, onlar da ölecek. Sen öleceksin de onlar baki mi kalacaklar? Kulli nefsun zaikatun mevt. Her canlı, her nefes alıp veren mutlaka ölümü tadacaktır. Ölümün tadılacağı doğumdan itibarendir. Doğduğumuzdan biz iman ediyoruz, doğduk. Ona hiç şüphe yok. Gözde görüldü. Beden bulduk. Yeryüzüne bir insan olarak geldik. Tertemiz. Pırıl pırıl. Daha sonra da kirletmemek kaydıyla, ama o kayda bağlı kalınmıyor. Çok kirletiliyor. Daha önce yeryüzünde yoktuk. Annem babam vardı, ben yoktum. Allah Azze ve Celle yarattı. Topraktan yaratılmış anne ve babamdan yeni bir insan yarattı. Onlar topraktan yaratıldı. Yeni gelen de gene topraktan yaratılmışların yavrusu olarak yaratıldı. Tekrar toprağa döneceğiz. Dikkat edin, bütün insan dillerinde ne kadar dil varsa, bütün insan dillerinde toprağın vasfı, özelliği anadır. Toprak ana diyorlar. Bildiğim kadarıyla yeryüzündeki dillerin hiçbir tanesinde toprak baba demiyorlar. Toprak ana diyorlar. Kendi dillerine uygun bir şekilde. Türkçe konuşuyoruz. Türkçe konuşulan yeryüzündeki beldelerin bütününü gidin bakın, toprak anadır. Lehçeler değişiyor, şiveler değişiyor ama toprak anadır. Çünkü anamız toprak. Adem Aleyhisselam'ın hem anası hem babası toprak. Ana baba diyecek olursak topraktan yaratıldı. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktan yaratıldı buyurdu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bütünle toprağa dönülecek. Ha, yeryüzü bir imtihan sahasıdır. Yaşadığımız hayat bir imtihandır. O imtihanı nasıl başarıyla bitireceğimizi de Rabbimiz Allah Azze ve Celle bize beyan etmiştir. Bize düşen dersimize iyi çalışmak ve bize gösterildiği şekilde hareket etmek. Hem iyi çalışacağız, hem çalıştığımızda hal ve hareketimiz, amellerimiz iyi olacak. Salih olacak, hayırlı olacak. Yolları gösterilmiş. Bilinmeyen değil ki. Önce kendi nefsinden mesul olan birisi olarak ifade ediyorum ki kendi nefsimin üzerinde hakkı var. O hakkı da Allah Azze ve Celle beyan etmiştir. Kitap ve sünnet ölçüsünce nefsimin hakkını ödemek üzerime anın vacibidir. Hakkını, azgınlığını değil. Nefs azgınlık yapmış, hakkını aşmış, haddini aşmış, hakkına razı değil. O zaman onu engellemek lazım işte. Artık onun hakkı değildir o. O zulüm ediyor. Hadisimiz Taberani'nin El-Mu'cemül Kebir'inde geçtiğim ve Türkçe tercümesi cilt 16 sayfa 204, hadis 491. Aynı hadisi İbn-i Hibban Sahih'inde rivayet ediyor. Beyhaki yine Şu'ubul İman'ında rivayet ediyor. Ve Bezzar'ın da aynı hadisi rivayet etmiş olduğunu, kaydetmiş olduğunu Nurettin el-Heysemi Mecmu'u Zevaid'inden naklediyor. Bundan dolayı eğer Kur'an'a, sünnete sımsıkı tutunduğumuz takdirde ve ona sımsıkı tutunduğumuz müddetçe kesinlikle dalalete düşmeyecek ve helak olmayacağız. Eğer bugünkü toplumdaki dalaleti görüyoruz, o şekilde olduğunu görüyoruz. Dalalet bizi felakete götürüyor. Bütün günahlar, bütün haramlar yasallaşmış. Peki nasıl dönülecek bu dalaletten hidayete? Onun da bütün ilkelerinin Allah'ın kitabı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin gereği gündeme geldiği takdirden gerçekleşecek ve bulunduğumuz beldeden veya bulunduğumuz beldeyi merkez kabul ederek yeryüzünün bütününe yayılma söz konusu. Ey insanlar, bu kadar güzellik, bu kadar hayır var iken ne oluyor sizlere ki hayırsızlık, kötülük konusunda ısrar ediyorsunuz? Bu insana yakışıyor mu? Bu tabiata yakışıyor mu? Şikayeti bir tarafa bırakın. Birlik, beraberlik içinde iyilikleri gündeme getirerek, hayırları işleyerek baştan ayağa, sadece kendi aramızda değil, baştan ayağa ve göreceksiniz ki yeryüzü yaşanmaya değer bir hale gelecek. Huzur ülkesi olacak. Mutluluk diyarı olacak. İnşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daii'yi dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sağ. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
14: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Kardeşlik, yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.
19: Saat 18.
20: 18. Özel FM.
21: www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yine bir Sahih-i Buhari dersindeyiz. Kitab-ül İstizan bölümü hadisi şeriflerini okumaya, anlatmaya devam ediyoruz. 16. bab, babu teslimir ricali alen nisa ve nisa alen rical. Erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere selam vermesi. Bilindiği gibi İslam kadın erkek ilişkilerinde çok net ve açık hükümler koymuştur. İslam'da gönüllerin tertemiz olması, yanlış anlaşılmaması, yanlış anlaşılmaya meydan verilmemesi, vesvese ve tereddüde gidilmemesi ve ikili ilişkilerde nezahete, iffete, mahremiyete riayet edilmesi emredilmiştir. Bu manada okuyacağımız hadis-i şerifte görüldüğü gibi fitneden emin olmak şartıyla çok yaşlı hanımlara, mesela yaşlı komşu hanımına, yengenize, yaşlı olanlara selam vermek, hal hatır sorma noktasında cevaz verilmiştir. Ama genç kadınlara selam vermek, genç kadınların erkeklere selam vermesi pek hoş karşılanmamıştır. Bu caiz görülmemiştir. Burada fitneden emin olunması kuralı ortaya konmaktadır. Bir de harama yaklaşmama esası Kur'an-ı Kerim'de kesin bir ifade olarak belirtilmektedir. Harama giden her şey haram olarak kabul edilmiştir. İki tarafın kalbinin temiz olması veya bu konuda çok anlayışlı olmaları veya seviyeli olmaları bir ölçü olarak kabul edilmemekte. İslam çok nadir meydana gelen, çok ender, çok az meydana gelebilecek olayları da dikkate alarak harama giden yolların kapatılmasını emretmektedir. 6248 nolu hadisimiz. Haddesen Abdullah İbni Mesleme قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل قال كنا نفرح يوم الجمعه cuma günü seviniyorduk, memnun oluyorduk. Kultu velime, niçin? Kal, kim anlatıyor? Sehl bin Saad. Kanet lena acuzun tursil ila buda'ate قال ابن مسلمة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلك فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير. Yaşlı bir kadın vardı ve böyle bir çorba yapardı arpa taneleriyle. فإذا صلينا الجمعة, biz cumayı kıldığımızda, insarafna, cumadan ayrıldıktan sonra, önüsellim aleyha, o yaşlı teyzeye selam verirdik. فَتُقَدِّمُهُ اِلَيْنَا, bize bu çorbayı takdim ederdi. فَنَفْرَهُ مِنْ اَجْرِهِ, biz de o sebeple sevinirdik. وَمَا كُنَّا نَقِيدُ وَلَا نَتَغَدَّ اِلَّا بَعْدِ الْجُمْعَ, biz cumadan önce uyumazdık, cumadan önce de yemek yemezdik. İşte bu cumadan sonra yediğimiz bu arpa çorbası, bu teyzenin yaptığı çorba sebebiyle biz o anları tekrar tekrar yaşamak isterdik. Yaşlı bir teyzeye selam vermekle ilgili hadisi şerif. Tabii biz şöyle yapardık ifadesi, sahabinin bu ifadesi mevkuf hadis. Ancak Peygamberimiz zamanında bu şekilde davranmaları sebebiyle merfu hükmünde olmaktadır. Yani bu hadisi şerif sadece bir sahabi hatırası olarak değerlendirilmemeli. Hadis usulünde merfu hükmünde mevkuf hadis veya mevkuf hadis olup merfu hadis gibi değerlendirilen hadisler içerisinde bulunmaktadır. Bu hadis-i şeriften anladığımız, fitneden emin olmak şartıyla yaşlı teyzelere selam vermenin caiz olduğu konusunda. Yalnız eftal demiyoruz, caiz olduğu şeklinde fıkıh

için ağladığını sorduklarında vahiy kesildi diyordu. İşte böyle bir yaşlı kadını Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in ziyaret etmiş olmaları, ona selam vermeleri yine yaşlı kadınlara selam vermenin caiz olduğu konusundaki hükümlerin delili olmalıdır. 6249 nolu hadisi okuyoruz. Haddesen İbn-i Mukatil kal akhbarana Abdullah kal akhbarana Ma'mer an-Zuhri an-Ebi Selamet İbni Abdurrahman an-Aişete radiyallahu anha kalet. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Aişe, Peygamber Efendimiz, hâzâ Cibrilu yakrâ aleykisselam, bu Cebrail'dir, sana selam veriyor demişti. Hazreti Ayşe validemiz peygamberimizi kastederek ya Resulallah sen bizim görmediklerimizi görüyorsun buyurdu. Yine bu hadis-i şerifin bir başka tarikini İmam Buhari şöyle anlatıyor. Tâbâhu Şuayb ve kâle Yunus ve Nu'man an-Zuhri ve Berekat. Hadisin bir başka rivayetinde Hazreti Ayşe validemiz selamı alırken ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatuhu ifadesini de söylemiş oluyor. Yani iki rivayet var. Bir rivayette Cebrail aleyhisselamın selamını alırken ve aleyhisselamu ve rahmetullah diyor. Diğer rivayette ve aleyhisselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu şeklinde alıyor. Dolayısıyla selam alırken birkaç şekilde alınabilir. Selam verilirken İki şekilde selam veriyoruz. Esselamu aleyküm, en doğrusu budur. Selamun aleyküm şeklinde selam da verilebilir. Selam alırken en doğrusu ve aleykümüsselam şeklindedir. Peki aleykümüsselam diye vavsız selam alınır mı? Alınabilir. Ama sizin de üzerinize olsun manasında ve aleykümüsselam denilebilir. Tabi İslam tarihinde, hadis-i şeriflerde ve aleykesselam ve aleykisselam şeklinde yani müfret olarak, tekil olarak selam alındığını görmekteyiz. Şimdi bu hadis-i şerifte Cebrail aleyhisselamın selamını alırken Hazreti Ayşe validemiz bir rivayete göre ve aleykisselamu ve rahmetullah, diğer rivayette ve aleykisselamu ve rahmetullah ve berekatü. Demek ki bu şekilde farklı selamlar alınabilir. Biri esselamu aleyküm dedi. Ve aleykesselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu şeklinde selam alınması da, uzun ifadeli selam alınması da caizdir. Ama buna bir takım cümleler ilave edilmesi uygun görülmemiştir. Ve aleykesselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen falan şeklinde ifadeler pek hoş karşılanmamaktadır. Babun izâ kâle men zâ fekâle ene. Kapıyı çaldığınız zaman ev sahibi ne der? Kim o der? Evet. Gelen kimsenin ismini söylemesi sünnettendir. Ben deriz genellikle. Yanlış. Evet. Haddesene Ebu'l-Velid Hişam ibn Abdülmelik kal haddesene Şube an Muhammed ibn el-Munkedir kal semi'tu Cabir ibn Abdillahi radıyallahu anhuma yekul أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي. Babama ait bir borç sebebiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldim. Ya borcu ödemek için ya da borç hakkında bilgi almak, bilgi vermek için. Babası vefat etmişti. Daha doğrusu babası Uhud Savaşı'nda şehit olmuştu. Babasının bir takım borçları vardı. Bununla ilgili Peygamberimiz de görüşmek için geldi. Fe dakaktül bab, kapıyı çaldım. Fe kale men zâ, kim o dedi. Fe kultu ene dedim, ben. Fe kale ene ene, ben benim. Sen kimsin? Ki ennehu keriha, sanki bunu hoş karşılamamıştı. Ene kelimesini aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok az kullanırdı. Mesela ene seyyidu veledi Adem, ben Adem oğullarının efendisiyim dedi. Ben dediği için vela fakir, bunu övünmek için söylemiyorum. Yani gerçeği ifade ediyorum manasında. Ene kelimesini fazla kullanmak ego

0: egoizmi, benliğe, bencilliğe, gurura götürür. Böyle düşünüyoruz. Anlayabildiğimiz kadar, anlaşıldığı kadar, göründüğü kadar ifadeleri daha hoştur. Ben kelimesi giderek giderek kibir ve gurura götürebilir. Günümüzde maalesef bu asır gurur asrı, kibir asrı. Bu asırda gerçekten güzel çalışmalar var. Bilgi, teknoloji açısından bilgi asrı, bilişim asrı, teknoloji asrı diyoruz. Niye bu edep, adab, ahlak hadislerini okuyoruz? Çünkü insanımız adeta makinalaşıyor. İnsanımız o teknik araçları kullana kullana onun etkisiyle giderek o gönül huzurunu, gönül beraberliğini, iç huzurunu kaybediyor. Ve bunu da tatmin etmek için bir takım hobiler geliştirmeye çalışıyor. Halbuki İslam'ın getirdiği edep ve ahlak kurallarında gerçekten gönül de tatmin ediliyor. Yani insanın bir fiziki ihtiyaçları var, bir de ruhi ihtiyaçları var. İşte İslam fiziki ihtiyaçlar noktasında israfı, cimriliği yasaklıyor, orta çizgiyi emrediyor. Ruhi ihtiyaçlar konusunda da yine tamamen ruhbanlığı yasaklıyor ama bunun yanında tamamen maddeciliği de yasaklıyor. İkisinin ortasında bir çizgi takip edilmesi de emrediyor. İslam orta yol, orta çizgi ve itidaldir. Babu men radde fekale aleykesselam. Selam verirken sadece aleykesselam, aleykümüsselam denmesiyle ilgili hadis-i şerifler. Evet. Ve kalet Aişetü ve aleykesselamu ve rahmetullahi ve berekatü. Ve kalen nebi raddel melaiketü ala Adem esselamu aleyke ve rahmetullah. Melekler Hazreti Adem'e bu şekilde selamu aleyke ve rahmetullah diye selam vermişlerdi. Selam barıştır, huzurdur, güven, emniyet, esenlik, afiyet, sağlık. Selam bir duadır. Sizin üzerinize selam olsun. Yani Cenab-ı Hak size barış, iyilik, güzellik, nimet, afiyet, sağlık, esenlik versin demektir. Çok farklı anlamları içeren bir kelimedir selam. Bu da yetmiyor. Selamu aleyküm diyoruz ve rahmetullahi, Allah'ın rahmeti dünya ve ahirette Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ikramı sizin üzerinize olsun ve berekatuh, artık bereketler. Bereketler deyince niye çoğul geliyor? Sayısız bereketleri vardır. Huzurlu bir hayat, mutlu bir hayat ve hayatın sonunda imanla noktalanan son nefes. Rabbim nasip eylesin. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد. Biri mescide girdi. Peygamberimiz mescidin bir başka tarafında oturuyordu. Fesalla, namaz kıldı. Sümme cee fesellem aleyh. Sonra geldi peygamberimize selam verdi. Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve aleykesselam. Fıradaya dikkat edin. Ve aleykümüsselam yerine ve aleykesselam. Yani tekil olarak da bu şekilde selam alınabilir. Yalnız selam konusunda çok yanlış. Selam diye selam verilmez. Ya selamun aleyküm denecek ya da esselamu aleyküm denecek. Selam kelimesi yeni tip bir selamlaşma şekli, bu selamlaşma şekli uygun değil. Cümle olarak selamı sadece bir Arapça ifade olarak görmeyelim. İngiliz Müslüman da, Alman Müslüman da, Fransız Müslüman da, Arap Müslüman da, Türk Müslüman da hepsi selamu aleyküm diye selam verir. Yani bu ifade artık Arapça olmaktan çıkmış, İslam'ın bir işareti, sembolü olmuştur. Selamu aleyküm. Yani zaman zaman hatıralar anlatıyoruz da, yeri geliyor hatıranın. Mekke'deyiz. Bir hacı teyzeye Oradaki yabancı biri "Esselamu aleyküm" dedi. Hacı teyze yanındakiler de "Aa" dedi. "Türkçe selam veriyor" dedi. Yani o kadar içselleştirmiş ki selamı, Türkçe selam veriyor. Esselamu aleyküm. Yani memlekette de esselamu aleyküm diyoruz. Buraya geldik, buradakiler de esselamu aleyküm. Dünyanın neresine giderseniz gidin, esselamu aleyküm her yerde aynı. Dolayısıyla bunu Türkçe, Arapça olarak görmek yanlış. Evet. Peygamber Efendimiz aleykesselam dedi. Selamını aldı. İrci fesalli fe inneke lem tusel. Dön, tekrar namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmış sayılmazsın dedi. Çok hızlı namaz kılmıştı. Apar topar böyle. Efendimiz onun namazının doğru olmadığını ifade buyurdu. Feraca fesalla, gitti kıldı. Sümme cae feselleme, namazını kıldı geldi. İki rekat herhalde. Geldi. Fekal ve aleykesselam. Tekrar Peygamber Efendimiz selam senin de üzerine olsun dedi. Ferce fesalli fe inneke lem tusalli. Git tekrar şu namazı kıl. Çünkü sen bu halinle namaz kılmış sayılmazsın dedi. Fekale fissaniyete ev filleti bade. İkincisinde veya üçüncüsünde allimni ya Resulallah. Bana namazı öğret dedi. Demek ki namazın ne şekilde kılınacağını pek bilmiyor. Fekal İza kumte ile salati fe esbigil vudu. Namaza duracağın zaman önce güzel bir abdest al. Abdestle ilgili hadislere bakın. İsbagul vudu, ikmalul vudu, abdestin tam alınması. Abdesti güzel almak, tam almak, kamil almak. Hep bu ifade ediliyor. Yani abdest azalarına üçer defa su vererek abdestin istenen şekilde alınmasını emrediyor. Sümme istakbilil kıble fekebbir. Kıbleye dön, tekbir getir. Sümme kıra bima teyessere ma'ake minel Kur'an. Fatiha'dan sonra kolayına gelen ayetlerden oku. Sümme rükâ, sonra rüküye var. Hatta tatmainne râkiân. Rükuda da iyice mutmain ol. Hemen kalkma. Yani huzur içerisinde dur. Aceleci olma. Sümme rfa, sonra başını kaldır. Semiyallahu limen hamide. Hatta testeviye kaimen. İyice ayakta dur. Sümme scud, hatta tatmainne saciden. Sonra secdeye var. Huzur buluncaya kadar secde et. Sümme rfa, sonra başını kaldır. Hatta tatmainne calisen, iyice huzur buluncaya kadar iki secde arasında otur. Hep huzur buluncaya kadar. Evet. Sümme scud, hatta tatmainne sacidin, sonra tekrar secdeye var. Secdede huzur buluncaya kadar. Sümme rfa, hatta tatmainne calisen, sonra tekrar, evet. Aynı şekilde son oturuşta, ikinci rekatta böyle huzur içerisinde otur. ثُمَّ اَفْعَلْ ذَٰلِكَ ف۪ي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. Bütün namazında buna dikkat et. Fıkıh kitaplarında bunun adı tadili erkandır. Namazın içindeki farzlarının veya namazın rükünlerinin en güzel şekilde ağır ağır yapılması, gayet güzel bir şekilde eda edilmesi demektir. Tadili erkan, namazın bütün farzlarının emredilen şekilde yerine getirilmesi demektir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sallu kema raaytumuni usalli, beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız. Dikkat edin, benim gibi namaz kılın demiyor. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız o şekilde namaz kılın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağır ağır namaz kılardı. Yani ayakta durduğunuz zaman tam duracaksınız. Rükuya eğildiğiniz zaman üç defa Sübhane Rabbiyel Azim diyerek tam manasıyla duracağız. Rükudan kalktığımızda Semiyallahu lümen hamide deyince Rabbena ve lekel hamd, acele davranmadan ağır ağır namazın kılınması esastır. Secdede, secde aralarında durduğumuzda İki secde arasında en az bir defa Sübhanallah diyecek kadar oturmamız gerekir. Dolayısıyla Tadili erken namazın ağır ağır yavaş yavaş kılınmasıdır. Bu noktada İmam-ı Gazali'nin olması lazım bir ifade var. Tavuğun yerden tane toplaması gibi değil. Ağır ağır namazın eda edilmesi gerekir. Tadil erken vaciptir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu şekilde namaz kılmış sayılmazsın dedi. Namazı iade edecek kadar demek ki namazı bozacak bir takım fiiller de yaptı ki yani o kıyam, kıraat, rükû, sücud, kadi-i ahire istenen şekilde yapılmazsa farz terk edilirse namaz hiç sayılmamış olur. Düzgün kılınmayan, rahat kılınmayan, hızlı kılınan namazlar yüzümüze çarpılacaktır. فَوَيْنُ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Evet, namazlarında gafil olanlar, namazlarından habersiz olanlar, namazda olup olmadığı şuurunda olmayanlar, böyleleri için Cenab-ı Hak yazıklar olsun ifadesini kullanıyor. Bir kimse namazda mı değil mi diye ona bakan kimsenin tereddüt etmesi durumunda bu namaz elbette doğru bir namaz olmayacaktır. Makbul bir namaz olmayacaktır. Namaza duruyor adam, saatini kuruyor. Namaza duruyor, cebinden mendilini çıkarıyor. Ya bunu özellikle yurt dışında hacca umreye gittiğimizde görüyoruz. Namazda başını örtüsünü düzeltiyor, ceketini, yanındakini çekiyor. Sonra bir bakıyorsun rüküye varıyor. Yani siz herhalde namaza başlayacak diye düşünüyorsunuz. Ama o da meğer ki kıyamı tamamlamış, kıraat tamamlamış, rüküye varıyor. Böyle bir namaz doğru değildir. Çünkü namazda çok fazla ameli kesir deniyor. Fıkıh ifadesiyle fazla harekette bulunmak namazı bozar. Aynı hareketi 3 defa tekrarlamak veya dışarıdan bakan kimsenin şüpheye düşeceği kadar bir takım fazla hareket yapılması namazı bozar. Yani tadil erken vaciptir ama hiç riayet edilmezse ameli kesir şeklinde olursa namaz da bozuluyor. وَقَالَ يَبُوا اِسْلَامِ فِي الْأَخِيرِ حَتَّى تَسْتَوْيَ قَائِمًا Bir ifade var burada. حَدَّثَنَا اَبْنُ بَشَّارِ قَالْ حَدَّثَنِ يَحْيَا عَنْ اُبَيْدِ اللّٰهِ قَالْ حَدَّثَنِ سَعِيدِ عَنْ اَب۪يهِ عَنْ اَب۪ي خُرَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى السَّلَمْ ثُمَّ اَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا Bir başka rivayeti nakletmiş oluyor aynı manada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Esselamu kablel kelam. Selam sözden öncedir. Selamın ya Esselamu aleyküm ya da Selamun aleyküm şeklinde verilmesi tavsiye ediliyor. Bunun yerine kullanılan kelimeler selam yerine geçmez. Merhaba selam yerine geçmez. Hayırlı günler, iyi günler, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, hayırlı akşamlar selam yerine geçmez. Bir yere girerken selam vermek, çıkarken selam vermek sünnettir. Hatta hadis-i şerifte çıkarken verilen selam birinci verilen selamdan farklı değildir buyuruluyor. Biz bir alışkanlık, bir gelenek, bir sünnet-i seniyye olarak selam veririz. Elhamdülillah. Selam ülkemizde İslam dünyasında çok yaygın bir şekilde yerine getiriliyor. Ama çıkarken genellikle selamı unutuyoruz. Hayırlı akşamlar diyoruz, çıkıyoruz. Kolay gelsin deyip çıkıyoruz. Hayırlı işler deyip çıkıyoruz. Halbuki çıkarken de son sözümüz selam olmalı. Selamla beraber hayırlı akşamlar, kolay gelsin, iyi günler, iyi geceler ve benzeri ifadelerin selamla beraber kullanılması sakıncalı değil. Ama selamın yerine böyle bir şeyin kullanılması, Esselamu Aleyküm yerine günaydın denilmesi, selamın ihmal edilmesi burada uygun değil, caiz değil. Önce selam vereceğiz, sonra merhaba deriz, sonra güzel cümlelerle. Yani bizim milli kültür ve geleneğimizde var olan güzel hal hatır sorma kelimeleri güzel. Efendim, çocuğunuz mu? Evet, ellerinizden öpür. Allah bağışlasın. Dua cümleleri. Bunlar güzel gelenekler. Ama geleneği uygularken sünnet-i seniyeyi ihmal etmek elbette onaylanacak, tasvip edilecek, doğru görülecek bir ifade olmamalı. Biz sünnet-i seniyeye de ve sünnet-i seniyeye uygun örf ve geleneklere de talibiz. Evet. Çünkü örflerimiz, ecdadımızın bize bıraktığı güzel gelenekler sünnet-i seniyeden süzülmüş ifadelerdir. Çünkü biliyoruz ki el kelimetü tayyibetü sadaka. Güzel söz sadakadır. Sözlerimiz güzel, davranışlarımız güzel, niyetlerimiz güzel, çalışmalarımız güzel, gayemiz güzel olsun. Allah'a emanet olun efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'dı.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
7: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
11: Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
14: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
15: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
16: Subhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
11: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
12: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
16: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
1: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
20: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

İçtimai hayatın temeli için kardeşlik hukuku. Cemiyette huzurun, tesanüdün ve sağlam bir içtimai bünyenin temini ancak kardeşlik hukukunun tesisiyle mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de bu hususun önemiyle ilgili olarak müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz buyurulur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu mevzuda şöyle buyurur. Müminler birbirini sevmede, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateş çekerler. Diğer bir hadisi şerifte bu birliğin kuvvetine, müminin birbirine bağladığı taşları birbirine kenetli bir duvar gibidir ifadesiyle işaret buyurulur. Kardeşlik hukuku bir cemiyetin selameti için o kadar önemli bir meseledir ki Medine-i Münevvere'ye hicretten sonra yapılan ilk iş bu esasın tesisi olmuştur. Her şeylerini Mekke-i Mükerreme'de bırakıp gelmiş olan muhacirinle ensar arasında gerçekleşen bu kabına varılmaz kardeşlik Kur'an-ı Kerim'de şöyle övülmüştür. Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı işlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret işinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Daha sonra da devlet olmanın gereğince şehirde yaşayan Yahudiler de yazılı bir vesikayla vatandaş olarak kabul edilirler. İlahi değerler manzumesi Allah Teala'nın rızasına uygun tevdi buyurulan emanete riayet edecek bir cemiyet için kardeşlik hukukunun tesisine amirdir. Emri bil maruf, nehyi anil münker, infak, isar, ahlak, muamelat gibi mükellefiyetler ve ibadetler kardeşliğin dayanışmanın temini ve devamına yöneliktir. Birlik ve beraberlik bir cemiyetin en büyük gücüdür. Alemlere rahmet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cemaatte rahmet, tefrikada azap vardır buyurarak bu gücün kazanılmasını ve kaybedilmemesini emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde fitne ve fesat çıkaranlara lanet olsun beyanıyla cemaat rahmetini bozmak isteyenler şiddetle tel'in buyuruluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise cemiyetleri harap eden bu bozgunculukla ilgili olarak şöyle buyurur. Fitne uykudadır. Cenab-ı Hak onu uyandıranlara lanet etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanı, Müslümanların elinden ve dilinden selamet buldukları kişidir diye tarif ediyor. Hadis-i şerifte bu bağlılığın kıvamı ile ilgili olarak da şöyle buyurulur. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediğini din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek manada iman etmiş olmaz. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rahle-i tedrisinden geçmekle kemal bulan ashab-ı kiram haziratı müstesna bir kardeşlik hukukunun temsilcisi olarak temayüz etmişlerdir. Hicri 12 yılda Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında Bizanslılarla yapılan Yermuk Muharebesi'nde yaşayan bir kardeşlik destanı tarihe kaydedilen altın bir sayfadır. İslam ordusunun kendisinden 6 misli daha kalabalık Bizans ordusuna karşı zaferiyle sonuçlanan bu savaşta vaki olan hadiseyi Huzeyfetül Adevi radıyallahu anh şöyle anlatır. Savaşın yavaşladığı bir safhada amcamın oğlu Haris'i aramak için dolaşıyordum. Kızgın kumların üzerinde yatan yaralılar arasında onu kendinden geçmiş olarak gördüm. Su içirmek için kırbamı uzattığımda biraz öteden Hazreti İkrime'nin su diye inlemesi duyuldu. Haris göz işaretiyle suyu ona vermemi isteyince suyu oraya götürdüm. Tam içecekken Hazreti İyas'ın su isteyen inlemesi duyuldu. Bunun üzerine Hazreti İkrim'e suyu içmeyerek Hazreti İyas'ı işaret etti. Ancak ona vardığımda şehit olduğunu gördüm. Bari İkrim'e içireyim
diye geri döndüm. Yetişemedim. Şehit olmuştu. Hiç olmazsa Haris'e vereyim diye geldiğimde o da son nefesini vermişti. Hayatımda hiçbir şey beni bu kadar duygulandırmadı. Kardeşlik hukukunun zaafa uğradığı, çözüldüğü durumlarda kavmi, mezhebi, nesebi asabiyetler hortlar, anarşi, terör, iç savaş gibi cemiyetleri çökerten, zillete duçar eden kargaşa vasatları mukadder olur. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesinde, "Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Üstünlük ancak takvada,

bir gün Evs ve Hazreç kabilelerinden bazı kimseleri gayet samimi bir sohbette gören ihtiyar ve fitneci Yahudi Şas İbni Kays genç bir Yahudi'yi çağırarak git şunların arasına gir, eski savaşlardan bahset, kamiyetçilik duygularını kabart dedi. Yahudi genç söylenenleri aynen uyguladı. Oradaki Müslümanlar arasında gurur ve üstünlük duyguları depreşti. Sohbeti bırakıp birbirlerine karşı övünmeye başladılar. Sonunda kendi kabile mensuplarına da haber salarak dövüşmek üzere Medine dışında bir yere çıktılar. Tam çarpışmaya başlamak üzereyken onlardan haberdar olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir grup Müslümanla beraber yetişip onlara şöyle hitap etti. Ey Müslümanlar! Allah'tan korkun, Allah'tan! Ben sizin aranızda bulunuyorken Allah sizi İslamiyetle şereflendirmiş, size İslam'la ikramda bulunmuş ve İslam'la sizden cahiliye anlayışını söküp atmış, sizi küfür uçurumundan kurtarmış ve kalplerinizi birleştirmişken siz hala cahiliye davası mı güdüyorsunuz? Bu ikaz üzerine her iki kabilenin mensupları fitneyi anlayıp ağlayarak birbirlerine sarıldılar. İslam devleti Allah Teala adına dünyada zulmü ortadan kaldırmak ve adaleti tesis etmekle insanları huzura kavuşturmak da mükelleftir. Bunu başarabilmek de en az zalimler kadar güçlü olmakla mümkündür. Kardeşlik hukuku, içtimai hayatın temeli, birlik ve beraberlik en büyük güçtür. Tıpkı Mehmet Akif'in girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diye haykırdığı gibi. Cahit Özdemir'in kaleme aldığı İçtimai Hayatın Temeli için Kardeşlik Hukuku Yüz Akı Dergisi Haziran 2017.

Burası Hakk'ın sesini ses ve sözlerin üzerinde tutan radyo. Burası Özel Efendim.

0: Burası Özel FM. Özel FM. Buradan Mekke'nin bağrına, Kabe'nin tebessümüne, Mescid-i Aksa'nın hüznüne, Şehit Hazreti Hamza'nın zalimlere karşı dik duruşuna, Şehit Hazreti Musab bin Ümeyr'in sevdasına, Şehit Hazreti Hüseyin'in Kerbela meydanında zillet bizden uzaktır diye haykırışına, Şehit Seyyid Kutub'un kıyamına, Şehit Hasan el-Benna'nın çağrısına, Şehit Abdullah Azam'ın haykırışına, Şehit Şeyh Said'in bağlılığına, Şehit Şamil Basayev'in azmine, Şehit Rantisi'nin çığlığına, Şehit Fethi Şekaki'nin duruşuna, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in duasına ses ve söz veriyoruz. Burası
1: Özel FM.
0: Grozny, Felluce, Kabil, Bağdat, Diyarbakır, Hama, Hatani, Keşmir, Moro, Doğu Türkistan, Kahire, İstanbul ve Gazze. Çağlar ötesinden bir ses duyuldu. Siz ümmetsiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
1: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.

0: nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
2: Lisibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
3: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vault, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Reklamlar.

0: Hazırlayan ve sunan Kemal Akın.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabbimize hamdolsun, yine birlikteyiz. İmam Nevevi'nin Riyadus Salihin adlı kitabından hadis okumalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 118. ders ve 776. hadis ile karşınızdayız. Geçen hafta içecek bölümü, bir önceki hafta yemek bölümündeydik. Yani yemek adabı, içecek adabı. Yine bu içecek kısmına devam ediyoruz. En son temiz kaplardan su içmekle alakalı bir konu başlığında bir hadis okumuştuk. Onun devamında bir hadis daha okuyarak kaldığımız yerden devam etmiş olacağız inşallah. Bu hadisimiz Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh'tan şöyle dedi: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi. Kendisine bakır bir kap içinde su getirdik, abdest aldı. Buhari'de, Ebu Davud'da ve İbn-i Mace'de geçen bir hadis bu. Hadisin ravisi Abdullah bin Zeyd'i biraz tanıyalım. Medineli meşhur kadın sahabi Ümmü Umare'nin oğlu olan Abdullah İbni Zeyd İbni Asım. Uhud gazvesinde Peygamber Efendimiz'e yakından savunduğu için onun takdirini kazandı. Bu savaşta sadece Abdullah değil, onun bütün ailesi büyük kahramanlıklar gösterdi. Bu sebeple Allah'ın Resulü onlarla cennet komşusu olmak için dua etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman Abdullah bin Zeyd'in evine gelir ve hadisimizde geçtiği üzere orada abdest alıp namaz kılardı. Abdullah da Efendimizin abdest alma şekline iyice dikkat eder ve gördüklerini diğer sahabilere aynen anlatırdı. İşte bu sebeple Abdullah abdest konusundaki rivayetleriyle meşhur oldu. Abdullah bin Zeyd'i meşhur eden bir başka olay daha vardır. Peygamberlik iddiasında bulunan Müseylim'e Abdullah'ın kardeşi Habib bin Zeyd'i kendisinin peygamberliğine inanmadığı için uzuvlarını tek tek kestirmek suretiyle şehit etmişti. O da bu Allah düşmanından kardeşinin intikamını almaya yemin etmişti. Yemame Savaşı'nda Vahşi ile birlikte onu öldürerek yeminini yerine getirdi. Abdullah İbni Zeyd Harra Vakası diye bilinen savaşta iki oğluyla birlikte şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Sahih Buhari ile Sahih Müslim'de onun rivayet ettiği 40 hadis bulunmaktadır. Allah ondan razı olsun. Evet, yukarıda Abdullah bin Zeyd'in hayatını kısaca anlatırken Peygamber Aleyhisselam'ın zaman zaman onun evine geldiğini ve burada abdest alıp namaz kıldığını söyledik. Yine bir defasında Allah'ın Resulü evlerini şereflendirdiği zaman abdest almak için su istedi. Onlar da büyükçe bir bakır kapla su getirdiler. Abdullah'ın Sahih Buhari'deki daha geniş rivayetinden öğrendiğimize göre Efendimiz bu su ile abdest aldı. Hadisin devamında anlatılmamakla beraber belki orada bulunanlara namaz da kıldırdı. Zira sahabiler onun evlerine gelmesinden son derece mutlu oldukları gibi orada namaz kılmasını ve kıldırmasını, bu suretle evlerinin bereketlenmesini de arzu ederlerdi. Nevevi bu hadisi bakır su kaplarından abdest almanın caiz olduğunu göstermek maksadıyla bu konuda zikretmiştir. Hadisten öğrendiklerimiz: bakır kaplardaki su ile abdest almakta hiçbir sakınca yoktur. Peygamber Efendimiz bazı sahabilerini evlerine ziyaret eder, hatta bazen orada abdest alıp namaz kılardı. Evet, bu konuyla ilgili başka bir hadisimiz. Hala içecek bölümdeyiz, bitmedi, devam ediyoruz. Cabir bin Abdullah'dan, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabisi ile beraber Ensar'dan birinin yanına gitti ve şöyle buyurdu: bu gece kırbada soğumuz suyun varsa getir, yoksa eğilip dereden içeriz, dedi. Evet, bu da nerede geçiyor? Buhari'de, Ebu Davud ve İbn-i Mace'de geçen bir hadis. Sahih Buhari'de iki ayrı yerde daha geniş bir şekilde nakledilen hadisimiz burada kısaltılarak alınmıştır. Buhari'deki rivayetlerden öğrendiğimize göre Peygamber Efendimiz Ebu Bekir ile birlikte sıcak bir günde bahçesini sulamakta olan Medineli sahabilerden muhtemelen Ebu Heysem İbni Teyyihan El Ensari'nin yanına uğradılar. Her ikisi de ona ayrı ayrı selam verdiler. Sahabe Peygamber Aleyhisselam'ın o sıcakta dışarıya da bulunmasına üzülmüş olmalı ki "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, hava da çok sıcak" dedi. Belli ki Resulullah Efendimiz çok susamıştı. Soğuk suyu da pek severdi. Bu sebeple sahibisine "Bu gece eski kırbada soğumuş suyun varsa getir, yoksa eğilip şu dereden içeriz" buyurdu. Sahabi de "Kırbada soğuttuğumuz suyun var, buyurun" diyerek çardağa doğru gitti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebu Bekir de arkasından yürüdüler. Misafirlerini sadece su ile ağırlamak istemeyen sahabi, onlar çardakta dinlenirken bir bardağa soğuk su koyup üzerine bir koyundan süt sağdı. Sonra da onu aziz misafirlerine ikram etti. Hadis-i şerifin konumuzla ilgili yanı, bardak bulunmadığı zaman bir kaynaktan veya çeşmeden eğilip içilebileceği hususudur. Esasen ağza zararlı şeylerin girebileceği düşüncesiyle eğilerek su içmek doğru bulunmamış, fakat burada olduğu gibi mecbur kalındığı zaman eğilerek içilebileceği belirtilmiştir. Hadisten öğrendiklerimiz, bardak bulunmadığı zaman bir kaynaktan eğilip su içilebilir. Peygamber Efendimiz soğuk suyu pek severdi. Bunu bilen bazı sahabeleri ona soğuk su ikram etmekten haz duyarlardı. Evet, bir diğer hadisimiz, Huzeyfe radıyallahu anh şöyle dedi: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize halis ipek ve atlas kumaştan elbise giymeyi, altın ve gümüş kaplarla su içmeyi yasakladı ve şöyle buyurdu: Bunlar dünyada kafirlerin, ahirette de sizin olacaktır. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace'de geçen bir hadis. Bir sonraki hadisle birlikte açıklayacağımız için onu da okuyalım. Ümmü Seleme radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu: Gümüş kaplarla su içen kimse karnına cehennem ateşi doldurmuş olur. Buhari, Müslim ve İbn-i Mace'de geçiyor. Müslim'in rivayetine göre ise gümüş ve altın kaplardan yiyip içen kimse buyurdu. Yine Müslim'in bir rivayetine göre altın veya gümüş kapla su içen kimse karnına cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Evet, yukarıdaki iki hadiste Resul-i Ekrem Efendimizin iki şeyi yasakladığı görülmektedir. Biri halis ipek ve atlas kumaştan yapılmış elbise giymek, diğeri de altın ve gümüş kaplarda su içmek. İpek elbise giyme konusu 805 ila 810 numaralı hadislerde ayrıca ele alınıp açıklanacak. İpek elbisenin erkeklere haram, kadınlara ise helal olduğu belirtilecektir. Kadınların hem ruhi meyillerini dikkate alan hem de kocalarıyla mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeleri için güzel giyinmelerini uygun gören dinimiz, ipek elbise giyme, altın ve gümüş takınma konusunda onlara bir ayrıcalık tanımıştır. Fakat altın ve gümüş kaplarla bir şey içme yahut altın ve gümüş tabaklarda yemek yeme konusunda erkek ve kadın arasında bir ayrım yapmamıştır. Peygamber Efendimizin altın ve gümüş kaplardan yiyip içmeyi, ipekli kumaştan elbise giymeyi yasaklarken bu güzellikleri dünyada kafirlerin fakat ahirette Müslümanların kullanacağını belirtmesi, bir başka hadiste bu gerçeği "onu dünyada giyen ahirette giyemeyecektir" diye ifade etmesi, ashab-ı kiramı bu konuda son derece hassas ve titiz olmaya sevk etmiştir. Nitekim birinci hadisimizin ravisi Huzeyfe İbni Yaman bu hadisi aynı konuda canını sıkan bir olay üzerine nakletmiştir. İran fetihleri sırasında Huzeyfe Hazretleri Medain şehrinde bulunuyordu. Su içmek isteyince şehrin ileri gelenlerinden biri ona gümüş bir bardakta su getirdi. Huzeyfe onun bu davranışına kızarak bardağı fırlattı. Sonra da oradakilere neden böyle yaptığını açıklayarak bu adamı altın ve gümüş bardakla su içilmeyeceği hususunda daha önce uyardığını, fakat onun bu yasağa uymaması üzerine böyle davrandığını belirtti. Evet, altın, gümüş, ipek gibi eşyaları veya daha başka şeyleri kullanmayı Allah veya Resulü yasaklayınca bu yasağa kafir Müslüman herkesin uyması gerekir. Zira kullanılması Müslümanlar için zararlı olan bir şey kafirler için de zararlıdır. Fakat onlar hiçbir İslami kurala uymadıkları için bu konudaki yasağa da uymazlar. Bu onların bileceği bir iştir. Ancak Müslümanlar öyle değildir. Onlar Allah'ın ve Resulullah'ın yasakladığı şeyleri gerekçesini bilmeseler bile üzerinde tartışmaksızın gönül huzuruyla kabul ederler ve o yasaklardan uzak durmaya çalışırlar. Altın veya gümüş kullanımı israfı önlemek veya piyasada tedavüldeki parayı azaltmaya engel olmak için yahut daha başka sebeplerle yasaklanmış olabilir. Bunların hiçbiri bir Müslüman için önemli değildir. Onun için önemli olan altın veya gümüş kullanmayı Allah'ın ve Resulü'nün yasaklamış olmasıdır. Altın ve gümüş kullanma yasak oluşu ilerideki numaralı 1799 ve 1801 numaralı hadislerde ele alınacaktır. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz: ipekli elbise giymek, altın ve gümüş takı takmak Müslüman erkeklere haram, fakat hanımlarına helaldir kardeşler. Altın ve gümüş kaplarla bir şey yemek, içmek erkek ve kadın herkese haramdır. Kafirler Allah'ı tanımadıkları ve onun buyruklarına karşı geldikleri için ahirette bu nimetleri kullanamayacaklar. Ama Müslümanlar Allah'ın yasaklarına saygılı oldukları için bu nimetlerden ahirette faydalanacaklardır. Dedik ve artık içeceği de bitirdik. Yani neredeyse bir hafta, bir buçuk haftada yiyecek, neredeyse bir buçuk haftada da içeceği bitirdik. Yani 3 haftamız geçti bu meselelerle ilgili. Evet, bundan sonra ne gelir sizce? Yiyecek, içecek ve evet, giyecek. Evet, yanılmadınız. Bundan sonra konumuz giyim kuşam bölümü. Giyecekle alakalı. Adaptan gidiyoruz. Yemekten, içmekten, şimdi giyinmekten bahsedeceğiz inşallah. İslam bir bütün. Sadece namaz, oruç, zekat, hac dini değil bu din. Yani her türlü hayatımızın her türlü, yani şeriatından tutun, ahkamından, ceza hukukundan, yargılama usulünden tutun, giyim kuşamına varıncaya kadar tam kapsamlı dünya ve ahiret dengesinin muvazenesini korumaya ve çalışan bir din bu. Dolayısıyla Allah Resulü'nün çok güzel örnekliğiyle bunlardan bahsedilmiş. Sahabelerden hepsine Allah razı olsun, bize bu noktada yardımcı oldular. Bunları bize ulaştırılmasında hepsinden teker teker Allah razı olsun. Diyoruz da ya, boşuna dediğimiz, dilimize peresenk etmiş radıyallahu anh dediğimiz o işte. Allah ondan razı olsun demek. Yani gerçekten bu duayı hak ediyorlar. Şimdi giyim kuşam bölümü konumuz, başlığımız ve alt başlığımız var. Beyaz renk elbise giymenin müstehaplığı. Kırmızı, yeşil, sarı ve siyah renk ile ipek dışında pamuk, keten, kıl, yün ve başka maddeden yapılan elbiselerin giyilmesinde bir sakınca olmadığı hakkında bir bab. Bu konuyla ilgili enteresan şeyle ilgili, içecekle ilgili bir ayet almadı yanılmıyorsam. Ayet zikretmedi. Ondan sonra yemekle ilgili olarak ayet zikretti mi şey başında, bir bakalım isterseniz. Yani bayağı bir anlattık çünkü. Yemeğe besmele ile başlamak, yemeğe giden kişinin yanında davetsiz misafir olduğu zaman ev sahibine bunu sorması, ev sahibi bunu davet ederse gelmesi gerektiği ile ilgili hadisler. Evet, şimdi bu konuyla giymekle alakalı hadis şey almış. Evet, bakıyorum, yemek yeme edebiyle ilgili ilk başladığımız ta 729. hadisle başlamışız. Şu anda 780. hadislerdeyiz neredeyse. Yani 50 hadis aşağı yukarı. Yemek yeme edebi bölümüyle ilgili bir başlangıcında İmam Nevevi normalde ilk önce hadisten önce ayet alırdı. Almamış yemek yeme edebiyle ilgili. İçme adabıyla, içecek adabıyla ilgili bölümü anlatırken de bir ayet almadan direkt hadise geçmiş. Burada giyim ve kuşamla ilgili olarak direkt olarak ayetlerden başlamış. Yani hadise geçmiş ve bu konuyla ilgili olarak da iki ayet almış. Evet, enteresan bir yaklaşım tarzı. Yani ayet olmadığı manası değil ama İmam Nevevi'nin tercihi bu yönde. Yani giyecek ve giyim kuşam bölümünde ayeti almış. Ayetimiz, ilk ayetimiz Araf suresinde geçiyor. 26. ayet. Estaizu billah. Ya beni Adem, kad enzenna aleykum libasen yuvari sevatikum ve rişen ve libasut takva zalike hayr. Ey Adem oğulları, size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi işte o daha hayırlıdır. Libasen yuvari sevatikum. Ayıp yerlerinizi örtecek. Yuvari. Ve rişen, o da işte süslenecek manasına herhalde geliyor. Libas-ı takva ise, yani takva ise hepsinden daha hayırlıdır. Cenab-ı Hak Adem ile Havva'yı cennetten yeryüzüne çıplak olarak indirdi. Her doğan çocuk da dünyaya çıplak olarak gelir, malum haliniz. Allah Teala insanlara giyinip kuşanıp süslenecek elbiseler ihsan etti. Böylece insanlar elbise sayesinde hem soğuk ve sıcaktan hem de çıplaklığın getireceği kötülüklerden korunmaya, başkalarının görmesi caiz olmayan yerlerini örtmeye, hatta süslenmeye imkan buldular. Giyinmek insanlık tarihinin başlangıcından itibaren medeni olmanın bir gereği sayıldı. Ayet-i kerimedeki takva elbisesinden maksat Allah'a karşı saygı ve sevgi duyma, haya hissine sahip olma, maddi manevi her çeşit ayıp ve çirkinlikten korunma halidir. Bu duygulara sahip olanlar hiçbir imkan bulamasalar dahi örtülmesi zaruri olan yerlerini mutlaka örterler, fakat takva duygusuna sahip olmayanlar Allah'ın emir ve yasaklarına gerektiği şekil ve ölçüde saygı göstermeyenler ne kadar giyinseler bile günahlara dalmaktan kurtulamazlar. Allah'a saygılı olanlar elbisenin ayıpları ve örtülmesi emredilen yerleri kapatmanın aracı olduğunu bilirler. Güzelce giyinmenin göze ve göz gönlüne hoş gelmeyen çirkinliklerden, maddi manevi hastalıklardan insanı koruduğunu, düşmandan sakınmanın kötü bakışlara hedef olmaktan kurtulmanın vasıtası olduğunu idrak ederler. Onlar giyinip kapanmanın şehvetin uyanmasını veya nefretin ayaklanmasını önlediğini düşünme gücüne sahiptirler. Bütün ilahi dinler bu hedefleri gerçekleştirmek için inananlara örtünmeyi emreder. Peygamberleri ve onlarla birlikte dinleri insanlara gönderen Cenab-ı Hak elbiseyi kibrin, gururun, şehvetin ve servetin, başkalarına üstünlük taslamanın vasıtası olarak kullanmayı da ayıplar ve yasaklar. Anılan yanlışlara düşmemek için takva ehli iyi bir mümin olmak sayesinde gerçekleşebilir. İşte bu sebeple ayet-i kerimede vücudumuza giymemiz gereken elbiseyle kalbimize giydirmemiz gereken takva elbisesi bir arada anılmıştır. Bu konuyla ilgili ikinci ayetimiz Nahl suresi 81. ayet. Esnaz öyle. Ve ceale lekum serabile takikum mulharra ve serabile takikum ba'sakum. Evet. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta koruyacak zırhlar yarattı. Elbisenin yaratılışındaki hikmetlerden biri de insanı sıcak ve soğuktan korumasıdır. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede elbisenin sıcaktan koruma özelliğini belirterek dolayısıyla soğuktan koruma özelliğini de kastetmiştir. Çünkü soğuktan korunmak sıcaktan korunmaktan daha önceliklidir. Fakat sıcak bir iklimde yaşayan insanlar için sıcaktan korunmak daha önemlidir. Savaş insanın hayatını tehdit eden unsurların başında gelir. Bu sebeple savaşta kişinin canını koruması ve bunun için gerekli tedbirleri alması önemli görevleri arasında yer alır. Allah Teala savaş anında düşmanın silahlarına karşı korunmaları için insanlara zırh, kalkan veya bugünün silahlarına karşı korunmak üzere geliştirilmiş çeşitli vasıtalar ihsan etmiştir. Bunların keşif ve icadını nasip eden Cenab-ı Hak'tır. Müslümanlar düşmana karşı yapacakları cihatta bu yöndeki en ileri teknolojiyi geliştirip kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde düşmana karşı tedbirsiz hareket etmiş olurlar ki bu dinimize caiz görülmemiştir. Soğuktan ve sıcaktan korunmak nasıl bir zaruretse, savaş anında düşmandan korunmak da aynı şekilde bir zarurettir. Evet, bu konuyla ilgili hadislerimiz İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: beyaz renk elbiseler giyiniz. İlbesu min siyabikumul beyaz. Çünkü elbiselerinizin hayırlısı beyaz olanlardır. Ölerinizi de beyaz kefene sarınız. Fa innaha min hayri siyabikum fekaffinu fiha mevtakum. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace'ye geçiyor bu hadis. Bir diğer hadisle birlikte açıklayacağız. Semur radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: beyaz renk elbise giyiniz. Çünkü beyaz daha temiz ve daha hoş görünümdür. Ölerinizi de beyaz kefene sarınız. Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace'de geçiyor bu hadis. Bütün ilahi dinler gibi İslam'ın da elbiseyle örtünme ve giyinmeyi emredip kişiyi maddi ve manevi açıdan dış çevreye karşı korumayı hedeflediğini yukarıda ayetleri açıklarken belirtmeye çalıştık. Bunun yanında dinimizin her konuda olduğu gibi giyim kuşamda da en iyi ve en güzeli aradığı, maddi ve manevi temizlikle birlikte estetiğe büyük önem verdiği göz ardı edilemez. Peygamber Efendimiz bazen ashabın erkek ve kadınlarının giysi diktikleri kumaşların cinsine, elbiselerin şekline ve rengine, giyim kuşam tarzına müdahale ederdi. Böyle hareket etmesinin sebebi toplumun bir takım yanlış yönelişlerden, çirkin davranışlardan, gayrimüslimlere benzemekten sakındırmak, zevk-i selime uygun olmayan görünümlerden korumak ve bunların yaygınlık kazanmasını önlemekti. Peygamber Efendimiz giyim kuşamda bazı renkleri daha çok tercih etmiş, hem kendisi elbiselerini bu renklerden seçmiş hem de ashab-ı kirama tavsiye etmiştir. Beyaz renk, beyaz tercih ettiği renklerin başında gelir. Bu tercihin sebebi beyaz rengin hadis-i şerifte de belirtildiği gibi daha temiz ve daha hoş bir görünümde olmasıdır. Müslüman dış görünüşüyle de başkalarına örnek olmalıdır. Düzgün bir kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur sözü ne kadar yerindedir. Beyaz renk iç temizliğine, hilekarlık, insanları aldatma, düşmanlık hissi ve kötü ahlakın her çeşidinden uzak durmaya bir işaret sayılır. Beyaz bir bakıma fıtratı, insanın bütün günahlardan arınmış olarak yaratılışını temsil eder. Zira İslam dini Hristiyanlığın aksine doğan her çocuğun tertemiz, bütün kötülüklerden, çirkinliklerden uzak bir şekilde dünyaya geldiğini kabul eder. Oysa Hristiyanlar doğan her çocuğun günahkar olarak doğduğu batıl inancına sahiptirler. Beyaz renk üzerindeki her çeşit kiri ve pisi başka renklerin hepsinden daha çok ve daha çabuk belli edip gösterdiği için daha sık yıkama ve giysi değiştirme ihtiyacını hissettirir. Bu ise temizliğin sürekli olmasını sağlar. Çünkü elbisesi kirlenen insan onu çıkarıp değiştirirken kendi vücudunun da kirlendiğini düşünerek yıkanma ihtiyacı hisseder. Böylece beden temizliğini sağlamış ve sıhhatine dikkat etmiş olur. Beden temizliğinin insanı iç temizliğine, yani gönül ve kalp temizliğine sevk edeceği umulur. Bu sebeple dinimiz dış dünyamızın temizliği kadar belki ondan daha çok ve daha önemli iç dünyamızın temizliğiyle ilgilenir ve her ikisini birlikte geliştirmemizi ister. Kur'an-ı Kerim'de sadece Rabbini büyük tanı ve elbiseni temiz tut müddesi süresi 3-4 buyurarak bunu bize vurgular. Beyaz elbise giymek, kibir, gurur ve kendini beğenmişlikten uzak durmanın, alçak gönüllü ve tevazu sahibi olmanın da bir belirtisi sayılır. Çünkü beyaz rengin gösterişli ve başkalarını kıskandırıcı bir yönü yoktur. renklerin insanın ruhi yapısı ve kişiliğiyle ilgisi olduğu modern bilimin de kabul ettiği bir gerçektir. Suç ve suçluyu inceleyen bir bilim dalı olan kriminoloji, kişilerin hangi renklerden hoşlandığını, hangi tip ve renk elbiseler giydiğini de araştırır. Çünkü bunlar kişilik hakkında bize ipuçları verir. Beyaz renkli kefenin tavsiye edilmesi, İslam fıtratı üzere tertemiz doğan insanın yine bu fıtrat üzere tevhid inancıyla Allah'a kavuşmasını temenni anlamı taşımaktadır. Ölen kimse meleklerle ilk defa bu temiz elbiseyle karşılaşmış olur. Öte yandan hac esnasında Arafat'ta bütün hacıların beyaz ihrama girmesi, kıyamet günü dirilişten sonra Allah'ın huzurunda aynı giysiler içinde toplanacağının adeta temsili bir anlatımıdır. Çoğu kere alimlerin ders meclislerinde, imamların cemaatin huzurunda, manevi liderlerin halkın arasında beyaz elbise giymeleri Peygamberimizin bu tavsiyesi sebebiyle olsa gerekir. Peygamber Efendimizin sadece beyaz giymeyi emretmediğini, ancak beyazı özenle tavsiye ettiğini, başka renkleri de hem giydiğini hem de giyinmesinin meşru gördüğünü daha sonra gelen hadislerden de öğreneceğiz az sonra, pek yakında. Evet, hadisten kısaca hadislerden öğrendiklerimiz: Peygamberimiz beyaz elbise giymiş ve beyaz giymesini tavsiye etmiştir. Beyaz renk dış temizliği yansıtması yanında iç temizliğin de belirtisi sayılır. Müslüman dış görünümüyle başkalarına itimat telkin etmelidir. Elbise temizlik ve zarafeti yansıttığı kadar tevazu ve vakarın da yansıtmalıdır. Resul-i Ekrem kefenlerin beyaz renkli olmasını tavsiye etmiştir. Özellikle sıcak iklim kuşağında bulunan ülkelerde ve yaz mevsiminde beyaz elbiseler giymek sıhhi açıdan da büyük önem arz eder. Dedik ve diğer hadisimize geçiyoruz inşallah. Bera bin Azib'den, Allah ondan razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orta boylu idi. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merbu'an. Ben onu kırmızı bir elbise içinde gördüm. Hayatımda Allah Resulü'nden daha güzel hiçbir şey görmedim. Ve lekad ra'aytuhu fi hulletin hamra ma ra'aytu şey'en kattu ahsana min. Muttafıkın aleyh. Buhari, Müslim, Nesai'de geçiyor hadis. Sahabe-i kiram Peygamber Efendimizin ahlakının olduğu gibi mübarek cismini, giyim kuşamını da ayrıntı sayılabilecek bilgilere varıncaya kadar bize anlatmışlar, tanıtmışlar ve hiçbir şey eksik bırakmamaya özen göstermişlerdir. Bu konudaki pek çok rivayet hadis kitaplarımızın ilgili bahisleriyle müstakil şemail eserlerinde yer alır.
2: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı. Allah!

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: Hadis şairlerin pek çoğu Peygamber Efendimizin giydiği kırmızı renkteki elbisenin sırf kırmızı olmadığı görüşündedirler. Çünkü sırf kırmızı renkten elbise giymesini Peygamber Efendimizin uygun görmediği konusunda rivayetler vardır. Bu sebeple kırmızı diye nitelenen elbisenin kumaşının dokumasında yeşil, beyaz veya başka renkler, başka çizgiler, renkli çizgiler olduğu da ifade edilir. Özellikle Hanefi mezhep imamları sırf kırmızı renk elbise giymenin caiz olmadığı kanaatindedirler. Bu sebeple onlar hadislerde kırmızı diye anılan elbiseleri çizgili kırmızı şeklinde yorumlarlar. Kırmızı rengin giymiş olduğundan bahseden rivayetleri de yasaklanmasından önce giyildiği, çünkü öyle rivayetler var, yasaklanmasından önce giyildiği tarzında anlarlar. Ancak Hanefiler kırmızı elbise giymenin haram değil, mekruh olduğunu da özellikle de belirtirler, altını çizerler. Buna karşılık Şafii mezhebinin görüşü kırmızı elbise giymesinin caiz olduğu yönündedir. Onlar bu hükme varırken rivayetlerin zahiri kendileri için bir delil teşkil eder. Gerçekten sırf kırmızı rengin hoş bir görünüm sergilemediği, kanı çağrıştırdığı için de merhamet ve şefkat hissine aykırı düştüğü de kabul edilir. Kırmızı giymeye düşkün olanların çoğunlukla gaddar, merhamet duygusundan yoksun kimseler olduğu da söylenir bu arada. Hadisten öğrendiklerimiz, Peygamber Efendimiz aşırı uzun ve kısa değil, orta boylu idi. Peygamberimiz çeşitli renkli elbiseler giymiştir. Kırmızı elbise giydiği de olmuştur. Daha sonraları sırf kırmızı giyilmesine uygun görmediği bazı rivayetlerden anlaşılmaktadır. Ancak çizgili kırmızı elbiseler giydiği de kesindir bu arada. Hanefi mezhebi imamları katıksız kırmızı renkten ibaret elbise giymeyi mekruh kabul ederken Şafii mezhebi imamları bunu caiz görürler. Evet, Ebu Cuhayfe ve İbn Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Ebtah denilen yerde deriden yapılmış kırmızı çadırdayken gördüm. Bilal elinde Resul-i Ekrem'in abdest aldığı su kabı ile çadırdan çıktı. Sahabelerden bazıları o su ile vücudunu ıslatıyor, bazı da avuçla alıyorlardı. Bu esnada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde kırmızı bir elbiseyle dışarı çıktı. Peygamber bembeyaz baldırları hala gözümün önündedir. Sonra abdest aldı. Bilal ezan okudu. Ben de şuraya şuraya, yani sağa sola dönerken Bilal'in ağzını takip etmeye başladım. Hayya ala salah, hayya ala vel felah diyordu. Sonra Resul-i Ekrem'in önüne sütre olarak ucu sivri demirli bir asa dikildi. Peygamberimiz onun önüne geçip namaz kıldırdı. Sütrenin önünden köpek ve eşek geçiyordu da onların geçmesine engel olunmuyordu. Böyle bir hadisimiz var. Buhari, Müslim, Ebu Davud'da geçiyor bu hadis. Sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'e ait bir olayı anlatırlarken çoğu kere olayın geçtiği yer, cereyan ediş şekli ve olayın kahramanlarından bahsetmeyi ihmal etmemişlerdir. Ebu Cuhayfe'nin rivayetinde buna bir kere daha şahit olmaktayız. Hadisimizin gösterilen kaynaklarına baktığımızda bazı rivayet farklılıkları varsa da bunlar esasla ilgili olmayıp diğer rivayetin geçtiği konuyla alakalı yönünün öne çıkarılmasından ya da mana ile rivayetin karakterinden kaynaklanmaktadır. Rivayet adı geçen Ebtah, Mina'ya yakın bir yerin adı olup Bahta diye de anılır. Geçici olarak konaklanacak bir çadır kurmak Arapların en yaygın geleneklerindendi. Çadır deriden veya hayvanların kıl ve yünlerinden örülen kül çuval benzeri maddelerden yapılırdı. Çıktığı gazvelerde, yolculuklarda ve haçta peygamberimiz için çadır kurulmuştur. Günümüz şartlarında dahi çadır geleneği seyyar ordu birlikleri başta olmak üzere konar göçer göçebe toplumlar için vazgeçilmez meskenlerin başında gelir. Hazreti Peygamber için kurulan deri çadırın ve giydiği elbisenin kırmızı olduğu özellikle belirtilmiştir. Bu durum kırmızı rengin hem eşya hem de giyeceklerde kullanıldığının da bir kanıtıdır. Ayrıca insanın giyecekleri başta olmak üzere kullandığı eşyalarla kişiliği arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekilmek istendiğini de görmekteyiz. Sahabelerin Efendimizin abdest suyunu kapışmaları adına teberruk denilen Resul-i Ekrem'in kullandığı bir şeylerden yaralanmak veya ona dokunmak ya da görmek suretiyle bereket ummaları sebebiyledir. Bunun yasaklanmadığını ve sahabe zamanından günümüze kadar devam edip gelen bir adet olduğunu da görmekteyiz bu arada. Bu sebeple Peygamberimizin kullandığı bir takım eşyalar, mübarek sakalını tıraş ettiğinde ashabın ondan aldığı teller asırlardır koruna gelmiştir. Hadisten öğrendiklerimiz: kırmızı renk elbise giymek ve eşya kullanmak caizdir. Hazreti Peygamber'in ve salih kimselerin eşyalarıyla teberrük caizdir. Açık alanlarda namaz kılınırken namaz kılanın önüne sütte dikilmesi sünnet.

sellemi üzerinde iki yeşil elbiseyle gördüm. Evet. Ana ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem thawbani akhtarani. Ebu Davud Tirmizi. Hadisin ravisini tanıyalım. Ebu Rimse Rifaet Temimi. Ebu Rimse sahabidir. Babasıyla birlikte Resul-i Ekrem'in huzuruna gelip Müslüman olmuştu. Ardından çok künyesiyle tanınır. Adı konusunda pek çok ihtilaf vardır. Fakat ancak Rifa'a İbn-i Yesrib'i adının daha çok tercih edildiğini görüyoruz. Hayatıyla ilgili yeterli bilgiye kaynaklara yer verilmeyen Ebu Rimse Ifrikiye'de yani Tunus'ta vefat etti. Onun rivayetleri Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin sünenlerinde yer alır. Nevevi'nin Ebu Rimse'den Riyaz Salih'ini aldığı tek rivayet ise bu hadistir. Allah ondan razı olsun. Evet, yeşil renk Peygamber Efendimizin sevdiği, giydiği ve tavsiye ettiği renklerdendir. Ehli, cennet ehlinin giysilerinin çoğunun yeşil renkte olduğu kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetleri de buna delil olarak gösterilir. Nitekim Kehf Suresinin 18-31. ayetinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyeceklerdir diye bir ayet var. Yine İnsan Suresinin 21. ayetinde üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır diye de bir ayet vardır. Bu konuyla ilgili iki ayet var hatta. Bu konuda bunlar örnektir. Ancak bu ayet ve hadislere cennet ehlinin çoğunluğunun giysilerinin yeşil renkte olduğu hükmüne bakarak bu rengi kutsal kabul etmek veya giyilmesinin zararı olduğunu iddia etmek söz konusu değildir. Kullanılması yasaklanmamış herhangi bir elbise veya herhangi bir renk gibi yeşil elbise giymek de mübahtır. Peygamberimiz sevdiği ve giydiği için bu rengi tercih etmek ise güzel bir davranış olur. Resul-i Ekrem Efendimizin giydikleri iki elbiseden maksat izar ve rida denen bir çeşit pantolon ve ceket veya palto gibi alt ve üst giysilerdir. Yani iki tane pantolon üst üste giymiş değil yani, öyle anlamayın. Evet, hadisten öğrendiklerimiz yeşil elbise giymek mübahtır. Peygamberimizin alt ve üst ayrı olmak üzere iki parça elbise giydiği de olmuştur. Cabir radıyallahu anh'tan şöyle dedi. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethedildiği gün başında siyah sarıkta Mekke'ye girdi. Evet, dekada yevme fethi Mekke ve aleyhi imametun sevda. Müslim'de geçiyor, bu Davud Tirmizi'de ve Nesai'de geçiyor bu hadis. Bir diğer hadisle birlikte açıklayalım. Ebu Said Amr İbni Hurayis'ten radıyallahu anh şöyle der. Resul sallallahu aleyhi ve sellem min başında siyah bir sarık, sarığın iki ucunun omuzları arasına sarkıtmış hali hala gözümün öndedir. Müslim'in başka rivayeti şöyledir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem başında siyah bir sarık olduğu halde halka hutbe okudu. Katabe naz ve aleyhi imametin sevda. Evet, ravi'yi tanıyalım. Ebu Zayd Amr bin İbni Hureysi. Çocuk yaştaki sahabelerden olup Resul-i Ekrem vefat ettiğinde 12 yaşındaydı. Kureyş kabilesinin mahzum oğulları koluna mensuptu. Bedir gazvesinin yapıldığı sene annesi onu Peygamber Efendimiz'e getirip dua etmesini istemişti. Efendimiz Amr'ın başını okşayıp rızkının bol, kendisinin zengin ve alışverişinin bereketli olması için dua etti. Bir rivayete göre onu Resul-i Ekrem'e getiren annesi değil babasıydı. Ebu Said ashabın önde gelen zenginler arasında yer aldı. Daha sonra Küfe'ye yerleşti ve orada ev yaptığı ilk Kureyşli Am bin Hureys oldu. Peygamberimize 18 hadis rivayet etti. 10 rivayet ettiği hadisler Kütüb-i Sitte'de yer alır. Allah ondan razı olsun. Evet, Resul-i Ekrem Efendimizin fetih günü Mekke başında hangi kıyafete girdiği konusunda iki ayrı rivayet vardır. Bunlardan biri başında demirden bir miğferle girdiği günündeki rivayet, diğeri de şu anda açıklamaya çalıştığımız başında siyah bir sarıkla girdiğini belirten rivayettir. Her iki rivayetin sayı olduğunu göz önüne alan alimlerden bir kısmı başındaki sarığın miğfer gibi olduğunu söyleyerek rivayetlerin arasını bulmaya çalışırlar. Kadı Yaz ise iki rivayetin arasını şöyle bulur kardeşler. Resulullah Efendimiz Mekke'ye miğferle girmiş, sonra da onu çıkararak başına siyah sarık sarmıştır. Çünkü Peygamberimiz başında siyah bir sarık olduğu halde insanlara hitap etmiştir. Bu konuşma fethin gerçekleşmesinden sonradır. O halde her iki rivayette sahihtir. Konunun üzerinde bu kadar durulacak derecede önemli olup olmadığı da akla gelebilir. Hadis şahitleri konu üzerinde bir kitapçık kadar
yazacak kadar

durmuşlardır. Çünkü rivayetlerin biri Mekke'nin savaşla fethedildiğini, diğeri ise sulh yoluyla fethedildiğini getirilmiştir. Zira ordu komutanının bir yere hangi kıyafetle girdiğinin görülmesi ve bilinmesi, geliş niyeti ve maksadı hakkında hüküm vermemize yeterli bir sebep teşkil eder. Bu meselede olduğu gibi giyilen kıyafetin bu yönden de değer ifade ettiğini unutmamak gerekir. Bilindiği gibi miğfer harp kıyafetidir. Sarık ise sulh zamanında giyilir. Artık buna göre alimler yorum yapmışlar. Peygamber Efendimiz hutbe okurlarken çok kere beyaz giymiş, beyaz sarık sarmış ve beyaz tercih etmişse de bu ve benzer rivayetlerde öğrendiğimiz gibi siyah giydiği ve siyah sarık sardığı da olmuştur. Özellikle düşmana karşı zafer kazanılması esnasında siyah sarık sarmanın müstahap olduğu birçok alim tarafından ifade edilir. Onların bu görüşlerine delil teşkil eden rivayetler açıklamaya çalıştığımız bu ve benzeri diğer hadislerdir. Hadislerden öğrendiklerimiz, siyah renk elbise giymek ve siyah sarık sarmak caizdir. Harp ve sulh kıyafetleri farklılık arz eder. İslam alimleri düşman karşısında zafer elde etme anında siyah sarık sarılmasını müstahap görmüşlerdir. Evet, Ayşe validemiz radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, pamuktan mamul 3 parça beyaz sehuliye beziyle kefenlendi. Bu 3 parça arasında gömlek ve sarık yoktu. Evet, kefen ölüye ait bir elbise kardeşler. Bu sebeple kefenle ilgili birçok ayrıntı hadis ve fıkıh kitaplarımıza yer alır. Peygamber Efendimizin kaç parçadan ibaret kefene sarıldığı konusunda değişik rivayetler bulunmaktadır. Muhaddisler bu rivayetlerin en sahih olanını açıklamaya çalıştığımız Hazreti Ayşe hadisi olduğunu söylemişlerdir. Buna göre Peygamberimizin sarıldığı kefen bezinin pamuktan iman edilmiş ve beyaz renkli olduğunda, üç parçadan ibaret bulunduğunda ittifak vardır. Hadiste adı geçen Sehuliye, Yemen'de bir köyün adı olup pamuklu kumaşlarıyla meşhurdur. Hatta bundan dolayı olmalıdır ki Arapça lügat kitaplarında kelimenin beyaz pamuklu kumaş anlamına geldiğinden de bahsedilir. Bu rivayetten hareketle Hanefi fakirleri erkekler için sünnet olan kefenin 3 parça bezden yapılması gerektiği görüşündedirler. Onlar bu 3 parçayı izar, kamis ve lifafe olarak adlandırırlar. Ancak gömlek anlamına gelen kamis adlandırması bu hadise aykırı düşmektedir. Fakat bu hadis dışındaki bazı rivayetlerde Resul-i Ekrem'in kefenlendiği 3 parça arasında kamis anıldığı için bu adlandırmada bir sakınca görmemiş olmalıdırlar. Kefenin kısımlarını adlandırma konusunda İmam Şafii ve Ahmed İbn Hanbel ise sadece bu hadisin lafzıyla amel etmişlerdir. Ölen kimseyi kefenlemenin vacip olduğu konusunda bütün mezhep imamlarının icmağı vardır. Renkli kumaşlardan kefen yapmanın mekruh olduğu hususunda da alimlerimiz arasında görüş birliği bulunmaktadır. Hadisten öğrendiklerimiz, Peygamber Efendimiz 3 ayrı parçadan oluşan kefene sarılmıştır. Müslümanların ölülerini kefenlemek vaciptir. Kefenin beyaz renkli olması müstahaptır. Beyazın dışında renkli kumaştan kefen yapılması ise kardeşler nedir? Mekruhtur. Evet, yine Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah üzerinde deve semelerinin resimleri bulunan siyah kıldan dokunmuş desenli bir elbise olduğu halde evden dışarı çıktı. Müslim'de ve Tirmizi'de geçen bir hadis. Resulullah Efendimiz'in hayatının hemen her alanı gibi giyim kuşamı da başta hanımlar olmak üzere sahabiler ve bütün Müslümanlar için ilgi konusu olmuştur. Onun neleri giyip neleri giymediği, hangi çeşit giyecekleri tavsiye edip hangilerinden sakındırdığı üzerinde önemli durulduğu görüyoruz. Çünkü giyeceklerimiz konusunda bir ölçü koyarken Resulullah Efendimizin tavır ve davranışlarını ayrıntılarıyla bilmeye ihtiyacımız vardır. Peygamberimiz yün ve pamuktan mamul elbiseler giydiği gibi kıldan yapılmış elbise de giymiştir. Bu durum hem kıldan mamul elbise giymenin caizliğine hem de Peygamber Efendimizin tevazusuna delil sayılabilir. Her şeyin en azıyla elde edilmesi, en kolay ve maddi değeri en düşük olanıyla iktifa etmesi onun temel ahlak prensiplerinden biriydi.
Ümmetin bu konuda Resul-i Ekrem'e örnek alması gerekir. Bu hadis üzerinde cansız eşya resimleri bulunan elbiseleri giymenin bir sakıncası olmadığına delildir. Haram olan resim ruh sahibi canlı varlıkların resmidir. Zira putlara tapan Arap toplumu bu nevi suretlere tapınmak maksadıyla yapıyor ve onları kutsal sayıyorlardı. Böyle bir toplumda Hazreti Peygamber'in bu çeşit resme müsamaha göstermesi söz konusu elbette olamazdı. Çünkü her canlı sureti onlara bir putu veya tapınma duygusunu hatırlatıyordu. Hadisten öğrendiklerimiz, pamuk ve yün gibi kıldan yapılmış elbise giymek caizdir. Üzerinde cansız eşyanın resmi bulunan elbise giymek caizdir. Siyah veya desenli elbiseler giymenin bir sakıncası yoktur. Evet. Vaktimize bakıyoruz. Bir hadisimiz daha var. Onu da anlatalım. Dersi bitirelim. Mugire İbni Şübe radıyallahu anh'tan şöyle dedi. Bir gece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuktaydım. Bana yanında su var mı dedi. Ben evet diye cevap verdim. Bunun üzerine devesine inip yürüdü ve gecenin karanlığında gözden kayboldu. Sonra geldi. Ben tulumdan eline su döktüm. Yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Kollarını yeninden çıkaramadı da cübbenin altından çıkarmak suretiyle yıkadı ve başını mesetti. Ben mesleğini çıkarmak için elimi uzattım. Onları bırak çünkü ben mesleğimi abdestliyken giydim buyurdu ve üzerlerine mesetti. Bir başka rivayette üzerinde yenleri dar bir şam cübbesi vardı denildi. Bir başka rivayette ise bu olay Tebuk gazvesinde idi denilmiştir. Buhari, Müslim ve Nesai'de geçiyor bu hadis. Mugire bin Şübe peygamberimizin sürekli hizmetinde bulunan bir sahabi idi. Bu sebeple özel durumlarına ilgili hadis rivayetleri vardır. Bu tür rivayetler peygamber efendimizin çeşitli davranışlarında rivayet ettiği edebi, bu yönde caiz olan ve olmayan davranışlarıyla bize öğretmesi açısından önem taşır. Mesela gece vakti ve kimsenin olmadığı bir yerde de olsa ihtiyacını gidermek için insanların gözünden uzak bir yere gitmenin gereğini, abdest alırken başkasının su döküvermesine bir sakınca olmadığını ve savaş esnasında dar elbise giymenin bol elbise giymeye tercih edildiğini bu hadisten öğrenmekteyiz. Evet, İslam alimleri neler çıkartmışlar görüyorsunuz değil mi hadisten? İşte bunu anlayabilmek için yani hüküm çıkartabilmek için herhalde fakih olmak gerekiyor. Ayrıca peygamberimizin bir devlet reisi harpte bir komutan olarak yanında kendisinin hizmetine bulunacak bir kimsenin olmasına özen gösterdiğini benzer birçok rivayetlerin yanında burada da görmekteyiz. Abdest alırken yıkanması gereken uzuvlardan herhangi birinin elbisenin darlığı veya başka bir sebeple ihmal edilmesinin caiz olmadığını, mesle üzerine meshetmenin Efendimizin sünnetinden olduğunu Mugire'nin hadisi bize hatırlatmış olmaktadır. Hadisten kısaca istifadelerimiz, ihtiyaç haline dar elbise giymek ve yeni dar olan elbise giymişse kolları elbisenin içinden çıkarmak caizdir. Mesleğin üzerine meshetmek Peygamber Efendimizin sünnetidir. İhtiyacını gidermek için bir kimsenin görmeyeceği bir yere gitmek müstahaptır. Emir ve istekleri olmasa da büyüklere hizmet etmek caizdir kardeşler. Evet dedik ve dersimizi bitirdik. Vaktimiz de daraldı. Giyecek kısmı bitti mi? Yiyecek gibi bu da bitmeli. İçecek gibi bu da bitmeli bir haftada. Gömlek giymekle ilgili olarak gelecek hafta hadisimiz, babımız var. Daha sonra giysilerin uzunluk ve kısalarıyla ilgili. Yani bitecek gibi durmuyor kardeşler. Dolayısıyla gelecek hafta inşallah kaldığımız yerden devam etmek üzere. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
7: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz, toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
13: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
14: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
15: يا رحمن.
16: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM
15: 103.2.
17: En güzel izlenme.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Aşırı hıza red, yaşamaya evet.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61
7: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
0: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
13: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında sizlerle birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Araf suresi devam ettiğimiz ayetti. İnşallah Allah nasip ederse epeyce uzun süreler bu konu üzerinde devam edeceğiz. Araf suresinde öyle bir ayet geldi ki bizim içimizi bir kez daha dış eden, bizim içimizde beslediğimiz şeyleri ortaya koyan, ele veren bir ayet bu. Bu ayet kin kelimesinin geçmiş olduğu bir ayet. İnşallah bugün biraz bunun üzerinde duracağız. Kin meselesi insanın özünde olan bir şey. Hatırlarsanız vaktiyle bu programlarda nefsi hastalıklar ve kalbi hastalıklar vardır demiştik. Kalbi hastalıklardan bir tanesi daha bizim önümüze gelmiş oldu. Yani bazı hastalıklar nefiste büyür, nefisten çıkış yapar ve nefse giden hastalıklardır. Bazı hastalıklarsa kalpten çıkış yapar, menşe kalptir, orada büyür, orada yuvalanır ve insanların kalbine özellikle zarar verir. Tabii nefsine de zarar verir ama kalbine daha çok dokunacak şekilde zarar verir. Kin de bunlardan bir tanesidir. Haset de bunlardan bir tanesi ki zaten kinle haset birbiriyle yaklaşık iki anlam ifade eder. Onlara birazdan değinmeye çalışacağız inşallah. Her zaman yaptığımız gibi ayeti önce bir kez okuyup bize ne söylediği hakkında konuşmaya çalışalım. Biz onların 43. ayeti okuyoruz Araf suresi. Biz onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip almışızdır. Cennete girecek insanlara bunu atfediyor Allah, onlara söylüyor. Cennetliklerin içinde, göğüslerinde yani yüreklerinde, kalplerinde kinden ne varsa Rahman çekip alıyor. Yani cennette kin diye bir şey olmayacak. Neden bu çok önemli? Neden Allah-u Teala başka bir şey değil de göğüslerindeki kini çekip alacağız diyor. Kin bu kadar büyük bir şey mi ki cennete giren insanda olmaması gerekenlerin en başına oturtulmuş? Bunları izah etmeye çalışacağız inşallah. Altlarından ırmaklar akar diye devam ediyor 43. ayet. Derler ki o cennetlikler, bizi buna ulaştıran, bu yere ulaştıran Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize hidayet vermeseydi biz doğruya erişemeyecektik. Şimdi dışarıdan bakıldığında iman etmek insanın elinde tercihleri olarak gözüküyor. Hep bu şekilde izah ettik. Fakat bu ayete baktığımızda sanki öyle değilmiş de Allah-u Teala insanların hidayetlerine karar veriyormuş gibi de bazı insanlar algılayabiliyorlar. Bu aradaki farkı izah etmeye çalışacağız inşallah birazdan. Eğer Allah bize hidayet vermeseydi biz doğruya ermeyecektik, doğruya erişemeyecektik. Andolsun, yemin olsun muhakkak ki Rabbimizin elçileri hak ile geldiler. Onlara işte bu yaptıklarınıza karşılık olarak. Burada genelde tefsirlerde çok dikkat çekmiyor ama önem arz ettiği için ifade edelim. Düşüncelerinize, niyetlerinize, işte şuna buna değil de yaptıklarınıza karşılık olmak üzere ifadesi var. İnsanların cennete girebilmesi için amelin ne kadar önemli olduğu bu tip ayetlere güzelce serpiştirilmiş. Çünkü insanlarda birçok zaman iyi niyetin kendisini kurtarabileceğine dair şeytan menşeli bir kanaat oluşuyor. Amele gerek yok, iyi niyet yeter, iyi niyet düşüncesi de bu işi kurtarmak için kafi gelebilir duygusu oluşuyor. Bu tamamen batıl bir şeydir. Bundan yeri gelmişken herkesi arındırmakta fayda var. Böyle bir şey dinin özünde yok yani. İşte bu yaptıklarınıza karşılık olarak mirasçı kılındığınız cennettir diye onlara seslenilecek. Bunun bir benzeri, zıt anlamda ama benzeri, yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cehennemi kazandınız diye de var. Yani cehennemi kazanan insanlar da yine yaptıklarının karşılığında bunu elde ediyorlar. Yoksa sadece kötü niyet besleyip de bunu amele dökmeyen insan cehenneme gidecektir diye de denemez. Çünkü Allah-u Teala sonuçlara bakıyor. Kalplere de bakıyor, şüphesiz niyetlere bakıyor ama sonuçlar ortaya çıktığı vakit sonuçlar tartılacak. Tabii şu da çok önemlidir. Bir insan iyi bir niyet beslemiştir. Fakat bunu gerçekleştirmeye bir imkan bulamamıştır. Rahman orada gerçekleştirmek isteyip de imkan bulamamasını, bir mazereti olmasını ama imkan bulmuş gibi nispeten sevap hanesine yazabiliyor. Bu da Allah-u Teala'nın bir ikramıdır. Çünkü orada kişi niyet etmiş bunu yapmak için ancak bir mazeretten dolayı bunu yapamamış. Bundan dolayı Rahman ona sanki yapmış gibi bir kısım sevapta yazabiliyor. Bu da ayrı bir konu. Tekrar programımızın başında izah etmiş olduğumuz konuya dönecek olursak sevgili dostlar, kin meselesi Rahman tarafından bizim önümüze konuyor. Burada bize dolaylı bir atıf var. Cennete girecek ve cennete girmiş insanların yüreklerinden kinler söküp alınacak diyor. Niye başka bir şey değil de kin sorusunu sorarak işe başlamak lazım. Ve kin nedir, bunun tanımı nedir diye ikinci bir soru sormak gerekir. Ve bunlara paralel olarak, bağlantılı olarak kini doğuran sebepler nelerdir? Ve insanı kinden arındırabilecek olan sebepler nelerdir sorularıyla devam etmemiz gerekir. Neden başka bir şey değil de kin? Şimdi direkt karşıdan bakarak isterseniz önce işe başlayalım. Kin öyle bir şey olması gerekir ki, birçok şeyi içinde barındırması gerekir. Yani kin ve şunları çekip alacağız değil de sadece göğüslerinden, kalplerinden, yüreklerinden kini çekip alacağız dediğine göre Rahman, demek ki kinde bir birleşiklik olması gerekir. Yani birçok şeyi içine alıyor olması gerekir. Eğer öyle olmasaydı sadece kini alır, onun dışındaki şeyler dışarıda kalıyor olması gerekirdi. Bu da bir eksiklik olurdu. Dolayısıyla kin ana bir hastalıktır. Yani birçok yavru doğurabilecek bir ana hastalıktır. Bu çok önemli. Kin bir ana hastalıktır sevgili dostlar. Birçok hastalığı doğurabilecek bir ana hastalıktır. O yüzden

0: küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
5: Gülperek Değerler Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 1808 İşte bu kadar.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Allah şöyle demişti. Ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dost doğru yoldan sapmış olur.
12: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
13: Özel efem. Özel efem.
14: Fıkhi meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
15: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Rabbim anlatılanları anlamayı, Anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Altıncı mektubumuzun konusu fıkhi hükümlerin değeri ve usule riayetin önemi. Sorusu ise şöyle: fıkıh köşesini düzenli olarak takip ediyorum. Her gün yeni bir meseleyi öğrenmemize vesile olduğunuz için size teşekkür ederim. Çevremizde değişik eğilimlere ve farklı kültürlere sahip Müslümanlar vardır. Bir aylık derginin çerçevesinde toplanan kardeşlerimiz, Kur'an ve sünnette birleşelim, meşrebi ve mezhebi taassuptan kurtulalım teklifinde bulunuyorlar. Bu teklif ne derece doğrudur? Diğer şer'i delilleri bir kenara bırakabilir miyiz? Netice olarak şer'i bir meseleyi müzakere ederken neye dikkat etmeliyiz? Delillerin tasnifi ve değeri sünnet ile sabit midir diyorsunuz?
16: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Önce bahsettiğimiz kardeşlerimizin Kur'an ve sünnette birleşelim teklifi üzerinde kısaca duralım. Hesap gününe hazırlanan Müslümanların Allah'ın kitabında ve Peygamberimiz Efendimizin sünnetinde yer alan herhangi bir hükmün mutlak hakikat olduğuna iman etmeleri farzdır. Dolayısıyla Müslümanların birbirlerine Kur'an ve sünnette birleşelim teklifinde bulunmaları doğru değildir. Çünkü Kur'an ve sünnette birleştikleri için Müslüman vasfına haiz olmuşlardır. Muhkem naslarla sabit olan hükümler karşısında her mükellefin işittim ve itaat ettim demesi ve mucibince amel etmesi zaruridir. Usul ulemasının mevridi nasta içtihada mesal yoktur hükmünde ittifak ettiği ve bunu umumi bir kaide olarak benimsediği malumdur. Bir mükellefin hakkında muhkem nas bulunmayan konularda taharriye yani araştırmaya önem vermesi ve hükümlerin değerini iyi bilmesi gerekir. Bu tespitten sonra herhangi bir meseleyi müzakere ederken neye dikkat etmeliyiz? Delillerin tasnifi ve değeri sünnet ile sabit midir sualimize geçebiliriz. Hazreti Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın size Allah'ın kitabında bir delil bulunursa onunla amel etmek icap eder. Terki hususunda hiç kimsenin özrü olamaz. Şayet Allah'ın kitabında yoksa o zaman geçerli sünnete müracaat etmek gerekir. Bu bapta benden bir sünnet de yoksa ashabımın söyledikleriyle amel edilir. Şüphesiz ki benim ashabım gökteki yıldızlar mesabesindedir. Hangisinin kavliyle amel etseniz hidayeti bulursunuz. Ashabımın ihtilafı sizin için rahmettir buyurduğu malumdur. Yine Resul-i Ekrem Hazreti Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderirken "Ya Muaz, bir hadiseyle karşılaşırsan nasıl hüküm vereceksin?" diye sormuştur. Hazreti Muaz "Allahu Teala'nın kitabı ile ya Resulallah" diye cevap verir. Resul-i Ekrem devamla "Ya o hadisenin hükmü kitapta bulamazsan?" diye sorar. Hazreti Muaz "Allah Resulü'nün sünnetine müracaat ederim" diyerek cevap verir. Bunun üzerine Resul-i Ekrem "Allahu Teala'nın kitabında ve benim sünnetimde de o hadisenin hükmünü bulamazsan nasıl hüküm verirsin?" diye sorunca Hazreti Muaz "O zaman kendi içtihadımla hüküm veririm" demiştir. Bu cevaplar Peygamberimiz Efendimiz'i memnun etmiş, Hazreti Muaz'ın mübarek göğsüne ellerini koyarak Resulullah'ın elçisini Resulullah'ı hoşnut edecek şeye muvaffak kılan Allahu Teala'ya hamdolsun diye duada bulunmuştur. Bu hadisi şerifin bir cemaat tarafından rivayet edildiği malumdur. Şer'i meselelerde hüküm verirken usule riayet etmek şarttır. Fetavai Hindiyye'de kadı veya müftü için esas olan Allah'ın kitabında bulunanla hükmetmektir. Bu sebeple Kur'an'da bulunan nasih ve mensuh ayetleri iyi bilmesi gerekir. Nasih olan ayetlerin muhkemini, müteşabihini ve kıraat sebebiyle tefsirinde olan ihtilafları kavraması şarttır. Eğer vereceği hükmü Allah'ın kitabında bulamazsa Peygamberimiz Efendimizin sünnetiyle hükmetmesi gerekir. Bu sebeple sünnetin de nasihini ve mensuhunu iyi bilmesi icap eder. Hadislerde ihtilafa düşerse mütevatir veya meşhur olanını alır ve onunla içtihad eder. Bunun dışında ravilerin mertebelerini dikkate alması, adil ve alim olanlarını, 4 halife ve 4 Abdullah'tan gelenleri ve diğerlerini bilmesi gerekir. Eğer Kur'an ve sünnette hüküm bulamaz ise sahabe-i kiramın üzerinde icma ettikleri görüşe göre hüküm verir. Çünkü sahabe-i kiramın icmasıyla amel etmek vaciptir. Şayet o meselede sahabe-i kiram da ihtilaf etmiş ise tercihte bulunabilir. Eğer kadı veya müftü içtihad edebilecek ilmi kudrete haiz değilse kendisinden istenilen hükmü bir müştehitten alır. İlimsiz hüküm vermez, sormaktan da utanmaz hükmü kayıtlıdır. Müçtehid imamların gayretlerini ve içtihadı hafife almak doğru değildir. Peygamberimiz Efendimizin bizzat içtihat yaptığı ve fakih olan ashabını içtihada teşvik ettiği mütevatir haberlerle sabittir. İmam-ı Şafii bir mükellef hakkında muhkem nas bulunmayan konularda ya içtihad etmek veya bir müçtehide ittiba etmekle yükümlüdür. Bu iki halin dışında bir şey söylenemez diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Meselenin özü budur. Allah-u Teala cümlemizi hesap gününe ihlasla hazırlanan salih ve muttaki kullarından eylesin. Birbirimize dua edelim.
17: Yedinci mektubumuzun konusu kitaba ve hikmete teslim olmanın önemi. Sorusu ise şöyle: benim içinden çıkamadığım bir problemim var. Şöyle ki, daha biz küçükken babamız ölmüş. Yetim olarak büyüdük. Ben ilkokuldan sonra tahsilime devam edemedim. Kardeşimi okutmak için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Şimdi İstanbul'da üniversite tahsiline devam ediyor. Yaz tatilinde bana Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir delil tanımıyorum. Peygamberden kimin rivayet ettiğini bilmediğimiz hadislerle nasıl amel edebiliriz gibi laflar etti. Kendisine edille-i şer'iyenin 4 olduğunu söylüyorum fakat dinletemiyorum. Çünkü ısrarla bana sözlerine Kur'an-ı Kerim'den delil getireceksin, başka laf istemem diyor. İcma-i ümmeti ve kıyas-ı fukahayı bir tarafa bırakalım, Peygamberimizin Efendimizin sünnetini bile kabul ettiremiyorum. Kardeşimin ayaklarının kaydığını hissediyorum fakat elimden bir şey gelmiyor. Sadece sinirleniyor, bağırıp çağırıyorum. Bu defa bir köşeye çekilip ağlıyor. Bu hususta bana yardımcı olabilir misiniz diyorsunuz.
16: İçinde yaşadığımız alem imtihan dünyasıdır. İmtihan alanını ve zamanını tayin eden Allah-u Teala'dır. Bize düşen sabırla ve azimle teklifleri yerine getirmektir. Kelime-i şehadeti tasdik ve ikrar eden bir insan, Allah-u Teala'nın kitabında ve Resul-i Ekrem'in sünnetinde yer alan her hükmün mutlak hakikat olduğuna iman etmiştir. Bunun aksini düşünmek, kelime-i şehadetin getirdiği yükümlülükleri bilmemek manasına gelir. İmam-ı Gazali küfrü tarif ederken şu tespitte bulunmuştur: Peygamberimiz Efendimizin getirmiş olduğu haberlere inanmamak ve onları yalanlamaktır. Peygamberimiz Efendimiz insanlara sadece kitabı değil, aynı zamanda hikmeti öğretmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen, Allah onların içinden kendilerine ayetlerini okur, onları tertemiz yapar, onlara kitabı ve hikmeti öğretir bir peygamber göndermekle inamda bulundu. Halbuki onlar daha önce apaçık bir dalalette, sapıklıkta idiler hükmü beyan buyurmuştur. Dikkat edilirse Resul-i Ekrem'in kitabı ve hikmeti öğrettiği sarih olarak zikredilmiştir. Esasen kitabın ve hikmetin bir arada zikredildiği birçok ayeti kerime vardır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın "Şüphesiz ki bana bir kitap ve onunla birlikte benzeri verildi" hadisi meseleyi kavramamızı kolaylaştırmaktadır. İmam-ı Şafii Risale isimli usul kitabında bu ayeti kerimelerde Allah-u Teala kitabı ve hikmeti birlikte zikretmektedir. Kitaptan maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an ilmine vakıf, itimat ettiğim alimlere göre hikmet ise Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Zira Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Hikmet ise ona tabi kılınmıştır. Allah-u Teala kitabı ve hikmeti öğretmekle kullarına verdiği nimetleri hatırlatmaktadır. Bu husus dikkate alınırsa hikmetin Resulullah'ın sünnetinden başka bir şey olduğunu söylemek isabetli değildir diyerek hikmet kavramı ile sünnetin ifade edildiğini belirtmektedir. Alaaddin el-Haskafi ise Allah-u Teala fıkha hayır adını vererek methetmiş ve her kime hikmet verildiyse pek çok hayır verilmiştir buyurmuştur. Tefsir erbabı birçok ulema hikmeti furu ilmi olan fıkıhla tefsir etmişlerdir diyerek başka bir rivayete dikkati çekmektedir. Sonuç olarak faydalı olan her ilim ve emredilen salih ameller hikmete dahildir. Zira Resul-i Ekrem'in bunları öğrettiği sabittir. Kardeşinizin Kur'an-ı Kerim'in kat'i delil olduğuna inanan bir kimse olduğunu belirtiyorsunuz. O zaman meseleyi çözmek kolaydır. Zira Peygamberimiz Efendimizin hem kitabı hem de hikmeti öğrettiği kat'i naslarla sabittir. Her Müslümanın kitabı ve hikmeti bir nimet olarak değerlendirmesi farzdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala'nın katından vahiy ile indirildiğine iman eden bir kimsenin hikmeti inkar etmesi düşünülemez. Zira inkar ettiği takdirde hem iman etmiş olmaz hem bütün iddialarını bizzat kendisi yalanlamış olur. Ayrıca Allah-u Teala'nın bilmiyorsanız zikir ehlinden sorunuz emrini verdiği de sabittir. Her insanın bütün ilimleri öğrenmesi mümkün değildir. İlimler farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olarak tasnif edilmiştir. Her mükellef üzerine farz olan ilimleri öğrenir ve salih amellerde bulunur. Bilmediği farz-ı kifaye sınırına giren ilimleri de ihtiyaç halinde sormak suretiyle öğrenebilir. Usul de budur. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Kardeşinizin muhkem delil olarak kabul ettiği ve korunduğuna inandığı Kur'an-ı Kerim'i henüz tam olarak öğrenemediği sabittir. Bu sloganlarla meselelerini çözdüğünü zannetmektedirler. Kur'an-ı Kerim'de icma-i ümmetin ve kıyası fukahanın delil olduğunu belirten ayet-i kerimeler mevcuttur. Mütercimlerin meallerine itimat eden ve onların mukallidi olan kardeşiniz, peygamberlerin bıraktığı miras olan ilmi elde ettiği zaman bu hastalıklarından kurtulacaktır. İhlasla ve ihsan haline uygun şekilde hareket ederse tutulduğu bu hastalıktan kurtulabilir. Dua buyurunuz.
17: 8. mektubumuzun konusu Müslümanların problemleri, din ile devletin münasebeti. Sorusu ise Türkiye'de devletin dine müdahale ettiği, camileri devlet dairesi, din adamlarını devlet memuru haline getirdiği malumunuzdur. Laiklik adına Müslümanların paramparça edildiği bir toplumda yaşıyoruz. Son yıllarda İslami mücadele verdiğini söyleyen bazı dini tarikatların ve cemaatlerin taassuba kapıldıklarını ve bizim şeyhimize beyat etmeden ölen kimse cahiliye ölümüyle ölür iddiasını ortaya attıklarına şahit oluyor ve üzülüyoruz. Hangisinin şeyhine veya liderine beyat ederseniz ediniz, diğerinin nazarında cahiliye ölümüyle ölmeniz kaçınılmazdır. Bu taassubun izalesi için ne yapılması gerekir? İslami hareketin mahiyeti nedir? Tarih boyunca devlet adamlarının dinin hükümlerini kendi menfaatlerine göre yorumladıklarını görülmektedir. Din adamlarının devlet memuru olduğu bir ülkenin laik olması mümkün müdür diyorsunuz?
16: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Mukaddes emaneti yüklenen ve yeryüzünün halifesi olan her mükellefin temel hedefi Allah'a ihlasla ibadet etmek ve imtihanı kazanmaktır. Bilindiği gibi Allah'ın bütün insanlardan daha dünyaya gelmeden önce ruhlar alemindeyken misak aldığı mütevatir haberlerle sabittir. Bu misak bir anlamda İslami hareketin manevi mukavelesidir. Dolayısıyla İslami hareketin rüknü İnsanoğlunun yeryüzündeki hilafet görevini muhkem naslarla sabit olan hükümlere ve şartlara uygun olarak eda etmesidir. Ehliyet sahibi olan her mükellef, mukaddes emanetin tabi sonucu olan ve imtihan için konulan ilahi tekliflerin muhatabıdır. Bu hakikatleri dikkate aldığımız zaman İslami hareketi şöyle tarif etmemiz mümkündür. Allah'a iman eden, ihlasla ilahi teklifleri yerine getiren ve hevasının ihtiraslarını bir kenara bırakan insanların hakikate uygun olan bütün fiillerine İslami hareket denilir. İslami hareketin belirleyici unsuru, müntesiplerinin şahısperestlik hastalığından korunmaları ve muhkem naslarla sabit olan hükümlere tabi olmalarıdır. İslami hareketin müntesiplerinin ilim, salih amel, ihlas, nasihat, tebliğ, mücahede, velayet, fütüvvet, istişareye riayet, sabır ve azim gibi kavramlarla ifade edilen hakikatleri idrak etmeleri ve mucibince amel etmeleri gerekir. Son yıllarda İslami mücadele verdiğini söyleyen bazı dini fırkaların hilafet nizamı ile ilgili olan kavramları istismar etmeleri yeni problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu tespitten sonra tarih boyunca devlet adamlarının din hükümlerini kendi menfaatlerine göre yorumladıkları görülmektedir. Din adamlarının devlet memuru olduğu bir ülkede, din adamlarının devlet memuru olduğu bir ülkenin laik olması mümkün müdür sualinize geçebiliriz. Hikmet-i hükümet anlayışını esas alan siyasi rejimlerde, servete ve silaha sahip olan zinde güçlerin, diğer insanların haklarına tecavüz ettikleri malumdur. Siyasi faaliyetleri yönetim tekniği olarak değil, boyun eğdirme sanatı olarak gören totaliter zihniyetin sözcülerinin, egemenliğin kaynağı nedir sualinin sorulmasından bile rahatsız oldukları malumdur. Bunun bir değil birden fazla sebebi vardır. Batıda egemenliğin kaynağı konusunda iki önemli görüş vardır. Birincisi, egemenlik kainatı yaratan ve her şeyin sahibi olan Allah'a mahsus olan ve onun adına kullanılması gereken bir haktır. İkincisi ise, egemenlik halkın iradesine ve rızasına dayanan, yani kuvvet kullanma imtiyazını halktan alan devletin gücünü ifade eden bir kavramdır. Birinci görüşü savunan ruhban sınıfı, diğer egemen zümrelerle, feodal beyler, senyörler vesaire işbirliği yaparak uzun yıllar iktidarı elinde tutmuştur. Bazı siyaset uzmanlarının din nas'a dayanır ve teokratik bir nizamı teklif eder. Çağdaş uygarlık akla ve bilime dayanır. Bunun tabii sonucu ise demokrasidir şeklindeki iddiaları Avrupa ülkeleri için doğrudur. Zira halkı Hristiyan olan ülkelerde insanları ruhbanlar ve laikler şeklinde tasnif etmek mümkündür. Bu iki sınıfın hem dünya görüşleri hem de menfaatleri birbirinden farklıdır. İslam toplumlarında kendilerine mahsus imtiyazları olan ruhban sınıfının bulunmadığı malumdur. Dolayısıyla batıdan tercüme yoluyla aktarılan siyaset nazariyeleriyle İslam toplumunun problemlerini çözmek mümkün değildir. Ehl-i sünnet uleması her mükellefin içinde bulunduğu halle ilgili ilimleri öğrenmesi farzdır hükmünde ittifak etmiştir. İmam Burhanettin Ez-Zernuci'nin hangi durumda olursa olsun bulunduğu halde meydana gelen işlerle ilgili ilimleri öğrenmek her Müslümanın üzerine farzdır hükmünü zikretmiş ve bahsin devamında da şu genel kaideyi hatırlatmıştır. Farzı yerine getirmeye vesile olan şey farz, vacibi yerine getirmeye sebep olan şey de vacip olur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Müslümanların içinde bulunduğu hali tespit etmek kolay değildir. Büyük Fransız devriminden sonra Avrupa'da ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanan modern ulus devlet projesi yeni bir siyaset anlayışını gündeme getirmiştir. Modern ulus devlet modelinde vatandaşlık statüsü esas alınmış, farklı dini etnik kimliklere sahip olan insanların siyasi ve sosyal hakları pamuk ipliğine bağlı hale getirilmiştir. Lozan Anlaşması'nda millet sistemini dikkate alan ve Müslümanları kurucu asli unsur, gayrimüslimleri de azınlık kabul eden devlet adamları zaman içerisinde ulusal üst kimlik teorisini ortaya atmışlardır. Laikliği devlet dini haline getiren sivil ve asker bürokratların Müslümanların haklarını tahrip etmeyi marifet zannettiklerini söylemek mümkündür. Halk adına ve halka rağmen dayatılan ve Türkiye'ye mahsus olduğu iddia edilen siyasi rejim kavmiyetçilik, ırkçılık fesadının yayılmasına da vesile olmuştur. Batıdan ithal edilen, aklı putlaştıran ve bilimi her şeyin ölçüsü kabul eden siyaset anlayışı, dini inançları vatandaşların vicdanlarına mahkum etmiştir. Topraklarını işgal eden Avrupa ülkelerine karşı istiklal savaşı veren insanların, kısa bir süre sonra müstevlilerin kültür değerlerini siyasi, içtimai, hukuki her alanda sorgulamadan aktarma yoluna gitmeleri kimlik krizini beraberinde getirmiştir. Aydınlanma felsefesinin getirdiği siyasi kültürün etkisi altında kalan bazı Osmanlı aydınları, meşrutiyet döneminde din ile devlet ve siyaset arasındaki münasebeti ve laiklik ideolojisinin mahiyetini tartışmaya başlamışlardır. Zamanın Şeyhülislamı Mustafa Sarı Efendi, siyasi açıdan laiklik, din ile devlet ve siyaset işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Bunu savunan münevverler ve yazarlar, laikliğin mahiyetini ya bilmiyorlar ya da bilerek ihanet ediyorlar. Laiklik felsefesi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve muhkem naslarla sabit olan hükümlerin Allah tarafından gönderildiğine iman ile bağdaşmaz diyerek laikliği reddetmiştir. Buna mukabil başta Abdullah Cevdet olmak üzere Ziya Gökalp ve Ali Suavi gibi aydınlar din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını savunmuşlardır. Cumhuriyet rejimini kuran asker ve sivil bürokratların dini değerlerini kamu alanına taşımayan modern vatandaşların yetiştirilmesini ve din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını esas aldıkları malumdur. Cumhuriyetin ilk yıllarında modern bir devlette sembolik bile olsa dini bir makamın yani hilafet makamının tehlikeli olacağı tezi devlet siyaseti haline getirilmiştir. Zamanın Adalet Bakanı Müderris Seyit Bey, hilafetin ılgasıyla ilgili metne yazdığı gerekçede ve tasarıyı savunmak için meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada Osmanlı hilafet sisteminin İslam uygun olmadığını, meşveret, seçim ve murakabe ilkelerine riayet edilmediğini, saltanat ve istibdat olduğunu ileri sürmüştür. Hilafeti kaldıran devlet adamları dinin tesir alanının ulemaya bırakılmasının doğru olmayacağını düşünmüşlerdir. Tarih boyunca İslami hizmetlerin yerine getirilmesinde önemli bir role sahip olan bütün vakıflara el konulmuştur. Böylece alternatif yapı oluşturulması mümkün olan dini cemaatlerin içtimai ve iktisadi kaynakları kurutulmuştur. Temel hedef İslam'ı cari olan sistemin kontrolü altında tutmaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı sadece inanç esaslarını ve ibadetle ilgili düzenlemeleri uhdesinde tutan devletin dini hayatı tanzim etmek için kurduğu bir müessesedir. Dolayısıyla din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması değil, dini anlayışların devlet tarafından denetlenmesi ve yönlendirilmesi esas alınmıştır. Aydınlanma felsefesine ve cari siyasi rejime muhalefetin, İslami değerleri savunan ulemanın önderliğinde şekillenebileceğini düşünen sivil ve asker bürokratların, laiklik ideolojisinin tartışılmasına dahi tahammül edemediklerini söylemek mümkündür. Dini örgüt hüviyetinde olan tarikatların ve cemaatlerin varlığına resmen son verilmesi, bu düşüncenin zaruri bir sonucudur. İslam'ın siyasi hareketleri ve faaliyetleri etkilemesini önlemek için ceza kanunlarına değişik hükümlerin konulduğu ve zecri, zorlayıcı tedbirlerin alındığı da malumdur. Tevhid-i Tedrisat kanununa göre şekillenen eğitim anlayışı, geçmiş ulemayı tahkir eden ve İslam'da reform hezeyanını savunan aydın din adamı tipini ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Hesap gününe hazırlanan Müslümanların, insanlık tarihinin mahiyetini ve Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayan tevhid mücadelesinin keyfiyetini idrak etmeleri zaruridir. Zira kavmi, rengi, dili ve dini ne olursa olsun, bütün insanlar için geçerli olan bir sünnetullah vardır. Bu hakikat muhkem naslarla sabittir. Şüphesiz sizden önce de nice hadiseler gelip geçmiştir. Bu sebeple yeryüzünde gezin, seyahat edin de peygamberlerini tekzip edenlerin akıbetleri nice oldu görün. Bu insanlar için bir beyandır. Takva ehli için bir hidayet, bir öğüttür. Gevşemeyin, mahzun olmayın. Siz eğer hakikaten mümin iseniz mutlaka galip geleceksiniz hükmü beyan buyurulmuştur. Sünnetullah'ı dikkate alan, hikmete tabi olan ve ihlasla mücadele eden müminlerin hüsrandan kurtulmaları mümkündür. Şikayeti ve sızlanmayı bir kenara bırakan, gücünün tamamını Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle harcayan müminler, velev ki yeryüzünde iktidar sahibi olamasalar dahi imtihanı kazanırlar. İslami hareket, hevalarını bir kenara bırakan, ihlasla Allah'a teslim olan ve hakikate uygun amellerde bulunan insanların teşkilatlı bir mücadelesidir. İslami cemaat, malum bir hedefe ulaşmak için faaliyetlerin sınıflandırılması ve yetki silsilesinin belirlenmesi sonucunda ortaya çıkar. Kendi aralarında Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmeden ve ihtilaflarını İslam fıkhına göre çözebilen insanların hem bu dünyada hem de ahirette saadete kavuşmaları mümkündür. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
17: İnceleme yazısı. Konu: ilim, ulema ve adalet.
16: İlim ve adalet meselesine geçmeden önce birçok haber ajansı tarafından bütün dünyaya yayılan şu haberi birlikte okuyalım. Afgan halkının 4 senedir ara vermeden sürdürdüğü şanlı direnişin İslam'a bağlı olan bağlılıktan ileri geldiğini itiraf eden Sovyetler Birliği yöneticileri Babrak Karmal yönetimine yeni bir öneride bulundular. Sovyetler Birliği yöneticilerinin bu yeni önerisi Afgan halkını dini duygularla direnişten vazgeçirmek. Yeni uygulama Başbakan Sultan Ali Kişmend'in başkanlığında yürütülüyor. Dini lider olarak bilinen Bahaaddin Ağa, kit ile haberleşme araçlarıyla halka ve diğer dini liderlere yaptığı açıklamalarda Ulul Emre itaati tavsiye ediyor. Yönetimde bulunan Babrak Kalmal ve Başbakan Sultan Ali Kişmendi'nin emirlerinin uygulanmasının şart olduğunu, aksine davranışta bulunanların asi ve bağıyı ilan edilerek idam edilmelerinin dini yönden hiçbir sakıncasının bulunmadığını iddia ediyor. Bu haber, müstekbirlerin din istismarı hususunda ne kadar ileriye gidebileceklerinin en güzel delilidir. Allah'ın indirdiği hükümleri çirkin gören ve onun hükümlerine mukabil olmak üzere hükümler icat eden tağuti güçlerle mücadele edebilmek için haber kaynaklarının kontrol edilmesi gerekir. Muhakkak ki farz olan cihad ibadeti mekruh vakti olmayan bir ibadettir. Peygamberimiz Efendimizin cihad kıyamet gününe kadar devam edecektir buyurduğu malumdur. Hiçbir mümin farz olan herhangi bir ibadeti hafife alamaz. Çünkü bilir ki farz olan her ibadet Allah'ın imtihan için beyan buyurduğu hükümlerdir. Bilindiği gibi Hanefi fukahası, taabudi olduğu ve illetlerinin akılla kavranılamayacağı sabit olan hükümlerde, ibadetlerde, kefaretlerde, hadlerde, cihatta vesaire, kıyasın geçerli olamayacağı hususunda ittifak etmiştir. Yani müminler, efendim, şimdi cihad için herhangi bir sebep yoktur diyemezler. Çünkü yeryüzündeki bütün insanlar ya kelime-i tevhidi ikrar ve tasdik ederek Müslüman olacaklar veya Müslümanlara cizye vererek hayatlarını sürdüreceklerdir. Bu iki halin dışında üçüncü bir halden söz edilemez. Alaaddin el-Haskafi cizye meselesini izah ederken şu tespitte bulunmuştur. Cizye, mülhitlerin dediği gibi Müslümanların kafirlerin küfürlerine razı olmaları değildir. Bilakis cizye, kafirlerin küfürleri üzerinde kalmalarının cezasıdır. İmana davet etmek için kafirlere cizyesiz mühlet vermek caiz olduğu takdirde cizye ile mühlet vermek evveliyetle caizdir. Nitekim Allah-u Teala'nın kafirler zelil ve hakir olarak kendi elleriyle cizye verinceye kadar onlarla muharebe ediniz ayeti kerimesi ve Peygamberimiz Efendimizin Hacer Mecusilerinden Necran Hristiyanlarından cizye alıp kendilerini dinleri üzere bırakmaları da cizyenin caiz olduğuna delildir. Şimdi yeniden Afganistan'la ilgili olarak zikrettiğimiz habere dönelim. Sosyalist Babrak Karmal, Sovyetlerin bu teklifini dikkate almış ve hiçbir cuma namazını kaçırmamaya başlamıştır. Ayrıca camiye devam ettiğini, televizyon ve diğer yayın vasıtalarıyla halka aksettirmektedir. Babrak Karmal, 1982 yılında Ulema Yüksek Konseyi isimli bir kuruluşun Müslümanların hizmetine amade olduğunu ilan eden bir zalimdir. Bu tutumda Babrak Karmal yalnız mıdır? Değil midir? Bilindiği gibi Suriye'de de Nedvetül Ulema isimli kuruluş Sosyalist Bağız Partisi'nin emrindedir. Kurulan bu tuzakları bütün İslam topraklarında görmek mümkündür. Allah'ın indirdiği hükümlere mukabil olmak ve onların yerine geçmek üzere yeni hükümler koyan siyasi teşkilatları tek tek tahlil edip efendim liberalist hareketi desteklemez isek Sovyetler iktidara gelir veya sosyalistleri desteklemez isek liberalistler iktidara gelir diyenlerin neyi teklif ettiklerini iyi düşünmeleri gerekir. Tabiri caizse bunlar Firavun'la Nemrut'u kıyas edip insanları ikisinden birinin peşine takmayı vaat etmişlerdir. İnsanları ikisinden birinin peşine takmayı vazife edinmişler. İşin ilginç yönü kendi iddialarını İslam'a hizmet diye takdim etmeyi de ihmal etmiyorlar. İlim nedir? Ulema kimdir? Ehl-i sünnetin müştehid imamları malum olanın olduğu hal üzere bilinmesine ilim denir tarifinde ittifak etmişlerdir. Alamet ve işaret manasına gelen alem ile aynı kökten gelen ilmin doğru haber, duyu organların faaliyetleri ve istidlal ile elde edilir. İmam Seyyid Şerif Cürcani'ye göre ilim, hakikate uygun olan bilgidir. İlim, bir şeyi olduğu gibi bilmek ve idrak etmektir. Bilgisizlik ve cehalet ilmin zıddıdır. İlim aynı zamanda bir şeyin veya hadisenin hakikatine vakıf olmaktır. Bazı muteber kaynaklarda ilim sahibi azledilmesi mümkün olmayan bir sultandır. Çünkü onun saltanatı ilahidir. İnsanların onu azletmeye güçleri yetmez hükmüne yer verilmiştir. Peygamberimiz Efendimizin şer'i ilimleri 3 ana esasla izah buyurduğu malumdur. Bunlar Allah-u Teala'nın muhkem emirleri, nesolunmamış sünnet, sünnet-i kaime ile kitaptan ve sünnetten çıkarılmış şer'i hükümlerdir. Dikkat edilirse insanların makamları ve mevkileri ne olursa olsun kendilerini ilahi tekliflerden müstani görmeye hakları yoktur. İmam Şafii ilimleri tasnif ederken iki önemli unsur üzerinde durmuş ve şu tespitte bulunmuştur. İlimleri umumi ve hususi olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi umumi ilimdir. Umumi ilim sınıfına dahil olan her şey nas olarak Allah-u Teala'nın kitabında ve genel olarak Müslümanlar arasında bulunmaktadır. Bu ilim bir nesilden bir başka nesile tevatür yoluyla nakledilmiştir. Bunda nakil ve vücub bakımından müminler arasında hiçbir ihtilaf yoktur. Bir ittifak tevatürle gelmiştir. Takdir edilir ki bu umumi ilimde haber açısından yanlışlığın, tevilin, ihtilafın bulunması imkansızdır. İlmin ikinci kısmı ise şudur. Haklarında Kur'an-ı Kerim'de bir nas bulunmayan ve hepsi de sünnetle sabit olmayan fer'i hükümlerdir. Bu konuda Resul-i Ekrem'in sünnetinde bir haber mevcut ise bu yine umumi ilme girmeyip hususi kalır. Bu ikinci kısım ilim tevil ve kıyasa da müsaittir. Bilindiği gibi ilimlerin farz-ı ayn ve farz-ı kifaye diye tasnife tabi tutulması da bu mahiyete dayanır. Yani farz-ı ayn ilimler umumidir. Her mükellef bunu rahatça ve kolaylıkla öğrenebilir. Bu konuda mazeret belirtmek mümkün değildir. Farz-ı kifaye olan hususi kalan ilimler de rasihun zümresinin şer'i delilleri esas alarak ortaya koyduğu fer'i meselelerdir. Ayrıca Müslümanların ihtiyaç duyduğu her ilim, doktorluk, mühendislik gibi farz-ı kifaye hükmündedir. Bu noktada bir inceliğe daha işaret etmekte fayda vardır. Bir mükellefin, efendim ben taguti güçleri, iktidarları desteklemek için falan veya filan alimden izin aldım demesi caiz değildir. Çünkü her mükellefin tagutu reddetmesi farzdır. Bu reddetme farizası kelime-i tevhidin zaruri bir sonucudur ve tevatür yoluyla geldiği malumdur. Kalben taguti güçleri reddetmek kaydıyla bu güçlerden taguti iktidarların herhangi birisini korktuğu için desteklerse haram işlemiş olur. Herhangi bir alimin haram işlemesi için insanlara fetva vermesi ise düşünülemez. En faziletli cihat. Allah-u Teala'nın razı olmadığı hiçbir amel makbul değildir. Her fırsatta biz de Müslümanlardanız dedikleri halde Allah'ın razı olmadığı amelleri işledikleri sabit olan kimselere fasık ve zalim denilir. Çünkü onların gayri meşru amelleriyle önce kendi nefislerine daha sonra da diğer insanlara zulmettiklerini söylemek mümkündür. Peygamberimiz Efendimizin en faziletli cihat zalim sultanın huzurunda hakkı söylemektir buyurduğu malumdur. Hiçbir mükellefin Allah'ın indirdiği hükümleri hafife almak, pazarlık etmek ve şahsi tercihlerini ön plana çıkarmak gibi bir hakkı olamaz. Muhakkak ki tevhid akidesini kalben tasdik etmekle beraber İslam ahkamına riayet etmemek büyük bir zulümdür. Hele hele ulema, yani rasihun zümresi vasfına haiz olan kimselerin şer'i hudutlara riayet etmemeleri ve insanları müstevli kafirlere karşı cihada davet etmemeleri başlı başına bir zulümdür. Bunun neticesinde ortaya çıkacak sonuç korkunç olur. Zira onlar sadece kendilerini değil, kendilerinin sözleriyle ilimlerine hürmet sebebiyle amel eden binlerce insanı sırat-ı müstakimden ayırabilirler. Süfyan-ı Sevri bunların durumunu şöyle tarif ediyor. İlim tahsil edip de mucibi ile amel etmeyen bir kimse, gizli olarak birisiyle zina ederek sonunda doğum yapmasıyla rüsvay olan bir kadına benzer. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle onu herkesin gözü önünde rüsvay edecektir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. İslam topraklarını istila eden taguti güçler, siyasi iktidarlarını sürekli kılabilmek için din bilginlerinden faydalanma yolunu keşfetmişlerdir. Babrak Karmal ve yönetimi bu konuda yalnız değildir. Taguti güçlerden müstani olmayan ve onlarla maddi ilişkileri bulunan din bilginlerinin İslam'a hizmet etmeleri mümkün müdür? Bu kimselerin adil ve muttaki vasfına haiz olmadıkları da malumdur. İmam-ı Şafii adaleti tarif ederken şu tespitte bulunmuştur. Allah-u Teala şahitlerin adil olmasını emretmiştir. Adaletten murat Allah'ın emrine uygun şekilde amelde bulunmaktır. Tağuti güçlerle cihada esas almayan ve insanları cihada teşvik etmeyen kimseler ne kadar alim olurlarsa olsunlar adil vasfına haiz değildirler. Adil vasfına haiz olmayan kimselerin fetvasıyla amel edilemez. Afganistan'da yaşayan Müslümanların kendilerinden olan emir sahiplerine isyan halinde olduğunu söylemenin meşru ve makul bir sebebi yoktur. Afganistanlı kardeşlerimizin müstevli kafirlere karşı sürdürdükleri savaş, kelimenin tam anlamıyla umumi seferberlik hükmündedir. Farz olan cihat ibadetini eda eden Afganistanlı Müslümanlara elimizle, dilimizle ve kalbimizle yardım etmemiz gerekir.
17: 9. mektubumuzun konusu vahye dayanan hükümler ile aklın münasebeti. Sorusu ise şöyle: modern zamanlarda insanlar vahiy ile akıl arasındaki münasebeti kendi şahsi kanaatlerine göre izah etmektedirler. Peygamberlere kayıt

0: sonucunda Kur'an-ı Kerim'deki ahkama uygun bulmadığımız hadisleri reddederiz. Akılla hadislerin test edilmesini bazı alimler kabul etmişlerdir diyor. Bu makalenin fotokopisini size gönderiyorum. Kur'an-ı Kerim'e aykırı hadis veya sünnet olabilir mi? Arapça bilmeyen bir kimsenin Kur'an-ı Kerim meallerini okuması ve elde ettiği kanaate göre amel etmesi caiz midir? Şahsi kanaate göre yapılan tefsirin değeri nedir diyorsunuz?
1: Hazreti Adem'den itibaren değişmeyen sünnetullah şudur: Allahu Teala insanlara gönderdiği rasullere ve nebilere itaat etmelerini farz kılmıştır. İsmet, yani masumiyet, sıdk, tebliğ, fetanet ve emanet gibi sıfatlara haiz olan peygamberler daima ilahi murakabe altındadırlar. Hevalarına göre söz söylemeleri mümkün değildir. Fotokopisini gönderdiğiniz makalenin yazarı bu keyfiyeti dikkate almadığı için hayali iddialarda bulunmuştur. İnsanoğluna akıl nimetinin verilmesi, hevasını ilah edinmesi veya şahsi kanaatine göre hüküm koyması için değildir. Akıl, Allahu Teala'nın tekliflerini kavramak için bir vasıtadır. İbn Abidin, bizim mezhebimize göre hiçbir şey akıl ile haram olmaz. Yani bir şeyin haram olmasına akıl hüküm veremez. Bir şeyin haram olduğuna hüküm vermek ancak Allah'a mahsustur. Fakat akıl, emredilen şeylerin bazısının güzel olduğunu, yasak edilen şeylerin bazısının çirkin olduğunu idrak eder diyerek bir inceliği ifade etmiştir. Fetanet vasfına haiz olan peygamberlerin akli melekeleri diğer insanların akli melekelerinden daha üstündür. İmam-ı Maturidi peygamber gönderilmesinin hikmetini şöyle açıklamıştır: peygamberler insanların sırat-ı müstakim üzerinde yürümelerine, akıllarını kullanmalarına, şeytanın güzel gösterdiği şeylerden sakınmalarına, hevalarına tabi olmaktan kaçınmalarına yardımcı olmuşlardır. Dolayısıyla Resul-i Ekrem'in sünnetini hafife alan kimse hevasına tabi olmuş, aklını iptal etmiş ve şeytanın kendisine güzel gösterdiği şeylerin peşine düşmüştür. Allah'ın kitabı ile peygamberin din hususundaki kavilleri ve muhkem sünneti arasında herhangi bir ihtilaftan bahsetmek mümkün değildir. Zira her ikisi de vahye dayanır. Resul-i Ekrem'in sözleri, fiilleri ve takrirleri muhkem bir delildir. Kur'an-ı Kerim'de bir de peygamber size ne verdiyse, her ne emrettiyse onu tutun, nehyettiğinden de sakının emrinin verildiği malumdur. Dolayısıyla Resul-i Ekrem'e itaat etmemizi farz kılan Allah-u Teala'dır. Bu farzın terk edilmesi ağır bir cürümdür. Sünnet ile aklın taarruzu meselesine gelince İbn Huzeyme Es-Sahih isimli eserinde akılla sünnete karşı çıkılamayacağını, velev ki akılla kavranamasa dahi sünnete ittiba edileceğini belirtmiş ve şu ayeti kerimeyi delil olarak zikretmiştir: Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin olan erkek gerek mümin olan kadın için o hükme aykırı olarak işlerinde kendilerine muhayyerlik hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki o apaçık bir sapıklıkla yolunu sapıtmıştır. Herhangi bir hadisi şerifin hükmü rivayet zincirindeki bir zaaf veya metindeki bir illet sebebiyle terk edilebilir. Bunu yapabilecek olan mükellefin hadis hafızı hem senet hem de metin açısından olması şarttır. Türkiye'de bu şartlara haiz olan tek bir hadis hafızının olmadığını söyleyebiliriz. Mektubunuzun sonunda yer alan Arapça bilmeyen bir kimsenin Kur'an-ı Kerim meallerini okuması ve elde ettiği kanaate göre amel etmesi caiz midir? Şahsi kanaate göre yapılan tefsirin değeri nedir şeklindeki sualinize geçebiliriz. Meal kelimesi evl kökünden gelen mimli mastardır. Arapların meal kelimesini ismi mekan olarak kullandıkları da bilinmektedir. Meal kelimesi biraz eksiği ve noksanı olan manayı ifade eder. Her mealde az veya çok hata vardır. Meallere göre amel eden kimsenin mütercime tabi olduğunu gizlemenin bir anlamı yoktur. Bir mükellefin zaruret sebebiyle bir müştehidi taklit etmesine karşı çıkanların Kur'an'a dönüş adına mütercimlerin taklitlerini gündeme getirdiklerini söylemek mümkündür. Şahsi kanaatle yapılan meallerin ve tefsirlerin ilmi bir değeri yoktur. Resul-i

0: Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın her kim Kur'an-ı Kerim'i hiçbir ilmi olmadan kendi şahsi kanaatiyle tefsir ederse cehennemdeki yerine hazırlansın buyurduğu ve müminleri uyardığı malumdur. Nasları şahsi kanaatlerine göre tevil eden kimseler isabet etseler bile usul açısından hata etmiş olurlar. Zira mücerret akla dayanan keyfi yorumların sonu yoktur. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: 10. mektubumuzun konusu taabbudi ve makul hükümlerin değeri. Sorusu ise şöyle: gazetemizin bütün Müslümanları kucaklayıcı siyasetini seviyorum. Fıkıh köşesi sayesinde birçok meseleyi öğrendiğimi söyleyebilirim. Size dua ediyorum. Zihnime takılan bir mesele vardır. Bir sohbette her hüküm bir sebebe ve hikmete bağlıdır. Şeriat ahkamının hedefi insanların dünyevi ve uhrevi saadetlerini sağlamaktan ibarettir denildi. Bununla ilgili birçok misal üzerinde duruldu. Mesela oruç ibadetinin insan sıhhatine faydasının tıbben sabit olduğu anlatıldı. Zekatın gelir dengesini sağlama ve sosyal dayanışma açısından önemi anlatıldı. Haccın fazileti değişik açılardan izah edildi. Okulda bir arkadaşa sohbette dinlediklerimi anlattım. Bana, peki namazın sebebi nedir? Niçin iki defa secde ediyoruz? Akşam namazı niçin üç rekattır? Gibi sualler sordu. Dilim döndüğünce sebepleri anlattım. Fakat ikna olmadı. Galiba iyi izah edemedim. Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim diyorsunuz.
0: Şer'i hükümlerin sebeplerini araştırmakta ve hikmetlerini tefekkür etmekte herhangi bir mahsur yoktur. Hatta tezekkür eden kimse sevap kazanır. Fakat makul ve taabbudi hükümlerin tespitindeki usulün bilinmesi gerekir. Allah-u Teala'nın meşru kıldığı bir amelin sebebi ve hikmeti anlaşılırsa ona makul denilir. Hikmeti ve sebebi tespit edilemezse taabbudi ismi verilir. Elbette taabbudi olan hükümlerin de kendine mahsus hikmetleri vardır. Ancak akılla tespit edilmesi kolay değildir. Bundan dolayı ibadet, ukubat ve kefaret ahkamında kıyas yapılamaz. Mükellefin hevasına muhalefet edip Allah-u Teala'ya teslim olmasının bir alameti olarak değerlendirilir. Bu girişten sonra mektubunuzdaki meseleye geçebiliriz. Allah-u Teala'nın mülkünde onun verdiği rızıklarla hayatını devam ettiren her insanın emanete riayet etmesi gerekir. Emanet, teklif-i ilahinin tamamına verilen bir isimdir. İnsanların gerek Allah-u Teala'nın hukukunu muhafaza, gerek onun diğer yarattıklarının haklarına riayet ile ilgili vazifeleri vardır. Mükellefin bu vazifelerini hem Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak niyetiyle hem emredildiği gibi yapması şarttır. Bazı alimler namazın sebebini Allah-u Teala'nın ihsan ettiği nimetlere şükretmek ile açıklamışlardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yaratan, yaratmayan gibi midir? Artık iyice düşünmeyecek misiniz? Allah'ın nimetlerini birer birer saysanız icmal suretiyle bile sayamazsınız hükmü beyan buyurulmuştur. İbn-i Abidin bu hususu dikkate almış ve şu tespitte bulunmuştur: namazın hakiki sebebi kula peşi peşi sıra verilen nimetlerdir. Çünkü nimeti verene teşekkür etmek hem şer'an hem aklen vaciptir. Bilindiği gibi namaz dinin direğidir ve bedeni bir ibadettir. İnsanı sürekli olarak Allah'a teslimiyeti ve hesap gününü hatırlatır. Nitekim bir ayeti kerimede sana vahyedilen kitabı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz edepsizlikten ve fahşadan alıkoyar. Allah-u Teala'yı zikretmek elbette en büyük ibadettir. Ne yaparsanız Allah bilir hükmü beyan buyurulmuştur. Hazreti Enes'ten rivayet edilen şu hadise meseleyi kavramamızı kolaylaştırmaktadır. Resul-i Ekrem döneminde her türlü kötülüğü irtikab eden ensardan bir genç namazını da asla ihmal etmemektedir. Meselenin keyfiyeti Peygamberimiz Efendimiz'e haber verilince şöyle buyurmuşlardır: o gencin asla ihmal etmediği namaz bir gün kendisini münkerden ve fahşadan kurtaracaktır. Aradan fazla bir zaman geçmeden o genç tevbe etmiş ve salih bir insan olmuştur. Namazın önemine dair birçok eser kaleme alınmıştır. ibadetlerde asıl olan illet ve sebep değil, Allah'a ihlasla teslimiyet ve ihsan haline riayettir. Oruç, zekat, hac ve cihat gibi ibadetlerin de birçok hikmeti vardır. Tespit edebildiğimiz veya edemediğimiz birçok hikmetleri de olabilir. Bu genel izahtan sonra niçin iki defa secde ediyoruz sualine geçebiliriz. İbn Abidin secdenin tekrarı taabudi bir iştir. Yani ekseri ulemanın kabillerine göre manasına akıl ermeyen bir iş olup iptila ve imtihan için emir olunmuştur. Bazıları şeytanı çatlatmak için emredildiğini söylerler. Ve şeytan bir defa bile secde etmedi. İşte biz iki defa secde ediyoruz derler. Tamamı bahırdadır diyerek zanni olan bir hikmetine işaret etmişlerdir. Meselenin özü budur. Allah-u Teala cümlemizi salih ve muttaki kullarından eylesin. Birbirimize dua edelim.
1: 11. mektubumuzun konusu, hükümleri bilmemek mazeret midir? Sorusu ise şöyle: Batı uygarlığının kaynağı olan aydınlanma felsefesini savunan kimseler, insanlar arasındaki ilişkileri düzenlerken aklın esas alınmasını teklif etmişlerdir. Bu teklife uygun olan devlet ve siyaset anlayışı bütün dünyayı etkisi altına almıştır. Modern, laik devletin dini ferdin vicdanına terk eden, aklı esas alan ve din ile siyaseti birbirinden ayıran devlet olarak tarif edildiği malumunuzdur. Türkiye'de siyasi, içtimai ve iktisadi faaliyetleri düzenleyen kanunlar akla, bilime ve vatandaşların ihtiyaçlarına uygun mudur? Bir vatandaş diğer bir vatandaşın gözünü çıkarsa bir yıl, gözlüğünü gasp etse en az 10 yıl hapis cezasına çarptırılır. Bunu akıl, bilim veya vatandaşların ihtiyacıyla izah etmek mümkün değildir. Hukuk fakültesinde okuyan kardeşimle bu konularda anlaşamıyoruz. Müslüman olduğunu söyleyen fakat bilmeyerek haram işleyen insanlarla münasebetimiz nasıl olmalıdır? Onlarla münasebeti kesmek doğru mudur? Yürürlükteki yargı sisteminde kanunları bilmemek mazeret değildir, hükmü geçerlidir. İslam fıkhında hükümleri bilmemek mazeret midir, değil midir diyorsunuz.
0: Müslüman olduğunu söyleyen fakat bilmeyerek haram işleyen insanlarla münasebeti kesmek caiz değildir. Zira Müslümanların diğer insanlara karşı tekebbür etmeleri ve onlardan yüz çevirmeleri maslahata uygun değildir. Kur'an-ı Kerim'de kullarıma söyle, herkesle en güzel şekilde konuşsunlar emri verilmiştir. Kalplerin katılığının güzel ve tatlı sözlerle ortadan kaldırılabileceği haber verilmiştir. Fetevai Hindiye'de mükellef için müstahap olan insanları idare etmesi ve onlarla iyi geçinmesidir. Sünnete uygun olan hal tebliği mülayemet ile yapmak ve mütebessim olmaktır. Muhatabı ister muttaki, ister facir olsun, ister ehli sünnet, ister ehli bid'at olsun, dal kavukluğa sapmadan ve taviz vermeden konuşmaları uygun olur, hükmü kayıtlıdır. Bu tespitten sonra İslam fıkhında mükellefin hükümleri bilmemesi mazeret midir değil midir sualine geçebiliriz. Allah'ın kitabında ve Resul-i Ekrem'in sünnetinde bilmemenin mazeret sayılabileceğine dair deliller ve işaretler vardır. Bu delilleri kısaca gözden geçirelim. Kur'an-ı Kerim'de bu peygamber gönderilmesi şunun içindir ki memleketleri ahalisi gafil iken zulümleri sebebiyle Rabbinin helak edici olmadığındandır hükmü beyan buyurulmuştur. Bilmeden haram işleyen ve zulme sapan insanların gaflet içinde olduklarını söylemek mümkündür. Ancak kasten bu cürümleri işlediklerini iddia etmek kolay değildir. Allah-u Teala bütün kavimlere önce hükümleri tebliğ eden bir peygamber göndermiş, hak ile batılı birbirinden ayırmıştır. Daha sonra tercih mesuliyeti yüklemiştir. Din ve dünya işleriyle ilgili meseleleri açıklamaları için kavimlere kendi dilleriyle konuşan peygamberlerin gönderildiği sabittir. Peygamberimiz Efendimiz bilmeden haram işleyen kimselere ceza vermemiştir. Mesela yeni Müslüman olan bir bedevi peygamberin hoşuna gider zannıyla bir kırba şarap getirmiş ve hediye etmiştir. Resul-i Ekrem bedeviye sen şarabın haram kılındığını bilmiyor musun sualini sormuş ve hükmü tebliğ etmiştir. Bunun üzerine bedevi, telef olmaması için getirdiği şarabı orada bulunanlara satmaya karar verir ve müşteri aramaya başlar. Resul-i Ekrem bedeviye hitaben, içilmesini haram kılan Allah-u Teala alışverişini de haram kılmıştır diyerek kendisini ikaz edince bedevi şarabı yere döküvermiştir. Bedeviye tazir cezası uygulanmamıştır. Zira şarabın içilmesinin, alınmasının ve satılmasının haram kılındığından habersizdir. Resul-i Ekrem'in hoşuna gideceğini düşünmüş ve duasını almak niyetiyle hediye getirmiştir. Hanefi fukahasına göre hakikaten ve hükmen şarabın haram kılındığını bilmeyerek içen kimseye had cezası uygulanmaz. Bir diğer misal de şudur. Bilal Habeşi Resul-i Ekrem'e güzel bir hurma hediye edebilmek için kalitesiz iki ölçek hurma vermiş ve iyi cins bir ölçek hurma almıştır. Resul-i Ekrem durumu öğrenince Bilal Habeşi'ye hitaben şöyle buyurmuştur. Vah vah, bu faizin ta kendisi, sakın bir daha yapma. Neticede kendisine faizli alışverişle gelen Hazreti Bilal'e herhangi bir ceza vermemiştir. Zira Hazreti Bilal böyle bir alışverişin haram olduğunu bilmemektedir. Misalleri daha da çoğaltmak mümkündür. Bazı muteber kaynaklarda Yemen valisi Hazreti Said bin Müseyyeb'in bilmeden haram işleyenlere ceza verip verilmeyeceğine dair mektupla sorduğu suale Halife Hazreti Ömer'in şu cevabı gönderdiği kayıtlıdır. Eğer bilmiyorsa güzelce öğretiniz ve bırakınız. Öğrendikten sonra tekrar yaparsa cezayı hak etmiş olur. Herhangi bir haramı bilmeden işleyen ve öğrendikten sonra pişman olan bir kimseye hükümleri bilmemek mazeret değildir gerekçesiyle ceza vermek maslahata uygun değildir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Bize ayrılan sürenin sonuna gelindiğinden dolayı Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinde soruları ve cevapları okumaya bir dahaki sesli kitap köşemizde devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki programımıza kadar alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Fıkhi Meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu, Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
3: Allah dilediğine tevbeyi nasip eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa siz hep kendi halinize terk olunacağınızı mı sandınız? Allah'ın içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden, müminlerden başka kimseye sığınmayan ve başka sığınacak bir yer aramayanları görmediğini mi zannediyorsunuz? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim koruyucumuzdur. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.
1: İbrahim. İçimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım, güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp kıran kim?

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: Özel Efem hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
1: Spor yapmaya özen gösterin.
0: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

İçtimai hayatın temeli için kardeşlik hukuku. Cemiyette huzurun, tesanüdün ve sağlam bir içtimai bünyenin temini ancak kardeşlik hukukunun tesisiyle mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de bu hususun önemiyle ilgili olarak müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz buyurulur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu mevzuda şöyle buyurur. Müminler birbirini sevmede, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateş çekerler. Diğer bir hadisi şerifte bu birliğin kuvvetine, müminin birbirine bağladığı taşları birbirine kenetli bir duvar gibidir ifadesiyle işaret buyurulur. Kardeşlik hukuku bir cemiyetin selameti için o kadar önemli bir meseledir ki Medine-i Münevvere'ye hicretten sonra yapılan ilk iş bu esasın tesisi olmuştur. Her şeylerini Mekke-i Mükerreme'de bırakıp gelmiş olan muhacirinle ensar arasında gerçekleşen bu kabına varılmaz kardeşlik Kur'an-ı Kerim'de şöyle övülmüştür. Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı işlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret işinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Daha sonra da devlet olmanın gereğince şehirde yaşayan Yahudiler de yazılı bir vesikayla vatandaş olarak kabul edilirler. İlahi değerler manzumesi Allah Teala'nın rızasına uygun tevdi buyurulan emanete riayet edecek bir cemiyet için kardeşlik hukukunun tesisine amirdir. Emri bil maruf.

bedilmemesini emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde fitne ve fesat çıkaranlara lanet olsun beyanıyla cemaat rahmetini bozmak isteyenler şiddetle tel'in buyruluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise cemiyetleri harap eden bu bozgunculukla ilgili olarak şöyle buyurur. Fitne uykudadır. Cenab-ı Hak onu uyandıranlara lanet etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanı, Müslümanların elinden ve dilinden selamet buldukları kişidir diye tarif ediyor. Hadis-i şerifte bu bağlılığın kıvamı ile ilgili olarak da şöyle buyurulur. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediğini din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek manada iman etmiş olmaz. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rahle-i tedrisinden geçmekle kemal bulan ashab-ı kiram hazeratı müstesna bir kardeşlik hukukunun temsilcisi olarak temayüz etmişlerdir. Hicri 12 yılda Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında Bizanslılarla yapılan Yermuk Muharebesi'nde yaşayan bir kardeşlik destanı tarihe kaydedilen altın bir sayfadır. İslam ordusunun kendisinden 6 misli daha kalabalık Bizans ordusuna karşı zaferiyle sonuçlanan bu savaşta vaki olan hadiseyi Huzeyfetül Adevi radıyallahu anh şöyle anlatır. Savaşın yavaşladığı bir safhada amcamın oğlu Haris'i aramak için dolaşıyordum. Kızgın kumların üzerinde yatan yaralılar arasında onu kendinden geçmiş olarak gördüm. Su içirmek için kırbamı uzattığımda biraz öteden Hazreti İkrime'nin su diye inlemesi duyuldu. Haris göz işaretiyle suyu ona vermemi isteyince suyu oraya götürdüm. Tam içecekken Hazreti İyas'ın su isteyen inlemesi duyuldu. Bunun üzerine Hazreti İkrime suyu içmeyerek Hazreti İyas'ı işaret etti. Ancak ona vardığımda şehit olduğunu gördüm. Bari İkrime'ye içireyim diye geri döndüm. Yetişemedim. Şehit olmuştu. Hiç olmazsa Haris'e vereyim diye geldiğimde o da son nefesini vermişti. Hayatımda hiçbir şey beni bu kadar duygulandırmadı. Kardeşlik hukukunun zaafa uğradığı, çözüldüğü durumlarda kavmi, mezhebi, nesebi asabiyetler, hortlar, anarşi, terör, iç savaş gibi cemiyetleri çökerten, zillete duçar eden kargaşa vasatları mukadder olur. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesinde "Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır." buyuruyor. Cihan şumul gerçek budur. Elbette ki Habil ve Kabil'in açtıkları hak ve batıl çığırını takip eden iki saf olarak. Tarihte İslam devletlerinin yıkılmalarının en başta gelen sebebi milletin arasındaki kardeşlik hukukunun bozulması, fitne ve fesatlarla sokulan tefrikanın vatandaşlık şuurunu ortadan kaldırmasıdır. Asr-ı saadette yaşanan ibretlik bir hadise buna misaldir. Kaydedildiğine göre bir gün Evs ve Hazreç kabilelerinden bazı kimseleri gayet samimi bir sohbette gören ihtiyar ve fitneci Yahudi Şahs İbni Kays genç bir Yahudi'yi çağırarak "Git şunların arasına gir. Eski savaşlardan bahset, kamiyetçilik duygularını kabart," dedi. Yahudi genç söylenenleri aynen uyguladı. Oradaki Müslümanlar arasında gurur ve üstünlük duyguları depreşti. Sohbeti bırakıp birbirlerine karşı övünmeye başladılar. Sonunda kendi kabile mensuplarına da haber salarak dövüşmek üzere Medine dışında bir yere çıktılar. Tam çarpışmaya başlamak üzereyken onlardan haberdar olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir grup Müslümanla beraber yetişip onlara şöyle hitap etti. "Ey Müslümanlar! Allah'tan korkun, Allah'tan. Ben sizin aranızda bulunuyorken Allah sizi İslamiyetle şereflendirmiş, size İslam'la ikramda bulunmuş ve İslam'la sizden cahiliye anlayışını söküp atmış, sizi küfür uçurumundan kurtarmış ve kalplerinizi birleştirmişken siz hala cahiliye davası mı güdüyorsunuz?"
Bu İK

Biraz üzerine her iki kabilenin mensupları fitneyi anlayıp ağlayarak birbirlerine sarıldılar. İslam devleti Allah Teala adına dünyada zulmü ortadan kaldırmak ve adaleti tesis etmekle insanları huzura kavuşturmakta mükelleftir. Bunu başarabilmek de en az zalimler kadar güçlü olmakla mümkündür. Kardeşlik hukuku, içtimai hayatın temeli, birlik ve beraberlik en büyük güçtür. Tıpkı Mehmet Akif'in "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez" diye haykırdığı gibi. Cahit Özdemir'in kaleme aldığı İçtimai Hayatın Temeli için Kardeşlik Hukuku Yüz Akı Dergisi, Haziran 2017.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta nialikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize enişten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Programımızın bu bölümünde inşallah ders kitabınızın 184. sayfası ve devamı üzerinde duracağız. Bu sayfada, sayfa başında 7. alışmayı görüyoruz. Esnit yekumu ve yetufu ila damairi kema fi temrinis sabiqi başlığında. Bu alıştırma sizden ne istiyor onu izah edeyim. Bir önceki alıştırmada olduğu gibi, 6 numaralı alıştırmada olduğu gibi yekumu ve yetufu fiillerini zamirlere isnat et, yani çekimlerini yap. Bir önceki alıştırmada, alıştırma 6'da gâle fiilinin muzarisinin çekimini öğrendik. Ve ders kitabınızın şu an çalıştığımız sayfasından bir önceki sayfada, yani sayfa 183'te Hamidun yekûlu, Âminetu tekûlu, ente tekûlu cümleleriyle bu sayfada yer alan enti tekûline, ene ekûlu cümlelerini gördük. Bunların müfret sigalar olduğunu ifade ettik. Ve sonrasında ettullâbu yekûlûne, ettalibâtu yekûlne, entum tekûlûne, entunne tekûlne ve nahnu nekûlu cümlelerini de yine ele aldık ve bu cümlelerde geçen fiil sigasının cem sigalar, çoğul sigalar olduğunu ifade ettik. Şimdi yekûmu ve yetûfu, ki bunlardan yekûmu kâmenin muzarisi, yetûfu da tâfenin muzarisi. Yekûmu ve yetûfu fiillerini yekûlu fiilinin çekimini yaptığımız gibi yapmamız istenmiş. Gayet kolay, yine ne yapacağız? Yekûlu'daki lamın yerine sadece bir mim koyarak bizden istenen yekûmu'nun çekimini yapmış olacağız. Hamidun yekûmu, Âminetu tekûmu, ente tekûmu, enti tekûmine ve ene ekûmu diyeceğiz. Müfret sigalar böyle. Müfret sigaların çekimi böyle. Şimdi cem sigaların, çoğul sigaların çekimine geçelim. Ettullâbu yekûmûne, ettalibâtu yekûmne, entum tekûmûne, entünne tekûmne ve nahnu nekûmu diyeceğiz. Şimdi de yetûfunun çekimine geçiyorum. Tâfe yetûfu, tavaf etmek anlamında. Kâle yekûlu, dedi, söyledi. Kâme yekûmu, ayağa kalktı. Ve tâfe yetûfu, tavaf etti dedik. Tabii ben tercümelerini verirken mazilerinin karşılığını veriyorum, zikrediyorum. Şimdi sırasıyla önce müfret kipler, sonra cem kipleri yetûfu için sıralayayım. Hamidun yetûfu, Âminetu tetûfu, ente tetûfu, enti tetûfîne ve ene etûfu. Cem, çoğul sigaların çekimi ise şöyle. Ettullâbu yetûfûne, ettalibâtu yetûfne, entum tetûfûne, entunne tetûfne ve nahnu netûfu. Evet efendim, böylece bizden isteneni yerine getirmiş olduk. Şimdi 8. alışmaya geçelim. 8. alışmada 6 cümle görüyoruz. İkra ma yeli başlığıyla verilmiş 8. alıştırma. Birinci cümle ene ezuruke ve ente la tezuruni şeklinde. Ben seni ziyaret ediyorum. Sense beni ziyaret etmiyorsun. Ben sana geliyorum, sen bana gelmiyorsun şeklinde anlayabileceğimiz bir cümle. Zara yezuru, ziyaret etmek. Buradaki ezurunun zara fiilinin muzarisinin müfret mütekellim sigası olduğunu söyleyelim. İkinci cümle yatuful hüccacu bil kâbeti. Hacılar Kabe'yi tavaf ediyorlar. Bu cümlede yatufun altını çizebiliriz. Üçüncü cümle mâzâ tekûlîne ya ummi. Anneciğim ne diyorsun? Tekûlîne'nin altını çiziyoruz burada da. Cümle 4. Uridu en ekûne müderrisen. Ben öğretmen olmak istiyorum. Burada ekûne'nin altını çizelim. Beşinci cümle elbenâtu yezurne hâletehunne külle usbu'in. Kızlar teyzelerini her hafta ziyaret ederler. Bu anlamı taşıyan cümledeki yezurne sigasının fiilinin altını çizelim. Altıncı cümle قَالَتْ تُلَّابُ لِمُدَرِّسِهِمْ يَا اُسْتَاذُ نَحْنُ نُرِيدُ اَنْ نَزُورَكَ غَدًا. Öğrenciler hocalarına hocam sizi yarın ziyaret etmek istiyoruz dediler anlamındaki cümlede de نَحْنُ نُرِيدُ اَنْ نَزُورَكَ غَدًا bölümündeki nezuranın altını çizelim. Peki efendim, şimdi şu ana kadar çekimlerini ele aldığımız ecbeb fiillerin muzarileri için şunu söyleyelim. Hatırlarsanız önceki derslerimizde muzari fiili irabı bakımından sınıflandırırken bir muzari fiil merfu, mansup ve meczum olmak üzere üçe ayrılır. İrab bakımından üç durumu vardır bir muzari fiilin demiştik. Şu ana kadar son birkaç bölümde, programımızın bir son birkaç bölümünde ecbeb fiillerin mazi ve muzari çekimler üzerinde durduk. Mesela galenin muzarisi olan yekulu, sonra zara'nın muzarisi olan yezuru veya kâmenin muzarisi olan yekumu, tafenin muzarisi olan yetufu gibi sıralayabileceğimiz fiillerde özellikle ikinci zikrettiğim, yani yekulu, yekumu, yetufu efendim, bunu hatta artırabiliriz. Mesela ba'a fiilinin muzarisi yebi'u, sara'nınki yesiru, aşe'ninki ya'işu gibi bu fiilleri de örnek olarak verebilirim. Şu söyleyeceğime namenin muzarisi yenamu, mesela hafenin muzarisi yehafu. Şöyle bir liste yapsam: yekulu, yezuru, yekumu, yetufu, yesumu, yebi'u, yesiru, ya'işu, yenamu, yehafu şeklinde şu an zikrettiğim fiilleri bir liste halinde veya bir daire içerisinde bir grup fiil olarak bir araya toplamış olsam, bu fiiller irab bakımından merfu muzari konumundadırlar. Bunların başında herhangi bir nasb edatı ya da cezm edatı bulunmadığından mansup muzari ya da meczum muzari şeklinde adlandırmamız doğru olmaz. Öyleyse bu saydığım fiiller, yani yekulu, yezuru, yekumu, yetufu, yebi'u, yesiru, ya'işu, yehafu, yenamu gibi fiiller bu şekilleriyle merfu muzariyi temsil ederler. Yani bu fiiller irapları bakımından merfu muzari konumundadırlar. Bunların başına şayet bir cezm edatı gelecek olursa bunlar irapları bakımından meczum muzariyi temsil eder duruma dönüşürler. Herhangi bir nasb edatı gelirse bunların başına, o takdirde de mansup muzari olurlar. Peki hocam, onun örneği nedir? Yani siz bizi bir yere götürmek istiyorsunuz anlaşılan. Yani mesela meczum muzari'nin örneği nedir derseniz, hemen ders kitabınızın şu an üzerinde çalıştığımız 184. sayfasında yer alan 9. alışmasına bakmanızı isterim. Teemmel mayeli 9. alışma aşağıdakini incele. Yekulu verilmiş, başına lem edatı getirilmiş, lem yekul şeklinde yazılmış ve ok işareti çıkarılarak lem yekul kalenin muzari meczumunun lem yekul şeklinde vavın bulunduğu bir biçimde değil de vavın düşürüldüğü, hazfedildiği bir şekilde lem yekul biçiminde kullanılacağı gösterilmiş. Buna gerekçe olarak da parantez içerisinde la yeltaki sakinani notunu görüyoruz. La yeltaki sakinani, iki sakin bir araya gelmez. Hocam ne kastedilmiş bu iki sakin bir araya gelmez sözüyle derseniz, şimdi dikkat edin. Yekulünün başına lem geldikten sonra ne oldu? Şimdi burada yer alan yekulüdeki, efendim önce şunu söyleyeyim isterseniz. Yekulünün başına lem geldikten sonra doğal olarak lem işlevini, fonksiyonunu icra edecek. Etti de nitekim ve son harf, yani yekulünün son harfi olan lamın üzerindeki damme düştü ve yerini cezm aldı. Çünkü lem bir cezm edatı. Bu yüzden yekulü fiili lem yekul şekline dönüştü. Birinci adım bu. Yani lem muzari olan yekulü cezmetti. Lamın üzerine bir cezm kondu. Peki lamın hemen öncesinde yer alan kaftan sonra gelen lamla kaf arasında, ortasında bulunan vav burada uzatma harfi görevinde ve sakin. Sakin. Öyleyse şimdi yekulüdeki lam, lem sebebiyle sakin oldu, cezimli oldu. Vav da uzatma harfi görevinde bulunması sebebiyle sakin. İşte la yeltaki sakinani cümlesinde kastedilen husus bu. Lam da sakin, vav da sakin. İki sakin bir araya gelmez. Bu kuraldan hareketle, bu kaideden hareketle vav düşürüldü, hazf olundu. Ve gâle fiilinin muzari meczumu lem yekul şekline dönüştü. Peki başka örnekleri olacak mı bunun? Var mı? İşte 10. alışma bunu örneklendiriyor. Hemen bakalım. Edhil lem alel ef'alil atiyeti vadbitha bişekil. Peki aşağıdaki fiillerin başına lem getir ve harekele. Talimatını hemen uygulayalım. Yekunu. Peki bunun başına lem getirip okuyacak olursak, yukarıdaki yekulünün başına lem getirilip okunduğunda yekulünün dönüştüğü durumu göz önünde bulundurarak oradan hareketle burayı belirleyelim şimdi. Yekunu ne olacak? Lem yekun olacak. Şunu da söyleyeyim, söylemeden geçmeyeyim. Yekulu diyor, der, söylüyor, söyler anlamında bir fiilken lem yekul demedi, söylemedi anlamıyla tercüme edilir. Yani muzarinin başına lem cezmedatı geldiğinde şekil bakımından tesirini zaten biliyoruz. Anlam bakımından tesiri geçmiş zamanın olumsuzu anlamını kazandırmaktır. Bunu hatırlayalım. Peki yekunu oluyor, olur anlamında iken lem yekun olmadı, olmamıştır şeklinde bir anlam taşır. Peki yekumu kalkıyor, kalkar. Kalkmadı anlamını taşıyan ifadeyi siz söyleyin bakalım. Ne dersiniz? Nasıl dersiniz? Lem yekum. Böyle demelisiniz. Lem yekum. Ancak dikkat edin. Vavsız. Vav bulunmayacak. Lem yekum. Sonra işiyor, işer anlamındaki efendim yebulünün başına lem getirip okuyalım. Lem yebul. Vavsız. Lem yebul. İşemedi anlamında. Peki yezuru. Ziyaret ediyor, ziyaret eder anlamını taşıyor bu haliyle. Bunun başına lem getirip okuyalım. Ne diyeceğiz? Lem yezur. Vav'ı hasfedeceğiz. Vav'ı düşüreceğiz. İki sakinin bir araya gelememesi münasebetiyle. Lem yezur. O ziyaret etmedi anlamında. Peki yesum'u oruç tutuyor, oruç tutar. Oruç tutmadı anlamında lem yesum. Peki yetubu tövbe ediyor, tövbe eder. Bunun başına lem getirdiğimizde lem yetub şeklinde okuyacağız. Tövbe etmedi anlamında. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Ecvef fiillerin muzari meczumlarında meydana gelen İki sakinin bir araya gelmemesi sebebiyle uygulanan değişikliği de farklı bir muameleyi de bu şekilde kavramış oldunuz. Şimdi sayfa 185'te yer alan 11 numaralı alıştırmaya geçelim. Ecib anil esiletil atiyeti bin nefyi mustamilen lem. Lem'i kullanarak aşağıdaki sorulara olumsuz cevap ver anlamında bir başlık var burada. Şöyle bir yöntem takip edelim. Burada yer alan soruları okuyalım. Anlamaya çalışalım. Ve sonra bunlara cevap verme işlemini ben size ödev olarak vereyim. Siz bu sorulara lemi kullanarak olumsuz cevaplar verin ve programımızın bir sonraki bölümünde, gelecek bölümünde inşallah ben burada yer alan sorulara verecek cevapları sizinle paylaştığımda siz cevaplarınızın doğruluğunu ya da yanlışlığını değerlendirmiş, test etmiş, ölçmüş olun. Birinci soru. Ezurtel mudira ya aliyyu. Ali müdürü ziyaret ettin mi? Anlamında bir soru. Buna verilecek olan cevabı isterseniz ben numune olsun, örnek teşkil etsin diye sizinle paylaşayım. Siz bu örnekten hareketle diğer soruları cevaplayın. Ezurtel mudira ya aliyyu. Ali müdürü ziyaret ettin mi? Peki ben şimdi kendimi Ali yerine koyup bu soru bana sorulmuş gibi değerlendirip cevap veriyorum. La lem ezurhu. Ne dedim? La lem ezurhu. Hayır, onu ziyaret etmedim. Hocam bu hu zamiri niye kullandınız derseniz, cevap cümlesinde müdüre dönecek hu zamirini şunun için kullandım. Zaten soru cümlesinde müdür zikredildi. Müdürü ziyaret ettin mi? Ben de hayır, onu ziyaret etmedim demek istediğim için cevap cümlesinde tekrar müdürü zikretmedim. Hocam ben cevap verseydim müdürü söylerdim, müdürü zikrederdim. Yanlış mı olurdu? Evet, böyle soran, böyle düşünen bir öğrencim, dinleyicim varsa onun bu sorusuna, bu istifhamına vereceğim cevap hayır, yanlış olmazdı. O şekilde de cevap verebilirdin. Benim cevabım bu olur. Cevap cümlesinde müdür kelimesini zikrederek cevap vermek istersek la lem ezur el mudira şeklinde cevap verebiliriz. İkinci soruya geçiyorum. Ekame ehuke minen nevmi. Kardeşin uykudan kalktı mı? Üçüncü soru. Ebele tıflu fi kamisike. Çocuk gömleğine mi işedi? Bevletti. Cümle 4. Esum ti emsi ya Aişetu. Ayşe dün oruç tuttun mu? Cümle 5. Ekunte fil fasli fil hissatil ula. Soruyu sorduğumuz muhatabımız bayansa ekunti fil fasli fil hissatil ula. Birinci derste sınıfta mıydın? Soru 6. Ezukti hazet ta'ame ya ummi. Anneciğim bu yemeği tattın mı? Tadına baktın mı? Soru 7. Ekulte hakeza ya Umaru. Ömer böyle mi dedin? Cümle 8. E'ade ehuki Riyadı ya Selma. Selma, erkek kardeşin Riyad'dan döndü mü? Soru 9. Etufte bil Kabe'ti ya ahi. Kardeşim, Kabe'yi tavaf ettin mi? Soru 10. Ekunte meridan fil usbu'il mazi. Geçen hafta hasta mıydın? Soru 11. Ematel kelbu. Köpek öldü mü? Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Sayfa 185'te yer alan 11. alışmada sizden istenenin ne olduğunu anladınız. Burada yer alan sorulara cevap verirken cevap cümlenizde lem cezmedatını kullanacaksınız ve olumsuz cevaplar vereceksiniz. Biz birinci cümleyi örnek olarak yaptık. Bu örnekten hareketle Ali, müdürü ziyaret ettin mi anlamındaki soruya Ali, hayır, onu ziyaret etmedim anlamında bir cümleyi de cevap verdi. İkinci soruda kardeşin uykudan kalktı mı anlamındaki bu soruya hayır, kardeşim uykudan kalkmadı. Hayır, sırasıyla söylemem gerekirse hayır, çocuk gömleğime işemedi. Hayır, dün oruç tutmadım. Hayır, birinci derste sınıfta değildim. Hayır, bu yemeği tatmadım. Gözünüzle takip ediyorsunuz yukarıdan aşağıya cümlelere verilecek cevapları. Altıncıyı söyledim en son. Hayır, bu yemeği tatmadım. Yedincideyim. Hayır, böyle söylemedim. Sonra hayır, kardeşim Riyad'dan dönmedi. Hayır, Kabe'yi tavaf etmedim. Hayır, geçen hafta hasta değildim. Hayır, köpek ölmedi. Şeklinde Türkçelerini sizinle paylaştığım cümlelerin Arapçalarını siz buraya 11. alıştırmada boş bırakılan yerlere lütfen yazın efendim. Evet değerli öğrencilerim, programımızın sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek umut ve duasıyla fi emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: Boomerang. Boomerang. Gerçekten size sağmal hayvanlarda da bir ibret vardır. Biz size onların kanlarındaki fışkıyla kan arasından lezzetli ve içenlerin boğazlarından kolayca kayıp giden halis bir süt içiriyoruz. Nahl Suresi 66. Hayvanlarda da sizin için gerçekten bir ibret vardır. Onların karınlarındakilerden size içiriyoruz ve sizin için onlarda hem birçok yararlar vardır hem de etlerinden yersiniz. Mü'minun Suresi 21. İnek sütüyle tedavi olunuz. Çünkü ben Yüce Allah'ın bunda şifa yarattığı kanaatindeyim. Zira inek her çeşit ottan otlamaktadır. Hadis-i Şerif. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de süt içileceği zaman kişi Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl, bize daha çok süt ver diye dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren, sütten başka bir gıda bilmiyorum demiştir. Yine bir başka hadislerinde sizlere inek sütünü ve sütünden meydana gelen yağını tavsiye ederim. Etindense sakınınız. Zira sütü ve yağı deva, eti ise derttir buyurmuştur. Biz insana anne ve babasını onlara iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla karnında taşımıştır. Onun sütten ayrılması 2 yıl içindedir. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş yalnız banadır. Lokman Suresi 14. Ayette dikkat çekilen noktalardan biri bebeğin 2 yıl boyunca anne sütüyle beslenmesine ilişkindir. Bilindiği gibi anne sütü bebeğin tüm ihtiyacını karşılayacak özellikte bir besindir. Allah insanı daha doğar doğmaz koruma altına almış ve ona dünya üzerinde başka hiçbir besinden elde edemeyeceği kadar faydalı bir içecek sunmuştur. Anne sütü bileşimindeki maddeler sayesinde hem yeni doğan bebek için mükemmel bir besin kaynağı olmakta hem de bebeğin ve annenin hastalıklara karşı direncini arttırmaktadır. Ayrıca son derece mucizevi şekilde her annenin sütü bebeğin ihtiyacına göre üretilir. Örneğin erken doğum yapmış annelerin sütleri, normal gebelik süresini tamamlayan annelerinkine oranla çok daha farklı ve bebeğin o anki ihtiyaçlarına cevap verebilecek yoğunlukta ve niteliktedir. Anne sütünün başka bir özelliği de antibakteriyel olmasıdır. Bebek tarafından sindirimi son derece kolay olan anne sütünün mükemmelliğine, günümüzün ileri teknolojisinin ürettiği modern bebek mamalarının hiçbiri ulaşamamıştır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.
2: Özel FM uyarıyor.
3: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mümtehine 4-6. Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı.
2: Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık. Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin.
1: Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Heves etmeyin hıza. Görünmeden gelir kaza. Düşünmeden davranırsan dönersin tuzla buza.
0: Özel efendim. 103.2.
2: Aşk için

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari-i Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yine bir Sahih-i Buhari dersindeyiz. Kitab-ül İstizan bölümü hadisi şeriflerini okumaya, anlatmaya devam ediyoruz. 16. bab, babu teslimir ricali alen nisa ve nisaya alen rical. Erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere selam vermesi. Bilindiği gibi İslam kadın erkek ilişkilerinde çok net ve açık hükümler koymuştur. İslam'da gönüllerin tertemiz olması, yanlış anlaşılmaması, yanlış anlaşılmaya meydan verilmemesi, vesvese ve tereddüde gidilmemesi ve ikili ilişkilerde nezahete, iffete, mahremiyete riayet edilmesi emredilmiştir. Bu manada okuyacağımız hadis-i şerifte görüldüğü gibi fitneden emin olmak şartıyla çok yaşlı hanımlara, mesela yaşlı komşu hanımına, yengenize, yaşlı olanlara selam vermek, hal hatır sorma noktasında cevaz verilmiştir. Ama genç kadınlara selam vermek, genç kadınların erkeklere selam vermesi pek hoş karşılanmamıştır. Bu caiz görülmemiştir. Burada fitneden emin olunması kuralı ortaya konmaktadır. Bir de harama yaklaşmama esası Kur'an-ı Kerim'de kesin bir ifade olarak belirtilmektedir. Harama giden her şey haram olarak kabul edilmiştir. İki tarafın kalbinin temiz olması veya bu konuda çok anlayışlı olmaları veya seviyeli olmaları bir ölçü olarak kabul edilmemekte. İslam çok nadir meydana gelen, çok ender, çok az meydana gelebilecek olayları da dikkate alarak harama giden yolların kapatılmasını emretmektedir. 6248 nolu hadisimiz. Haddesen Abdullah İbni Mesleme قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل قال كنا نفرح يوم الجمعه cuma günü seviniyorduk, memnun oluyorduk. قلت ولمه, niçin? قال, kim anlatıyor? Sehl bin Saad. كانت لنا عجوز ترسل الى بضاعه قال ابن مسلمه نخل بالمدينه فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير. Yaşlı bir kadın vardı ve böyle bir çorba yapardı arpa taneleriyle. فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ, biz cumayı kıldığımızda, insarafna, cumadan ayrıldıktan sonra, وَنُسَلِّمْ عَلَيْهَا, o yaşlı teyzeye selam verirdik. فَتُقَدِّمُهُ اِلَيْنَا, bize bu çorbayı takdim ederdi. فَنَفْرَهُ مِنْ اَجْرِهِ, biz de o sebeple sevinirdik. وَمَا كُنَّا نَقِيدُ وَلَا نَتَغَدَّ اِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَ, biz cumadan önce uyumazdık, cumadan önce de yemek yemezdik. İşte bu cumadan sonra yediğimiz bu arpa çorbası, bu teyzenin yaptığı çorba sebebiyle biz o anları tekrar tekrar yaşamak isterdik. Yaşlı bir teyzeye selam vermekle ilgili hadisi şerif. Tabii biz şöyle yapardık ifadesi, sahabinin bu ifadesi mevkuf hadis. Ancak Peygamberimiz zamanında bu şekilde davranmaları sebebiyle merfu hükmünde olmaktadır. Yani bu hadisi şerif sadece bir sahabi hatırası olarak değerlendirilmemeli, hadis usulünde merfu hükmünde mevkuf hadis veya mevkuf hadis olup merfu hadis gibi değerlendirilen hadisler içerisinde bulunmaktadır. Bu hadis-i şeriften anladığımız, fitneden emin olmak şartıyla yaşlı teyzelere selam vermenin caiz olduğu konusu. Yalnız eftal demiyoruz, caiz olduğu şeklinde fıkıh erbabı, fıkıh imamları da, imamlarımız da bu şekilde açıklamalarda bulunmuşlardır. Yaşlı kadınlara selam verme konusunda yine Buhari ve Müslim'de nakledilen bir başka hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ebesi, Üsame'nin annesi, Üsame bin Zeyd'in annesi Ümmü Eymen radıyallahu anha çok yaşlanmıştı. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh ziyaret ettiler. Hüngür hüngür ağlıyordu. Niçin ağladığını sorduklarında vahiy kesildi diyordu. İşte böyle bir yaşlı kadının Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in ziyaret etmiş olmaları, ona selam vermeleri yine yaşlı kadınlara selam vermenin caiz olduğu konusundaki hükümlerin delili olmalıdır. 6249 no'lu hadisi okuyoruz. Haddesene İbn-i Mukatil kal akhbarana Abdullah kal akhbarana Ma'mer an Zuhri an Ebi Selamet İbni Abdurrahman an Aişete radiyallahu anha kalet. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Aişe, Peygamber Efendimiz hâzâ Cibrilu yakrâ aleykisselam, bu Cebrail'dir sana selam veriyor demişti. Hazreti Aişe validemiz Peygamberimizi kastederek ya Resulallah sen bizim görmediklerimizi görüyorsun buyurdu. Yine bu hadis-i şerifin bir başka tarikini İmam Buhari şöyle anlatıyor. Tâbâhu Şuayb ve kâle Yunus ve Nu'man an Zuhri ve Berekât. Hadisin bir başka rivayetinde Hazreti Ayşe validemiz selamı alırken ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatuhu ifadesini de söylemiş oluyor. Yani iki rivayet var. Bir rivayette Cebrail aleyhisselamın selamını alırken ve aleyhisselamu ve rahmetullah diyor. Diğer rivayette ve aleyhisselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu şeklinde alıyor. Dolayısıyla selam alırken birkaç şekilde alınabiliyor. Selam verilirken İki şekilde selam veriyoruz. Esselamu aleyküm, en doğrusu budur. Selamun aleyküm şeklinde selam da verilebilir. Selam alırken en doğrusu ve aleykümüsselam şeklindedir. Peki aleykümüsselam diye vavsız selam alınır mı? Alınabilir. Ama sizin de üzerinize olsun manasında ve aleykümüsselam denilebilir. Tabi İslam tarihinde, hadis-i şeriflerde ve aleykesselam ve aleykisselam şeklinde, yani müfret olarak, tekil olarak selam alındığında görmekteyiz. Şimdi bu hadis-i şerifte Cebrail aleyhisselamın selamını alırken Hazreti Ayşe validemiz bir rivayete göre ve aleykisselamu ve rahmetullah, diğer rivayette ve aleykisselamu ve rahmetullah ve berekatü. Demek ki bu şekilde farklı selamlar alınabilir. Biri esselamu aleyküm dedi. Ve aleykesselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu şeklinde selam alınması da, uzun ifadeli selam alınması da caizdir. Ama buna bir takım cümlelerin ilave edilmesi uygun görülmemiştir. Ve aleykesselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen falan şeklinde ifadeler pek hoş karşılanmamaktadır. Babun izâ kâle men zâ fe kâle ene. Kapıyı çaldığınız zaman ev sahibi ne der? Kim o der? Evet. Gelen kimsenin ismini söylemesi sünnettendir. Ben deriz genellikle. Yanlış. Evet. Haddesene Ebu'l-Velid Hişam ibn Abdülmelik kal haddesene Şube an Muhammed ibnil Munkedir kal semi'tu Cabir ibn Abdillahi radıyallahu anhuma yekul أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي. Babama ait bir borç sebebiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Ya borcu ödemek için ya da borç hakkında bilgi almak, bilgi vermek için. Babası vefat etmişti. Daha doğrusu babası Uhud Savaşı'nda şehit olmuştu. Babasının bir takım borçları vardı. Bununla ilgili Peygamberimiz de görüşmek için geldi. Fe dekaktül bab, kapıyı çaldım. Fekale men ze, kim o dedi. Fekult ene dedim, ben. Fekale ene ene, ben benim. Sen kimsin? Ki ennehu keriha, sanki bunu hoş karşılamamıştı. Ene kelimesini Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz çok az kullanırdı. Mesela ene seyyidu veledi Adem, ben Adem oğulların efendisiyim dedi. Ben dediği için vela fakir, bunu övünmek için söylemiyorum. Yani gerçeği ifade ediyorum manasında. Ene kelimesini fazla kullanmak egoizme, benliğe, bencilliğe, gurura götürür. Böyle düşünüyoruz. Anlayabildiğimiz kadar, anlaşıldığı kadar, göründüğü kadar ifadeleri daha hoştur. Ben kelimesi giderek giderek kibir ve gurura götürebilir. Günümüzde maalesef bu asır gurur asrı, kibir asrı. Bu asırda gerçekten güzel çalışmalar var. Bilgi, teknoloji açısından bilgi asrı, bilişim asrı, teknoloji asrı diyoruz. Niye bu edep, adab, ahlak hadislerini okuyoruz? Çünkü insanımız adeta makinalaşıyor. İnsanımız o teknik araçları kullana kullana onun etkisiyle giderek o gönül huzurunu, gönül beraberliğini, iç huzurunu kaybediyor. Ve bunu da tatmin etmek için bir takım hobiler geliştirmeye çalışıyor. Halbuki İslam'ın getirdiği edep ve ahlak kurallarında gerçekten gönülde tatmin ediliyor. Yani insanın bir fiziki ihtiyaçları var, bir de ruhi ihtiyaçları var. İşte İslam fiziki ihtiyaçlar noktasında israfı, cimriliği yasaklıyor, orta çizgiyi emrediyor. Ruhi ihtiyaçlar konusunda da yine tamamen ruhbanlığı yasaklıyor. Ama bunun yanında tamamen maddeciliği de yasaklıyor. İkisinin ortasında bir çizgi takip edilmesi de emrediyor. İslam orta yol, orta çizgi ve itidaldir. Babu men radde fekale aleykesselam. Selam verirken sadece aleykesselam, aleykümüsselam denmesi ile ilgili hadis-i şerifler. Evet. وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُ وَقَالَ النَّبِي رَدَّ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ Melekler Hazreti Adem'e bu şekilde selamu aleyke ve rahmetullah diye selam vermişlerdi. Selam barıştır, huzurdur, güven, emniyet, esenlik, afiyet, sağlık. Selam bir duadır. Sizin üzerinize selam olsun. Yani Cenab-ı Hak size barış, iyilik, güzellik, nimet, afiyet, sağlık, esenlik versin demektir. Çok farklı anlamları içeren bir kelimedir selam. Bu da yetmiyor. Selamu aleyküm diyoruz ve rahmetullahi. Allah'ın rahmeti dünya ve ahirette, Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ikramı sizin üzerinize olsun. Ve berekatuhu, artık bereketler. Bereketler deyince niye çoğul geliyor? Sayısız bereketleri vardır. Huzurlu bir hayat, mutlu bir hayat ve hayatın sonunda imanla noktalanan son nefes. Rabbim nasip eylesin. Haddesena İshak ibn Mansur, kal akhbaren Abdullah ibn Nümeyr, kal haddesena Ubeydullah an Sa'id ibn Ebi Sa'id el-Makburi, an Ebi Hurayra radıyallahu anhu, enne raculen dekhala el-mescide ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem calisun fi nahiyetil mescid. Biri mescide girdi. Peygamberimiz mescidin bir başka tarafında oturuyordu. Fesalla, namaz kıldı. Sümme ce'e fesellem aleyh. Sonra geldi Peygamberimize selam verdi. Fekale leku Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve aleykesselam. Fıraya dikkat edin. Ve aleykümüsselam yerine ve aleykesselam. Yani tekil olarak da bu şekilde selam alınabilir. Yalnız selam konusunda çok yanlış. Selam diye selam verilmez. Ya selamun aleyküm denecek ya da esselamu aleyküm denecek. Selam kelimesi yeni tip bir selamlaşma şekli. Bu selamlaşma şekli uygun değil. Cümle olarak selamı sadece bir Arapça bir ifade olarak görmeyelim. İngiliz Müslüman da, Alman Müslüman da, Fransız Müslüman da, Arap Müslüman da, Türk Müslüman da hepsi selamu aleyküm diye selam verir. Yani bu ifade artık Arapça olmaktan çıkmış, İslam'ın bir işareti, sembolü olmuştur. Selamu aleyküm. Yani zaman zaman hatıralar anlatıyoruz da, yeri geliyor hatıranın. Mekke'deyiz. Bir hacı teyzeye oradaki yabancı biri esselamu aleyküm dedi. Hacı teyze yanındakilerle aa dedi, Türkçe selam veriyor dedi. Yani o kadar içselleştirmiş ki selamı, Türkçe selam veriyor. Esselamu aleyküm. Yani memlekette de esselamu aleyküm diyoruz. Buraya geldik, buradakiler de esselamu aleyküm. Dünyanın neresine giderseniz gidin, esselamu aleyküm her yerde aynı. Dolayısıyla bunu Türkçe, Arapça olarak görmek yanlış. Evet. Peygamber Efendimiz aleykesselam dedi. Selamını aldı. İrci fessalli fe inneke lem tusalli. Dön, tekrar namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmış sayılmazsın dedi. Çok hızlı namaz kılmıştı. Apar topar böyle. Efendimiz onun namazının doğru olmadığını ifade buyurdu. Feraca fesalla, gitti kıldı. Sümme cae feselleme, namazını kıldı geldi. İki rekat herhalde. Geldi. Fekal ve aleykesselam. Tekrar Peygamber Efendimiz selam senin de üzerine olsun dedi. Ferce fesalli fe inneke lem tusalli. Git tekrar şu namazı kıl. Çünkü sen bu halinle namaz kılmış sayılmasın dedi. Fekale fissaniyete ev filleti ba'de, ikincisinde veya üçüncüsünde allimni ya Resulallah, bana namazı öğret dedi. Demek ki namazın ne şekilde kılınacağını pek bilmiyor. Fekal izâ kumte ile salati fe esbigil vudu, namaza duracağın zaman önce güzel bir abdest al. Abdestle ilgili hadislere bakın. İsbâgul vudu, ikmalül vudu, abdestin tam alınması, abdesti güzel almak, tam almak, kamil almak, hep bu ifade ediliyor. Yani abdest azalarına üçer defa su vererek abdestin istenen şekilde alınmasını emrediyor. Sümme istakbilil kıble fekebbir, kıbleye dön, tekbir getir. Sümme kıra bima teyessere ma'ake minel Kur'an, Fatiha'dan sonra kolayına gelen ayetlerden oku. Sümmerke, sonra rüküye var. Hatta tatma inne rakian, rükuda da iyice mutmain ol. Hemen kalkma. Yani huzur içerisinde dur. Aceleci olma. Sümmerfa, sonra başını kaldır. Semiyallahu lümen hamide. Hatta testeviye kaimen, İyice ayakta dur. Sümmescüt, hatta tatma inne saciden, sonra secdeye var, huzur buluncaya kadar secde et. Sümmer fa, sonra başını kaldır. Hatta tatma inne calisen, iyice huzur buluncaya kadar iki secde arasında otur. Hep huzur buluncaya kadar. Evet. Sümmescüt, hatta tatma inne sacidin, sonra tekrar secdeye var, secdede huzur buluncaya kadar. Sümmer fa, hatta tatma inne calisen, sonra tekrar. Evet. Aynı şekilde son oturuşta, ikinci rekatta böyle huzur içerisinde otur. Sümme fe'al zalike fi salatike kulliha, bütün namazında buna dikkat et. Fıkıh kitaplarında bunun adı tadili erkandır. Namazın içindeki farzlarının veya namazın rükünlerinin en güzel şekilde ağır ağır yapılması, gayet güzel bir şekilde eda edilmesi demektir. Tadili erken namazın bütün farzlarının emredilen şekilde yerine getirilmesi demektir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sallu kema raaytumuni usalli, beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız. Dikkat edin, benim gibi namaz kılın demiyor. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız o şekilde namaz kılın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağır ağır namaz kılardı. Yani ayakta durduğunuz zaman tam duracaksınız. Rükuya eğildiğiniz zaman 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim diyerek tam manasıyla duracağız. Rükudan kalktığımızda Semiallahu lümen hamide deyince Rabbena ve lekel hamd, acele davranmadan ağır ağır namazın kılınması esastır. Secdede, secde aralarında durduğumuzda, iki secde arasında en az bir defa Sübhanallah diyecek kadar oturmamız gerekir. Dolayısıyla tadili erken namazın ağır ağır, yavaş yavaş kılınmasıdır. Bu noktada İmam-ı Gazali'nin olması lazım bir ifade var. Tavuğun yerden tane toplaması gibi değil. Ağır ağır namazın eda edilmesi gerekir. Tadil erken vaciptir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu şekilde namaz kılmış sayılmazsın dedi. Namazı iade edecek kadar, demek ki namazı bozacak bir takım fiiller de yaptı ki, yani o kıyam, kıraat, rükû, sücud, kadi-i ahire istenen şekilde yapılmazsa, farz terk edilirse namaz hiç sayılmamış olur. Düzgün kılınmayan, rahat kılınmayan, hızlı kılınan namazlar yüzümüze çarpılacaktır. فَوَيْنُ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Evet, namazlarında gafil olanlar, namazlarından habersiz olanlar, namazda olup olmadığı şuurunda olmayanlar, böyleleri için Cenab-ı Hak yazıklar olsun ifadesini kullanıyor. Bir kimse namazda mı değil mi diye ona bakan kimsenin tereddüt etmesi durumunda bu namaz elbette doğru bir namaz olmayacaktır. Makbul bir namaz olmayacaktır. Namaza duruyor adam, saatini kuruyor. Namaza duruyor, cebinden mendilini çıkarıyor. Ya bunu özellikle yurt dışında hacca umreye gittiğimizde görüyoruz. Namazda başını örtüsünü düzeltiyor, ceketini, yanındakini çekiyor. Sonra bir bakıyorsun rüküye varıyor. Yani siz herhalde namaza başlayacak diye düşünüyorsunuz. Ama o da meğer ki kıyamı tamamlamış, kıraat tamamlamış, rüküye varıyor. Böyle bir namaz doğru değildir. Çünkü namazda çok fazla ameli kesir deniyor fıkıh ifadesiyle. Fazla harekette bulunmak namazı bozar. Aynı hareketi 3 defa tekrarlamak veya dışarıdan bakan kimsenin şüpheye düşeceği kadar bir takım fazla hareket yapılması namazı bozar. Yani tadil erken vaciptir ama hiç riayet edilmezse, ameli kesir şeklinde olursa namaz da bozuluyor. وَقَالَ يَا بُوْ اِسْلَامِ فِي الْاَخِيرِ حَتَّى تَسْتَوْيَ قَائِمًا. Bir ifade var burada. حَدَّثَنَا بْنُ بَشَّارِ قَالْ حَدَّثَنِ يَحْيَا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالْ حَدَّثَنِ سَعِيدِ عَنْ اَب۪يهِ عَنْ اَب۪ي خُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا. Bir başka rivayeti nakletmiş oluyor aynı manada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Esselamu kablel kelam. Selam sözden öncedir. Selamın ya Esselamu aleyküm ya da Selamun aleyküm şeklinde verilmesi tavsiye ediliyor. Bunun yerine kullanılan kelimeler selam yerine geçmez. Merhaba selam yerine geçmez. Hayırlı günler, iyi günler, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, hayırlı akşamlar selam yerine geçmez. Bir yere girerken selam vermek, çıkarken selam vermek sünnettir. Hatta hadis-i şerifte çıkarken verilen selam birinci verilen selamdan farklı değildir buyuruluyor. Biz bir alışkanlık, bir gelenek, bir sünnet-i seniyye olarak selam veririz. Elhamdülillah. Selam ülkemizde İslam dünyası çok yaygın bir şekilde yerine getiriliyor. Ama çıkarken genellikle selamı unutuyoruz. Hayırlı akşamlar diyoruz, çıkıyoruz. Kolay gelsin deyip çıkıyoruz. Hayırlı işler deyip çıkıyoruz. Halbuki çıkarken de son sözümüz selam olmalı. Selamla beraber hayırlı akşamlar, kolay gelsin, iyi günler, iyi geceler ve benzeri ifadelerin selamla beraber kullanılması sakıncalı değil. Ama selamın yerine böyle bir şeyin kullanılması, esselamu aleyküm yerine günaydın denilmesi, selamın ihmal edilmesi burada uygun değil, caiz değil. Önce selam vereceğiz, sonra merhaba deriz, sonra güzel cümlelerle, yani bizim milli kültür ve geleneğimizde var olan güzel hal hatır sorma kelimeleri güzel. Efendim, çocuğunuz mu? Evet, ellerinizden öpür. Allah bağışlasın. Dua cümleleri. Bunlar güzel gelenekler. Ama geleneği uygularken sünnet-i seniyeyi ihmal etmek elbette onaylanacak, tasvip edilecek, doğru görülecek bir ifade olmamalı. Biz sünnet-i seniyeye de ve sünnet-i seniyeye uygun örf ve geleneklere de talibiz. Evet. Çünkü örflerimiz, ecdadımızın bize bıraktığı o güzel gelenekler sünnet-i seniyyeden süzülmüş ifadelerdir. Çünkü biliyoruz ki el kelimetü tayyibetü sadaka. Güzel söz sadakadır. Sözlerimiz güzel, davranışlarımız güzel, niyetlerimiz güzel, çalışmalarımız güzel, gayemiz güzel olsun. Allah'a emanet olun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Allah'ın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun.
1: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın.
0: Kur'an'ı bir aydan fazla ve üç günden az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalış.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Alkollü bir sürücü saatli bir bombadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi, kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması, Müslümanların hür olması, insanların İslam'a göre yaşaması. Ve ne kadar zorlukla karşılaşsak da, baskıya ve hakaretlere maruz kalsak da, gözyaşlarımız, hatta kanlarımız aksa, hatta ve hatta canımızdan olsak, yine de vazgeçemeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan.

Boomerang. Boomerang. Benim adım Adem'di ve senin adın Adem. Umursanmadın. Benim neslim Adem'di. Senin neslin Adem. Neslin umursanmadı. Koca bir insanlık, yüce uygarlığın tam bağrında tecavüzlere uğradı. Bütün benliğim, benliğin tarumar edildi. Yaşadığım, yaşadığın topraklar işgal edildi. Kimse ses çıkarmadı. Evlerimiz yıkıldı, camilerimiz yıkıldı, köprülerimiz topa tutuldu. Mahallemiz, şehrimiz ve memleketimiz viranelere çevrildi. Bütün bir inanmışlık yok edildi, kimse umursamadı. Ve yapılanlar yüksek sesle alkışlandı, alkışlanıyor, ses çıkarılmadı. Saraybosna'da insanlık katledildi. Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Suriye'de ve dünyanın diğer bölgelerinden bana kıyıldı, ses çıkarılmadı. Habil'di benim adım. Tüm zulümlere göğüs gerecektim. Yalnız kaldım, yalnız bırakıldım. Yıllardır süren açlığa, sefilliğe rağmen hep ben kaybeden oldum. Modern saldırı ve savunma silahlarına karşı sapanla, taşla onur mücadelemi sürdürmeye çalıştım. Şimdi yine uygar dünyanın insan hakları ezgisi sürerken duvarlar örülüyor benliğimin orta yerine. En haklı olduğum zamanlarda bile mücadelemde kör, sağır, dilsiz ve duyarsız dünyadan ses yok. Habil'dim. Filistin'de yapayalnız ve şerefli. Adem'im, erdemimi koruyorum Azerbaycan'da. Asırlardır yaşadığım yurt işgal edildiğinde Karabağ'da başlayan yolculuğum esnasında aslında insan onurunun bittiğini haykırdım. Arakan'da, Burma'da yakıldım, yıkıldım, ses çıkarılmadı. Bu sesi ne duyan oldu içselleştirerek ne de uğradığım zulme ciddi bir tepki oluştu. Uygar dünya yine kulaklarının üstüne yattı, sesleri duymak yerine. Adem'dim, Afganistan'da umursanmadı. Renk renk devam eden grileştirme, uyum sürecinde uysallaştırma çabalarına direnemedim. Direndiğim yerde ya sivil güçlerle satın alındım ya da silahlı güçlerle ülkem denetim altına alındım. Bir esaretten kurtulurum diye sevinirken aslında dışı aydınlık bir fanusa hapsedildim. Ve en çok özgürlük şarkıları Irak'ta söylendi. En içten masallar burada yeni güftelerle bestelendi. Bir zalimin bitişiyle başlayacaktı pembe ve mavi renklerin dansı. Kütle imha silahları, insanlık suçu, totaliter rejim defedilecek, özgürlük ve demokrasi fışkıracaktı Bağdat merkezli Orta Doğu'dan. Sonra ne mi oldu? Benim de olduğum topraklara tonlarca bomba yağdıran türdeşlerim tarafından çoktan unutulmuştum. Yağdı gökyüzünden ve hava sadece aylarca barut koktu. Çocuklar sadece toz, duman ve ham petrol kokladı aylarca. Görünen odur ki o aylar bitmeyecek daha yıllarca. Kardeşlerimin hikayesinde nereye elimi atsam insan olan yerde ızdırap hikayeleri, insanlık acıları göze çarpıyor. Türkistan mı desem, Pakistan mı desem, Hindistan mı desem, Filistin mi, Suriye mi desem? Arakan mı dediniz yoksa Burma mı? Afrika kıtası boydan boya açlıkla boğuşmuyor mu?
Kardeşlerimin hikayesinden küçük parçalar alındı, belki gelecekte tarih doğru yazılır diye umutsuzca. Acımasız güç, iktidar ve petrol savaşlarında yok edilişimin, insanlığın vicdanında belki yansıması olur diye beklemem gerekmiyordu. Bekledim. Bana asırlardır sabır aşıladılar. Sabrın kabullenme olduğunu sandım. Yanıldım. Bana yüzyıllar boyu tevekkül aşıladılar. Ben tevekkülü sırlar dünyasına bağladım. İrademi yok saydım. Yine yanıldım. Bana çağlar boyunca bu dünya fanidir, baki olan alemdir yolculuğun dendi. Bu kabulümün asıl yansımaları terk etti kültürümü nedense. Salya sümük bir gözyaşına dönüştü teslimiyetim. Oysa köyden kente göçerken bile günlerce hazırlık yapan, hayaller büyüten ben, yolun sonuna hazırlamadım kendimi.

Neredeyse iki asırdır uyku ile uyanıklık arasında bir sarkaçta gibiyim. Ve elbette yanıldım. Bana yüzlerce yıldır şükür etmem gerektiği öğretildi. Ben bütün saflığımla şükrettim Yaradan'a. Yükseldim ve yüceldim şükrederek. Yine de yükselirim elbet. Çünkü şükrüm Allah'aydı. Ne zaman kulluğun ancak ona olduğunu unutup makama, paraya, şöhrete, iktidara ve yönetenlere eğilmeye kalktım, hiç eleştirmedim, işte orada yanıldım ve yine orada kaybettim.

Şimdi özlerimden, özünü sakladığım küllerimden yeniden doğuş vaktidir. Şimdi sahibi olduğum hazinenin hayatı hakim kılınma mücadelesine yeni baştan başlama vaktidir. Ben ferdi sorumluluğun kaynağına inmedikçe, acabalarının ızdırabında yeniden üretmeye başlamadıkça ve yine dört elle sarılmaya başlamadıkça kardeşliğime bu ağıtta son sözde söylenemeyecektir. Kardeşim, çek elini artık üstümde. Zorlama artık beynimi. İncitme yüreğimi. Ben unutmak istemiyorum hiçbir şeyi. Senin yüzünden kendim olamadım ben. Her sevincim senin yüzünden bitti ve ben hayatla senin yüzünden tanıştım. Yok, senin suçun da değil. Sakın kızma bana kardeş. Ben uyduramadım kendimi sana. Ben durdum akreple yelkovanın kesiştiği noktada. Sanki anlamışçasına.

aslında hep öğretilen bu değil miydi bize kardeşlikten gelen? Sen neymişsin be kardeş? Bir de isim takmışlar sana, biliyor musun? Herkes tüm gün seni konuşuyor, bilmediği çehrelere seni sorup duruyor. Kardeş diyorlar sana. Sanki gül olsa bir şey fark edecek gibi. Zor be kardeş, zor. Ben hiç sevmedim ki seni. Alıştığım yokluğuna ama seni yok edemedim. Alışamadım yokluğunun varlığına ki bu yüzden kimse sevmedi beni ve seni. Birbirimizi bulamadık. Sevdiğim kişi bile beni seninle aldattı. Beni ilk gördüğü, ilk konuştuğu anı senin adınla yazdı kalbine. Oysa ben orada hiç adımı görememiştim. Ayrıldığımızda ben senin adını kazıdım aklıma. Bir hasmı taşır gibi cadı kasanıma. Etrafında yaşanan olaylar ve insanlar. Çalışıyorum olmuyor. Anlıyorum ki bunaldığım nokta kontrol edemeyeceğim şeyleri kontrol altına almaya çalışman da gizliymiş. Ne yersiz bir evham. Aynadaki yüzüm beliriyor. İçimin aynasında beliren yüzüm. Meğer ne çıbanlar, ne dikenler varmış da haberim yokmuş. Eyvah, parmaklarımı ısırıyorum. Başkalarının dikeni batarken şimdi kendi dikenim batıyor. Umursamazlık edemem. Kendi kusurumu görmezlikten gelemem. Başkalarının aynasında kendi kusurlarımı da seyretmem gerek. Şimdiye kadar başkalarının kusurlarını kendime dert edinmişim. Sanırım çok işim var kendimle ve seninle. Ve biliyorum ki kendimle işim varken bile kardeşimi de unutmamam yine benim vazifem. Velev ki kardeşlerimden yediğim tokat, işittiğim acı sözler peşi sıra gelse de, velev ki ayak oyunları başımı döndürse de vazifem var.

Evet, gün ışıyor. Ama içimden ışıyan en ufak bir zerre yokken alıp başımı gitmek geliyor bu şehirden, bu memleketten, hatta bu dünyadan. İçim içime sığmıyor. Olan zulümlerden, baskılardan, yaşanmazlıklardan ve de yaşanabilecekken yaşanamayan özgürlüklerden. İçim sızlıyor karanlık dehlizlerden. İçim sızlıyor başı bozukluktan, kendini beğenmişlikten, olmayan pişmanlıklardan ve tutulmayan sözlerden. İçim kanıyor insanların birbirleriyle uğraşmalarından ve didinmelerinden. Her gün biraz daha ileri giden hayat keşmekeşliğinden. Utanıyorum, sıkılıyorum, saklanıyorum ve isyan ediyorum tüm bu olup bitenlere. Yeter. Yok mu bu girdabın içerisinde beni çıkaracak kişi? Ama görüyorum ki aşılamayan sarp dağlar arasından gün ışıyor da biz yokuz. Gökyüzünde gezen bulutlar var da biz yokuz. Esen Meltem var da biz yokuz. Polenlerini esen rüzgarlara katıp savuran çiçekler var da biz yokuz. Üzerinde tonlarca gemileri taşıyan okyanuslar var da biz yokuz. Çevrenin tüm pisliklerini içerisinde barındıran deniz var da gemiyi yapan biz yokuz. Biraz sanki biz gitmişiz diyorum bu diyardan kendi kendime. Ama bakıyorum da her şeye ve herkese inat, yeniden tüm canları aydınlatacağım diyen bir ışık huzmesi ışıldıyor da karşısında kılını dahi kıpırdatmayan biz yokuz. Utanıyorum kendimden, sıkılıyorum, eyvahlar ediyorum. Cansız varlıklar her gün hiç yolunu şaşmadan görevlerini yerine getirirken ben durmuş kendimle uğraş içerisindeyim. Yapmak istediklerimle ama yapamadıklarımla kavgalıymışım. Meğer çok işim varmış kendimle. Meğer çok işim varmış dostlarımla, eşimle, arkadaşlarımla.

0: Ve diyorum ki bu böyle gitmemeli. Bu yol yol değil çünkü. Kendime karşı, aileme karşı, topluma karşı ve de insanlığa karşı sorumluluğum var. Biz emaneti dağlara, göklere sunduk da bu emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana sunduğumuzda kabul etti. Şüphesiz ki insan çok zalim ve cahildir. Ve şahit, biz bu Kur'an'ı bir daha indirmiş olsaydık, onun ağırlığından paramparça olduğunu görürdünüz. Buyrukları aklıma geliyor da kafam zonkluyor. Eyvah bana diyorum. Ben nasıl unuturum verdiğim sözü ve sözü hatırlamaya çalışıyorum. Ne zaman söz verdim acaba? Uykudan uyanırcasına aklıma geliyor. Ve alemi ervahta söz verdiğimi hatırlıyorum.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.